Çok mutlu olacaktır. Öyleyse namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek sevmiyor. Allah-u Teala onu cömert yapar, yetmez. Kişi verdikçe elini genişletir. Zekat verdikçe, sadaka verdikçe o kişiye onun yüzlerce kat fazlasını Allah-u Teala mutlaka gönderir. İnsanlar bunun bir hakikat olduğunu bir idrak edebilseler, herkes elindekileri etrafına vermeye başlar. O zaman hepsi nereden geldiklerini anlamadıklarını birçok paranın sahibi olurlar. Allah Teala biliyorsun sevgili kardeşlerim bire 700 kat verir. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor, onlara verin ki Allah size 700 kat versin. 700 kat. Allah Teala öyle söylüyor. Bire 700 veririm diyor. Sevgili kardeşlerim, kabili kıyas mı? Vermek insanların gönlünü hoş etmek, onları mutlu kılmak demek. Bir de bunun mutluluk tarafı var. Siz verdikçe onların mutlu olduğunu gördükçe onlar da mutlu olurlar. Bir insan Allah'tan mürşidini soracaktır. İlk yapacağı şey bu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mürşit iştiyakı verir. O da hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlak olarak mürşidini gösterir. Eğer kişi iki mürşit arasında kararsız kalırsa hacet namazını kılıp sorar Allah'tan. O gece Allah Teala ona ikisinden hangisinin uygun olduğunu derhal gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Göstermiyorsa o zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bu olay Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediğinin ispatıdır. Dilemişse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Dilememişse mürşit görmesi söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, tabiyet 14. basamakta gerçekleşen bir olaydır. Kişi mürşidine tabi olur. Tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşır. Mürşidin kim olduğu önemli değil. Hangi mürşit olursa olsun Allah Teala'nın ona gösterdiği mürşitse o olay tamamlanmıştır. Kişi görevini yapmıştır, mürşidine tabi olmuştur ve cereyanı almıştır. Eğer mürşit cezbeli ise tabi olanların büyük kısmında da cezbe olur. Büyük bir kısmı cezbeli olur. Cezbede tahkiki imanın ilk işaretini verir. İlk tahkiki iman cezbeyle gelir. Çünkü kişi bilir ki kendisi böyle bir şeyi aklına bile getirmediği halde ansızın şiddetli bir şekilde sarsılıyor. Dışarıdan gelen bir kuvvet onun vücudunu şiddetle sarsıyor, cezbe veriyor ona. Bu Allah'ın işaretidir. Tövbeyle gerçekleşir. Tövbeyle birlikte ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve o kişinin günahları sevaba çevrilir. Allah Teala Furkan 70'te diyor ki kim tövbe eder de

nefsi tezkiye edecek olan amellere başlarsa, amelü salihata, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, Allah onun günahlarını sevaba çevirir diyor. Günahların, o güne kadar olan bütün günahların affedilmesi değil, bir defa daha affedilmesi, günahların sevaba çevrilmesi. Ve bu aynı anda, tabi olduğu anda bir başka olay cereyan eder, ruh vücuttan ayrılır. Nasıl ayrılır? Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Kişi nerede olursa olsun, eğer ayrılmayı dilemişse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse kişi, Allah-u Teala'dan bu sahih bir dilekse, yani kalpten bir dilekse, mutlaka o kişiye Allah mürşidini gösterir. Ulaştığı anda da başının üzerine devrin imamın ruhu yere paralel olarak gelir, başının üzerinde yerleşir. Kişi baş gözleriyle onu hiçbir zaman göremez. Buna karşılık o kişinin vücudunun içinde bulunan Allah'ın ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Bu Azrail Aleyhisselam ve onun takımının götürmesi değildir. Bunun adı seyri sülüktür. Ruh derhal Allah'a kavuşamaz. Ana dergâha evvela ulaşır. Hangi mürşidin bulunduğu yerde tabi olursa olsun, orada kalmaz, ana dergâha ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculukla ruhlardan olgunlaşma süreci içerisinde olanlar ayrılırlar ana dergâhtan her sabah ve her sabah seyri sülüklerini gerçekleştirirler. Zemin kattan birinci kata kadar çıkarlar. Birinci katta çimenler üzerinde secde ederler. Çimenler üzerindeki seccadelerde açıkta bir secde olayı. Daha üste çıkamayacak olanlar orada kalırlar. İkinci kata çıkanlar ikinci kattaki su arılma havuzlarında su arılırlar. Su arılmak üzere orada kalırlar. Geriye kalanlar üçüncü kata çıkarlar.

İkinci kata devrin imamının ruhu, sol tarafa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sağ tarafa geçerek yukarıya doğru bir yolculuk gerçekleştirilir. Orada iki grup vardır. Bir grupta altıncı gada kadar çıkabilenler, çoğunluk onlardır. İkinci grupta da yedinci kata çıkabilen grup vardır. De altıncı kata kadar çıkanlar da sağ kanat velisi sağ tarafta, sol kanat velisi sol taraftadır. Yedinci kata kadar çıkanlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafta, devrin imamı sol taraftadır. Böyle yol bir tanedir. Onun için ikinci katta önden yedinci kata kadar çıkabilenler yükselir. Üçüncü katta iki katlı bir köşk mescidin içinde secde edilir. Buradan mihenk menfezinin içinde yükselerek sonsuz bir hızla dördüncü kata ulaşılır. Dördüncü katta Beytülmakdis'in aslı vardır. Orada secde edilir. Beşinci katta Beytülharam'ın aslı vardır. Orada secde edilir. Her secde edilen mahalde bir kısım insan kalacaktır. Altıncı katta ise sıbkatullah olma halinde bir buz kalıbı gibi bir görüntüsünde olan bir nur gönderen sistemden, ışık sisteminden çıkan çok açık yeşil renkte, fosfor renginde bir nur, oradakilerin hepsinin yüzlerini ve ellerini açıkta kalan yerlerini kendi rengine doğru çevirmeye başlar. D bütün boyutlarıyla çatlar. Yüzde, ellerde, eğer ayaklar açıksa, ayaklarda çatlar. Ve renk adım adım değişir. O açık yeşil, fosfor beyazına doğru yaklaşır. Bu renk olana kadar buradan yukarıya çıkış söz konusu değildir. Burası Sıbkatullah olma mahalli 6. gök katıdır. Buradaki işlem tamamlanırsa, yani kişi bir gün çatlamamaya başlar. Rengi acı yeşile dönmüştür, öyle kalır ama artık birileri çatlamaz. O hazır hale gelmiştir. Yükselir ve Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüne ulaşır. Kürsü boşlukta duruyor. Hiçbir yere dayalı değil. Burası altıncı katın hemen üzerinde boşlukta duran bir kürsüyü ifade eder. Ve orada ona Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilir. Ve bir kılıç teslim edilir. Elindeki kılıcı yukarıya doğru kaldırarak yükselir. İşte
altıncı kattan yedinci kata olan yolculuk böyle bir yolculuktur. Ondan sonra artık o kişi yedinci kata çıkabilenlerin içinde olacaktır. Yani yer değiştirecektir. Zemin katta ki sırada altın kapının bulunduğu yerin altın kapı tamamen solda kalır. Altın kapının sağ tarafında ilk grup cinlere aittir. İkinci grup insanların erkek olanlarına aittir. Üçüncü grup insanların hanım olanlarına aittir. Bunlar altın kapıya paralel olan, tam altın kapının karşısında değiller. Ama bulunduğumuz yeri, onların yeri kabul edersek altın kapı sol tarafta kalmaktadır. Sevgili kardeşlerim, altıncı kata kadar çıkabilenler bu minval üzere yolculuk yaparlar. Ama bu yolculuk tamamlandığı zaman, altıncı kat tamamlandığı zaman onların yerleri değişir. Onlara dikey vaziyette duran fakat yerden yüksek bir balkon hüviyetinde olan kesimde gene onarlık safları halinde 7 saf bulunur. Aşağıda olanlar seri sülüke başlamadan evvel onlar yukarıya çıkarlar. Birinci katı yükselirler evvela, sonra ikinci katı yükselirler. Ve orada suvarılma havuzlarının sağ tarafında olan bir yerde üstü kapalı, önü tamamen açık bir kesimde secde ederler. Orada altıncı kata kadar çıkabileceklere el öptüren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ki yanında devrin imamı vardır. İçeri girip suvarılma havuzlarına girecek olanlara el öptürme işlemini tamamladıktan sonra sağ tarafta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yer alır. Sol tarafında ise devrin imamı yer alır. O yedinci kata kadar çıkabileceklerin yolculuk evvela onlar tarafından tamamlanır. Yani önce onlar üçüncü kata, dördüncü kata, beşinci kata, altıncı kata ve nihayet yedinci kata ulaşırlar. Yedinci katta ulaştıkları yerde yedi vakumlu bir altın zincir göreceklerdir. Altın zincir her bir baklalar bir metreden daha büyüktür.

Altın zincire kılıçla bir defa vurulduğu zaman altın zincir ikiye ayrılır ve yukarıya çıkacak olanlar oradan arkadaki baklava dilimli kapıda otomatik olarak açılır. Oradan tavanı geçerek, tavanda bir kapı falan yoktur, görünmez. Ama onun geçirecek olan kesimini onlar bilirler ve oradan çıkıp orada 7. gök katının 1. aleminde, ki orası kader hücreleridir. Herkes kendi kader hücreleri dizisinin önünde bulunmak kaydıyla sıralanırlar. Kader hücrelerinin altıgen hüviyetinde olan bal peteklerinin aynı bir görüntü söz konusudur. Herkesin kendi önündeki kader hücresi onun yarınını gösterir. Yani oradan içeri girebilseler yarın ne olacağını net olarak göreceklerdir. Gene ondan sonraki altıgen kader hücresi yarından sonraki günü gösterir. Yarından sonraki gün ne olacaktır? Üçüncüsü ondan sonraki gün ne olacaktır? Böylece uzayan bir dizayn içerisinde gelecek bütün günler de o kişinin ne yapacağı kesin olarak önceden bellidir. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle sadece geleceği bilmekle kalmıyor. Kimin cehenneme gideceğini, kimin cennete gideceğini bilerek ona göre insanların hüviyetini tayin ediyor. Her şeyi önceden biliyor. İşte sevgili kardeşlerim, hız belli bir noktadan öteye geçtiği zaman küçülmeye başlar. Allah sıfır zaman aralığında her şeyi yapabilmek yetkisinin sahibidir. Bu tam bir sıfır değildir. Ama sıfır virgülden sonra 25 tane 30 tane sıfır koyun. Ondan sonra bir rakamını koyun. Sıfıra o kadar yakın bir noktadadır ki bize göre mutlak sıfırdır. Ama Allah'a göre mutlak sıfır değildir. O bizim tahayyül edemeyeceğimiz kadar, düşüncemize bile sığmayacak kadar olan o sonsuz hızı sebebiyle zamandan münezzehtir. Gene aynı sebeple mekandan da münezzehtir. Ve 7. gök katına çıkanlar önce 1. alem olan Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Onun altında 70 kişilik bir gruba devrin imamı ders verecektir. 70 kişi orada kalır. Sonra 2. alem olan Kudret Denizi'ne geçilir. Kudret Denizi'ne girenlerin hepsi dalarlar. Ruhların nefes almak gibi bir durumu olmadığı cihetle orada bir eğitim yaparlar. Derinliklerinde suların neler var hepsini tek tek görürler. Sonra 3. aleme geçilir. Orada geniş bir 2 veya 3 basamaklı bir merdiven ki merdiven dediğim şey 15 metre 20 metre genişliğinde
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden bir kısmı da orada. Devrin imamı orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır. Ve o merdivenlerin, üç tane merdivenlerin tamamen dolduran, merdiven dediğimiz 20 metre, 30 metre genişliğinde 3 basamak var sadece. 2 basamak var, affedersiniz. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi var. Ama devrin imamı da aşağıdan gelerek onlara katılıyor. Orası makamı Mahmud. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün nikahları orada kıyılmıştır. Bütün devrin imamlarının nikahları da orada kılınır. Kıyılır. Asıl olan orada kıyılan nikahtır. Allah'a göre kıymetli olan nikah. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra divanı salihin gelir. Devrin kapısı da orada görevlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkanlığı ondan alarak diğerleri geri dönene kadar olan devrede orada başkanlık yapar. Geriye kalanlar zikir hücrelerine ulaşırlar. Zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlarlar. Zikrini tamamlayan kişi zikir hücrelerindeki süresini, zikir sayısını tamamladıktan sonra o aylarca sürebilir. Oradan Sitre-i Münteha'ya ulaşır uçarak. Sitre-i Münteha'dan yalnız başına dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri bu muhtevadan bahsediyor. Allah Teala'nın nefsin mutmain olması halinde ruhun ulaşacağı kademeleri ifade ediyor. Nefs-i emmare birinci gök katını ifade eder. Nefs-i levvame ikinci gök katını ifade eder. Nefs-i mülhime üçüncü gök katını ifade eder. Nefs-i mutmainne dördüncü gök katını ifade eder. Nefs-i radiye beşinci katı. Nefs-i mardiye altıncı katı ifade eder. Ve teskiye yedinci gök katını ifade eder. Her bir kademede, her bir gök katında nefsin kalbi %7 fazıl birikimiyle aydınlanır. 7 tane %7 %49 eder. Allah'a ulaşmayı kişi dilediği zaman da Allah Teala ona %2 rahmet nurunu verir, daha mürşidine tabi olmadan evvel. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve bu açtığı yoldan evvela öncü grup olarak %2 nur gönderiyor. Bu nur fazıl nuru değildir. Kalbe yerleşecek olan, %98 yerleşecek olan fazıllardır.
Ama gönderilen ilk nur rahmet nurudur. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsinin kalbi %51 nurla dolar ruh Allah'a ulaşıncaya kadar, %2 başlangıçtaki giriş, her gök katında emmare, levvame, mülkü, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur birikimi gerçekleştikçe ruh bir gök katı yükselebilir. Ve de 7. gök katında 7 tane alemden geçer. Sitet-i Müntaha'ya ulaşır. Allah'ın zatına da ulaşır. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri bu muhtevayı açıklıyor. Müjde, cennet müjdesidir. Müjde, dünya mutluluğunun yarısının müjdesidir. Kim nefsinin kalbini %51 bu şekilde hemen hemen bedavadan nurlarla doldurursa, ki Allah doldurur, o kişinin hiçbir becerisi olması gerekmiyor. Sadece bir dileği yeterli. Gerekli olan bütün doneleri, bütün vasıfları Allah ona kazandıracak ve onu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. İşte bu olay gerçekleştiğinde kişinin nefsinin kalbinde %51, %49, 7 kere 7 fazıl, %2'de başlangıçtaki %2 rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla nurla dolar. Her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülükünde, anlattığımız standartlarda seyri sülükte bir gök katı yükselerek bu yolculuğu yapar. Ve de neticede de Allah'a ulaşır. İşte böyle bir noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuş olduğu için davranış biçimlerinin yarısı pozitiftir. Yarıdan fazlası %51'i, %49'u negatif olarak gerçekleşebilir. Ve bu muhtevada kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamakta, dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olunca ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama sanki bu kişi ulaştırmış gibi Allah'ına mükafat olarak üçüncü kat cenneti de verir. Bu kişi öldükten sonra kıyamette tekrar dirilecektir. Ama üçüncü kat cennete girecektir. Oraya ulaşamadan ölen ama mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete girecektir. Mürşidine ulaşamadan ölen, Allah'a ulaşmayı dilemiş dövmüş olan kişi ise mutlaka birinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bir tek dilek kişiyi mutlak olarak birinci kat cennetin sahibi yapar. İşte o Allah ki size hibe ediyor, açıktan veriyor. Siz sadece bir dileğin sahibi oluyorsunuz. Ya Rabbi diyorsunuz, ben sana ulaşmayı diliyorum. Tamam, Allah'a göre bu yeterli. O sizi kendisine ulaştırıyor. Çünkü siz talep sahibisiniz. O kadar kıymetlisiniz ki Allah'ın katında Allah size ruhundan üfürmüş. Çünkü siz insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın kıymetini bilin. Bu bapta Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamalısınız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Aleyhim kâlim mahtubi aleyhim ve dâllim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, konumuz İslam ve mutluluk. İslam, mutluluğun yegane kaynağıdır. Kainatın tek dini olan İslam'ın bir muhteva olarak yerlerine oturttuğunuz zaman göreceksiniz ki mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk denilen müessese sadece İslam'ı yaşamakla elde edilebilir. Bir başka ifadeyle İslam yaşanmıyorsa mutluluk da yaşanmaz. Bu sohbetimizde sizlere İslam'ın mutluluğun artmasıyla olan ilişkisini, İslam'ı daha üst boyutlarda yaşadıkça mutluluğun nasıl daha üst boyutlara çıkacağını anlatmak istiyoruz. Konumuz hem dünya hayatıyla ilgili hem ahiret hayatıyla ilgili. İkisi de mutluluğun ayrı bir cephesi. Cennet saadeti hemen elde edilir. Bu dünyada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet saadetini elde edersiniz. Ama yaşamanız da kıyametten sonra gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadetine gelince dünya saadetini geç elde edersiniz. Dünya saadetini adım adım daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye yaşantılarda elde edersiniz. Ve elde ettiğiniz an yaşamaya başlarsınız. Öyleyse cennet saadeti 7 safhada oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibi olursunuz. 3. basamaktasınız. 10 tane ihsanla 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman 2. kat cennetin sahibi olursunuz. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. kat cennetin sahibi olursunuz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman muhsin kılarak 4. kat cennetin sahibi olursunuz. 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daimi zikrin sahibi olarak 5. kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim etmenin ötesinde irşada ulaştığınız zaman 6. kat cennetin sahibi olursunuz. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üst kat cennetin, 7. kat cennetin sahibi olursunuz. İrşada ulaşmak 28. basamağın 4. mertebesi. İradeyi Allah'a teslim etmek de 5. kademesi. Bir ardından geliyor ikisi. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer adına cennet saadet diyorsanız, İslam sizi cennetin 7. katına kadar ulaştıracak olan bütün özelliklerin sahibidir. Peki ya dünya saadeti? Dünya saadeti nefsinizin afetlerinin yok olmasıyla alakalı bir beteridir. Dünya saadeti hem iç aleminizde hem dış aleminizde hem de Allah ile olan ilişkilerinizde tahakkuk etmesi lazım gelen bir beteridir. İki oldu. Üçüncü şartı da dünya saadetinin, dünya saadetinin bir sulh ve sükun hali olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya saadeti ...14. basamağa kadar Allah'ın yolunda olanlar için bir ayrıcalık sağlamaz. Bir mahsariyet sağlamaz. Ancak 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesine başladığınız zaman dünya saadetinin adım adım tahsiline başlarsınız. Nefsinizin kalbi %7 nurla dolduğunda birinci gök katına ulaşır ruhunuz. İkinci defa 107 nurla ikinci kata ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa 107 nurla Allah'a ulaşır. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %2 huşuda kazandığınız rahmetle %7 × 7 = 49 eder. %49 da fazıl nuruyla ulaştığınız nokta nefsinizin kalbinin afetlerinin %51 yok olduğu noktadır. Şeytanın hakimiyeti nefsiniz üzerinde %51 azalmıştır. %49 kalmıştır. Artık şeytan sizin nefsinizin afetlerine hakim değildir. Kontrolü altına alabileceği alanlar, bu da sizin müsaadenize tabidir, %49'a düşmüştür ki çoğunluk Allah'ın nurları tarafından ele geçirilmiştir. Nefsinizin kalbinin çoğunluğu %51'i. Nefsinizin kalbindeki afetlerle dünya saadeti birbirine ters orantılıdır. Ne kadar afet yok olursa o kadar dünya saadetinin sahibisiniz demektir. İradeniz o kadar çok kullanılma imkanı bulur ve ruhunuzun hasletleri, faziletler nefsinizin kalbine o ölçüde yerleşmiş olur. Ve ruhunuz Allah'a bu standartlarda ulaştığı zaman dünya saadetinin her seferinde %7'sini elde ederek 7 kat boyunca neticede dünya saadetinin %51'ine ulaşırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin %51'i de sizindir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 25. basamakta, ki bu birinci söylediğim 21. basamaktadır ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz, dünya saadetinin %51'ini sağlar size. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %91'ine kavuşursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zamansa dünya mutluluğunuz %100 olur.
ve irşada ulaştığınız zaman dünya saadetinizin %100 devamı söz konusudur. %100 üzerinden devamı söz konusudur. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman da dünya saadetiniz gene %100 olacaktır. Öyleyse İslam'ın sizde ulaştırdığı, oluşturduğu etkiyle, İslami tekamülle hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin 28 basamaklık bir skala üzerinde nerelere ulaştığını görmüştük. Demek ki 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dünya saadetinin %91'ini elde ediyoruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Hiç afet kalmamıştır nefsimizin kalbinde. Dünya saadetinin %100'ü bizim oluyor. 28. basamağın 4. kademesinde irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Dünya saadetinin gene %100'ü devam ediyor. 5. kademesinde irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Bir evvelki kademe, 4. kademede, 4. kademedeki irşada ulaşmanın ötesinde 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Dünya saadetimiz gene %100. İşte İslam, işte İslam'ın gelişmesi, işte mutluluklar. Öyleyse yolun sonunda mutlak bir saadet söz konusu. Dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam eşittir mutluluk. Öyleyse 28 basamak üzerinde daha yakın bir seyirle, daha yakın bir incelemeyle konumuza girelim. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısındaki davranışlarınız Allah-u Teala tarafından mercek altına alınmıştır. Eğer nefsinizin kalbinde hayır görmüşse davranışlarınız özellikle başkalarına kötülük yapacak hüviyette değilse, isyanda değilseniz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, başkalarını da Allah'a ulaşmaktan dileyenler isyan etmiş hüviyettelerdir. Ötekiler seçilirler. İkinci basamakta seçilirsiniz. Seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar üçüncü basamaktadırlar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetini mutlaka elde etmiştir. Ve o kişi kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemişse, hemen arkasından ölmüş olsa bile, hiç amel yapmadan ölmüş olsa bile, bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üçüncü basamaktaki bizim bu Allah'a ulaşma dileğimizi Allah-u Teala aynı anda, dilediğimiz anda kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Dördüncü basamaktayız. Ve bu Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi 5. basamakta gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşad makamına baktığımız zaman onu artık görmeye başlarız. İrşad makamı olarak, hidayetçiye baktığımız zaman onu hidayetçi olarak
görmeye başlarız. Allah-u Teala 6. basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alır. Ve işitmeye başlarız. İrşad makamının söylediklerinin manasına varmaya başlarız. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala kalbimizdeki ekinleti alıp, idraki önleyen ilahi kompütürü alıp, ihbat koyar, idraki sağlayan ilahi kompütür. Burası yedinci basamaktır. Ve bu Allah-u Teala'nın bu ihsanları boyunca Allah bizim derecelerimizi sırf Allah'a ulaşmayı diledik diye öylesine arttırır ki kazandıklarımız kaybettiklerimizin ötesine geçer. Ve Allah kalbimize ulaşır. Sekizinci basamaktayız. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Dokuzuncu basamaktayız. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Onuncu basamaktayız. Bu noktada eğer zikir yaparsak, Allah-u Teala'dan gelen rahmetle fazl, daha evvelde olduğu gibi göğsümüze gelir. Ama daha evvel olduğu gibi geri dönmez. Kalbimizin için, kalbimize ulaşır. Bu Allah-u Teala'nın göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmadan evvelki durumumuz neydi? Zikir yapıyorsak eğer Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyorsak, mutlaka Allah'ın katından iki tane nur, rahmet ve fazl isimli iki tane nur Allah'ın katından göğsümüze kadar geliyor. Ama göğsümüzden kalbimize yol açılmadığı için tekrar Allah'ın katına dönüyor. Seyri sefer tamamlanıyor. Yani Allah'ın katından gelen nur kalbimize ulaşamadan tekrar geriye dönmek mecburiyetinde olurlar. Ama burada ne zaman Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmışsa onuncu basamakta, yani Allah'ın yedinci ihsanında artık göğsümüze kadar gelen nur, göğsümüzden kalbimize açılan yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor rahmetle fazl nurları. Ve fazıllar nefsimizin kalbinden içeriye sızamıyor, mührü aşamıyor. Ama rahmet partikülleri, rahmet nurları bir taşıyıcı faktör oldukları için ne yapıp edip mühürlü olan kalbimizden içeriye sızabiliyorlar bu aşamada. Eğer gözümüzden kalbimize yol açılmasaydı hiçbir zaman kalbimize ulaşamayacaklardı. Sızmaları da mümkün olmayacaktı. Ama şimdi sızabiliyorlar ve sızıntı başlıyor nefsimizin kalbinde. 11. basamakta sızma başlıyor. Rahmet sızması. Ve 12. basamakta nefsimizin kalbinde %2 nur oluşuyor ve huşu sahibi oluyoruz. Ve huşu sahibi olduğumuz zaman mürşidimize ulaşmak konusunda derin bir isteğin sahibi oluyoruz. Vazgeçilmez bir tutku oluyor bizim için. İrşad makamına ulaşmak, Allah'ın güzelliklerini yaşamak arzusu. Ve Allah-u Teala'ya hacet namazı kılıp mutlaka mürşidimizi soruyoruz. Eğer karşımızdaysa zaten ona tabi oluyoruz. Herkesin hangi mürşide ulaşması lazım geldiğini
Allah tayin eder. Ve böylece insanlar, Allah Teala'dan sonra herkes mürşidini görür ve o mürşide 13. basamakta mürşidini görür. 14. basamakta da tabi olur. Sadece tabi olacaklara Allah Teala gerçek mürşid gösterir. Ve kişi tabi olur. Tabiyet 14. basamaktaki bir faktördür. Tabiyet noktasına kadar, bu noktada dahil olmak üzere, bir insanın mutluluğu söz konusu değildir. Dünya saadetinden o kişi nasibini almamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dünya saadetini yaşayabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması lazım. Şu noktaya kadar, 14. basamağa kadar, 28 basamağın yarısına kadar dünya saadetinden hiç kimse nasibini alamaz. Çünkü nefsinin kalbinde henüz hiçbir değişme olmamıştır. Afetler azalmamıştır. Belki %2 oranında kişi bir mutluluk yaşayabilir. Çünkü nefsinin kalbindeki rahmet partikülleri %2'ye ulaşmıştır. Nefsin kalbinde %2 artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması lazım. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an, Allah'ın size verdiği 10 ihsan tamamlanır. 10 ihsan tamamlanıp da mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 10 tane nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Bu dünya saadetinizin başlaması için, %2'nin ötesine geçmesi için ve cennet saadetinizin daha üst cennetleri kapsaması için şarttır. Zaten Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın dilemişse mürşidine ulaşmaması da mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Meğer ki o kişi oraya ulaşamadan evvel ölsün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14. basamakta birinci nimet, başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşir. Tabiyetinizi mütakip hemen bu iş gerçekleşir. Ve ondan sonra Allah Teala kalbinizin mührünü açar, nefsinizin kalbinin. Mühürün içindeki küfür kelimesini alır, dışarıya atar. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır, dışarıya atar. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Burada mümin olursunuz. Sadece diliyle mümin diyen birisi değilsiniz artık. Kalbi de mümin yazan bir insansınız. Allah-u Teala zaten kalbinize bakar sizi değerlendirmek için. Dilinizle ben müminim çünkü Allah'a inanıyorum demeniz çok fazla bir şey ifade etmiyor Allah'a. Ne zaman kalbinizin içine Allah iman kelimesini yazarsa o zaman mümin olmak şerefine erersiniz. Dördüncü ihsanı Allah-u Teala'nın affedersin nimeti demek ki kişinin mümin olması. Başınızın üzerindeki ruh niçin başınızın üzerine gelir? Sizi her türlü zulmani etkiden korumak için. Burada Allah'ın dostu olmaya namzetsiniz ve Allah sizi mutlaka bu hedefe ulaştırmaya kararlı. Öyleyse mutlaka o güne kadar cinler size saldırmamışsa, bir büyü yapılmamışsa, o günden sonra, tabiyetinizden sonra şeytanın size büyü yapması veya hüddam yapması, yani cinleri üzerinize saldırtması size hiçbir tesir yapmaz. Çünkü başınızın üzerinde artık muhafız var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu nokta bütün insanlar için önemli bir nokta. Burası artık yeni bir hayata başlayacağınız, nefs tezkiyesine başlayacağınız bir yer. Allah-u Teala bu geçidi geçerken size büyük bir mükafat veriyor. O güne kadar ki bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Herkes günahkar.

İşte böyle bir dizaynda o kişinin hidayetlere başlaması söz konusudur. Ruhu vücudundan ayrılarak hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Yani birinci sebebine ulaşır. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Nasıl bir şey bu? Kişi zikir yapar. Bu noktadan itibaren zikir artık bu kişide tesir sahası bulmuştur. Neden? Çünkü kalbinin mührü açılmıştır. Artık kalbin içine gelecek olan nurlar girebilir. Kişi bu noktada zikir yaptığı zaman virt adı verilen bir sistemle zikir yaptığı zaman onun göğsüne gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifre yolu takip ederek kalbe ulaşır. Kalbin mührü açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz, rahmetle salavat, mührü kalbin en alt noktasını zülmani kapıya ulaştırır. Zülmani kapıya da tam uyan mühür, zülmani kapıyı kilitler, mühürler. Zikir boyunca rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın devamlı baskı yaptığı, zikir boyunca bu baskı devam ettiği için o mühür zülmani kapıdan ayrılamaz. Ayrılamayınca aşağıdan bastıran karanlıklar kalbin içine giremezler. Kalbin kapısı mühürlüdür. Buna karşılık yukarıdaki kapı Allah'ın kapısı, Allah'a dönük kapı açılmıştır. Oradan içeriye birkaç dakika içinde Allah'ın katından gelen nurlar girerek kalbi %100 işgal ederler. Kalbin içinde hiçbir karanlık kalmaz. %98 işgal ederler demek daha doğru. Çünkü daha evvel %2 rahmet nuru bu kalbin içine zaten girmişti. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi afetlerden tamamen kurtulmuş durumda. Kalbin içi Allah'ın fazıllarıyla dolmuş durumda. Kalpteki fazıllar o kişinin en güzele ulaşması konusunda ona yardımcı hüviyette oluyorlar. Allah'tan gelen nurlar kişinin kalbinin tamamını doldurmuş durumda. Bu süre içinde kişinin hiçbir günah işlemesi mümkün değildir. Allah'ın bir emri geldiği zaman mutlaka onu yerine getirir. Yasak ettiği bir fiili işlemez, emrettiği şeyi mutlaka gerçekleştirir. Ama kişinin zikri biterse ne olur? Nefsin kalbindeki iman kelimesi, nefsin kalbine ulaşan fazıları karşıt kutuplar olmaları itibariyle kendisine çeker ve manyetik alan o nurlardan bir kısmını kişi de toplar. Kişinin nefsinin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. Bu fazıllar 1, 2, 3, 4 derken %7'ye ulaşırlar. %7'ye ulaştığı gün kişinin nefsinde tezkiyenin ilk kademesi tamamlanmıştır. Nefsi emmare. Nefsin kalbindeki afetlerin, nefsin kalbindeki birikimin %7'si artık afet değildir. Nefsin afetleri öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar gibi afetlerin özelliği nedir? Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek. Nefsin afetleri bu hüviyette yaratılmışlardır. Bu sebeple şeytan onların hepsine tesir edebilir. Çünkü şeytanın da istediği bunlardır.

ruhun hasletleri onların tam aksidirler. Allah neyi emretmişse onları mutlaka yaparlar, yapmak isterler. Yasak ettiği fiili ise hiçbir zaman işlemek istemezler. Ama akıl, fizik vücuda Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek için imkan verirse, emir verirse, o zaman kişinin vücudu, fizik vücudu o fiili işleyeceği için ruh derhal fizik vücudu terk eder. Hiçbir günahta fizik vücudun içinde bulunmaz. Ve %7 nur birikimiyle nefse emare teşekkür eder. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %7'si Allah'ın emirlerine itaat etmeye başlamıştır. Yasaklarını uygulamamaya başlamıştır. Başlayacaktır. Akıl bu konuda müsait bir zemin oluşturursa. İkinci defa %7 nur birikimini gerçekleştirir bu kişi. Daha çok zikir yapması lazım tabii. Daha çok zikirle ikinci defa %7 nur birikimi olunca o kişinin ruhu birincisinde birinci kata kadar çıkma yetkisini almıştı. Şimdi ikinci defa %7 nur birikiminde, fazilet birikiminde ikinci kata çıkma yetkisi alır. Ruh ikinci katta nefs-i levvame, kişinin nefsini kınadığı bir dönem. Günah işlemek istemiyor. Bu sebeple nefsini kınıyor günahı işledikçe. Biliyor ki kendisi istemediği halde nefsi bu günahı işlemesine sebebiyet vermiştir. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Ruhu da üçüncü kata kadar tırmanıyor, üçüncü kata kadar yükseliyor. Sonra bir daha %7 nur birikimi, ruh dördüncü gök katında. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak biliyor. Ve daha sonra kişi beşinci defa %7 nur birikimini gerçekleştiriyor ve Allah'tan razı oluyor. Zaten daha evvel mutmainneye ulaşmıştı. Allah'ın verdiklerinin kendisine kesin olarak gittiğini idrak etmişti. Ve mutmain olmuştu kalbi. Doymuştu artık. Bu sebeple Allah-u Teala'dan razı olmaması için sebep kalmıyor. Kul Allah'tan razı oluyor. Sonra mı? Sonra %7 nur birikimi daha. Allah da ondan razı oluyor marziye. Ve daha sonra kişi %7 daha nur birikimini gerçekleştiriyor. Böylece 7 kere 7 %49 eder fazilet birikimi. %2'de rahmet birikimiyle kişi nefsinin kalbi %51 nura ulaştığı bir noktada. %51 nur demek şeytanın hakimiyetinin o kişinin nefsinin kalbinde bitmesi demek. %51 nur demek o kişinin dünya saadetinin yarısına ulaşması demek. Nefsinin kalbinde geri kalan karanlıklar, afetler, artık işlenen fiillerin %50'sini işleyebiliyorlar. Geri kalan kesim, işlevlerin %50'sinden 51'inde onlara müsaade vermiyor. Ve bu ruhun hasletlerine paralel olan faziletlerin nefsin kalbinde hakim olduğunu ispat ediyor. Aynı zamanda o kişinin
şeytanın hakimiyetinden %51 kurtulduğu vakası da var. Şeytan sadece afetlere tesir ettiği için, kişi de şeytanın hakimiyetinden %51 kurtulduğu için davranış biçimlerinin %51'i artık pozitif. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi, yasak ettiği fiillerin işlenmemesi şeklinde tecelli ediyor. %51 davranışların %51'i. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Günlük yaşantınızın %51'i artık Allah'ın emirlerine itaatle geçiyor. Ve Allah'ın her emrini yerine getirdikçe mutluluğu yaşadığınız için dünya saadetinizin de %50'sine ulaştınız. Cennet saadetlerine bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 3. basamakta 1. kat cenneti elde ettiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz 14. basamakta 2. kat cenneti elde ettiniz. İkisinde de dünya saadeti yoktu. Ama şimdi 21. basamaktasınız. 3. kat cenneti elde ettiniz. Dünya saadetinde %50'den fazlasına sahip oldunuz. %51. Ne olacak? Ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Fena fillah makamının sahibi olacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaşmakla kalmayacak. Allah'a teslim olacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e kadar yükselene kadar giderek daha çok zikir yapacaksınız. Bu makamdasınız. Fena makamı. Bundan sonra fena makamında dahil olmak üzere 7 tane makam aşacaksınız. Bu 7 makamı birer birer geçeceksiniz. Birincisi fena fillah. Allah'ın zatında ifna olma makamı, yok olma makamı. %7 nur, %10 nur ilave ediliyor nefsinizin kalbine. Velayet makamlarında Kur'an'ın ruhuna girmiş olduğunuz için nurların dizaynında artış var. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar daha çok zikir yaptığınız için %61'e ulaştığı gün Allah Teala size bir taht ihsan eder. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara orada Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Altın tahtlar. Böyle bir taht Allah Teala'nın indi ilahisinde teslim edildiği için kişi bu tahtın sahibi oluyor. Kişi burada fena makamının sahibiydi, beka makamının sahibi oldu. Kişinin zikri giderek artıyor, artıyor, artıyor. Bir gün kişi, daimi zikrin sahibi olmak üzere yola çıkan kişi, bir de bakıyor ki zikri her gün 12 saatten fazla yapmaya başlamış. Burası o kişinin yeni bir makama ulaştığını gösterir. Zühd makamı. Kişi zahit oluyor. Zikri günün yarısından daha fazla ve nefsinin kalbindeki nurlar %71'den itibaren kişi günün yarısından daha fazla zikir yapan birisi. Zahit. Zikrini her gün günün yarısından daha fazla yaptığı için
Allah'a bunu ispat ettiği için zikirsizler karşı zahit olduğunu, ona değer vermediğini, zikre değer verdiğini Allah'a ispat ettiği için kişi zühd makamının sahibi oluyor ve zikri artıyor %71'den 81'e kadar burada artıyor. Ve bu noktada kişinin fizik vücudu %81'i açtığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar, o kişinin fizik vücudu geri kalan %19 nefsin kalbindeki afete hiç önem vermemeye ve bir muhtevayı sergilemeye başlıyor. O noktada o kişinin fizik vücudu nefsin kalbinde %19 karanlık var olmasına rağmen, afetler var olmasına rağmen sanki nefsin kalbi tamamen hasletlerle doluymuş gibi, faziletlerle doluymuş gibi %100 fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlıyor. Böylece kişi muhsinlerden oluyor, fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Burası 4. kat cenneti ifade eder. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı da dilemişlerdi. Kainatın en büyük mürşidine ulaşıp teslim olmuşlardı. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmıştı. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a muhsin kılarak teslim etmişlerdi. Ve fizik vücudun tesliminden sonra, kısa bir süre sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu olması lazım. Bu süre bazen çok uzayabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynında bir muhtevadan bahsediyoruz. Kişinin daimi zikre ulaşması. Kim daimi zikre ulaşırsa 7 tane ruhtan oluşan 7 velayet makamının 4.sine 5.sine ulaşır. Ulu'l-Elbab makamı, 6.sı İhlas makamı, 7.sı Salah makamı. Bu 4. makamda kişi hikmet sahibi olur. Yani bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için hiçbir zaman nefsinin kalbine yeniden karanlıkların geri dönmesi mümkün değildir. Çünkü daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın zulmani kapının üzerini kilitleyen, mühürleyen mühürün üzerine devamlı ulaşacağı için, devamlı bir baskı altında olduğu için nefsin kalbinin zulmani kapısı hiç açılmayacaktır. Ve kişi ömrü boyunca şeytanın karanlıklarına bir daha muhatap olmayacak.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulu'l-Elbap makamındaki birinci özellik kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır. İkincisi bu sebeple nefsin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Bir daha da afetlerin gelmesi mümkün değildir. Üçüncü özellik, bu sebeple kişi daimi zikrin sahibi olması sebebiyle kalp gözünü açar Allah Teala, aynı sebeple kalp kulağını da açar. Artık kişi Allah'ın kendisine gösterdiği fizik ötesi şeyleri görmeye ve Allah'ın onları izah etmesini kalp kulağıyla dinlemeye başlar. Kalp kulağı Allah'ın bütün söylediklerini, kendisine söylediklerini işitir. Kalp gözü Allah'ın gösterdiklerini görür. Böylece kişi dört özelliğin sahibi olmuştur. Bu dört temel özellik üç tane vasıf şartı oluşturur. Kişi ehli tezekkür olmuştur. Bir, kişi ehli hayır olmuştur. İki, kişi ehli hüküm olmuştur. Yani hikmet ehli olmuştur. Ne demek ehli hayır? Ehli hayır demek, devamlı derecat kazanan bir insan demek. Bu kişi devamlı derecat kazanıyor. Ehli tezekkür ne demek? Allah ile devamlı konuşma imkanının sahibi olan kişi demek. Bu kişi bu standardın sahibi. Ehli hikmet ne demek? Ehli hikmet, Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa o ayet konusunda, o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğu konusunda bir hüküm vermek yetkisinin sahibi olan kişi demek. Böylece bu muhtevada bir sonuçla karşı karşıyayız. Kişi hikmet ehli olmuştur. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Ve bu kişi zemin katın sırlarını bilir. Birinci gök katı gösterildiği anda Ulu'l-Elbap makamı biter, İhlas makamı başlar. Ve İhlas makamına geçtiği zaman kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. İhlas makamı nefsin Allah'a teslimidir. Muhsinler makamında fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişi dördüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Dünya saadetinin %81'ini elde etmiştir. %91'ini elde etmiştir. Burada ise İhlas makamında ise beşinci kat cenneti ve dünya saadetinin %100'ünü elde eder kişi. Nefsinde hiç afet kalmadığı için Allah'ın emirlerine isyan edecek bir takım yoktur artık orada. Nefs tamamen faziletlerle doludur. Ruhun hasletleriyle aynı paralelde olan faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Akıl Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işletme emri vermeyen bir özellik kazanmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra salah makamı başlıyor. Kişi 7 tane gök katı gösterilir kişiye ve 7. katın 7 tane 7. alemi gösterildikten sonra ne zaman kişi Sitret-i Münteha'yı görürse o kişi ihlas makamını bitirir ve tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından. Kişi tövbe-i nasuhunu hemen tamamlar, Allah'ın söylediklerini tekrar eder ve o zaman Allah Teala o kişiyi salah makamına geçirir. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh ihlastan salaha bir kapıdır. Salah makamının birinci mertebesinde, birinci kademesinde kişi ya tövbe-i nasuh tatbik edilir,
ikinci mertebesinde o kişinin bütün günahları örtülür. Mürşidine tabi olduktan sonraki günahları, ondan evvelkiler zaten sevaba çevrilmişti. Ve salah makamının üçüncü mertebesinde o kişinin üzerinde, başının üzerinde salah nurunu oluşturur Allah-u Teala. Dördüncü mertebesinde de bütün günahlarını, dördüncü kademesinde bütün günahlarını, o örttüğü günahları sevaba çevirir. Bu noktada kişi irşada ulaşmıştır. İrşada ulaşan kişi artık iradesini Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibidir. Allah'tan talep eder, Allah da iradesini kabul eder, iradesini Allah kendi iradesine bağlar. Bu noktada irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle bu kişiye, iradesini Allah'a teslim eden kişiye irşat görevi verilir. Burası yedinci kat cennetin sahibi olduğu yerdir. Kişinin cennet saadetinin %100'üne sahip olduğu yerdir. Bir evvelki noktada irşada ulaştığı zaman kişi altıncı kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin %100'ünün sahibidir. Öyleyse dünya saadeti nedir? Dünya saadeti kişinin iç aleminde, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde ulaştığı bir saadettir. Kişi iç aleminde baştan neden mutsuzdur? Çünkü nefsinin kalbinde afetler var. Devamlı kavga var kişinin iç dünyasında, nefsiyle ruhu arasında devamlı kavga. Kavga, kaos nerede varsa orada mutsuzluk vardır. Ayrıca kişi nefsinde afetler olduğu için devamlı günah işler, arkasına da Allah ona azap eder. Ne zaman daimi zikre ulaşmışsa, bu hedefe ulaşmışsa kişi, daimi zikrin bulunduğu noktada artık o kişi iç aleminde mutludur. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bittiği için mutludur bir. Afetleri olmadığı için, başkalarına kötü davranmadığı cihetle mutludur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikçe, yasak ettiği fiilleri işlemedikçe devamlı Allah-u Teala tarafından huzur verilir ona. Kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Bu sebepten mutludur. Peki dış dünyasında kişi baştan neden mutsuzdu? Çünkü nefsinin kalbinde afetler olduğu için başkalarına karşı yanlış davranışlar sergileyebiliyordu. Yani başkalarının kalbini kırıyor, onlara kötü davranıyor. Arkasından da Allah-u Teala mutlaka ona azap ediyordu. Bu sebeple kişi huzursuz bir, arkasından kendisine kötü davrandığı kişi ondan intikam alıyor. İntikam aldığı zaman bir defa daha üzülüyor bu kişi. Allah-u Teala ona bir günah işlediği için yine azap veriyor. Ve daha sonra bu kişi de başka birisi kendisine bir zarar verdiği zaman, intikam aldığı zaman kendisinden, bu kişi nefsi buna dayanamadığı için öfkeleniyor, üzülüyor ve intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını aldığı zaman yeni bir günah işlediği için Allah onu yeniden azaplandırıyor. Gene huzursuz kişi. İntikamını alamazsa bu sefer alınamamış intikam, yani kin oluşuyor ve kişi bu sebeple de huzursuz. Yani intikamını alsa da huzursuz, almasa da huzursuz. Ama bu kişi daimi zikre ulaştığı zaman bunların hiçbirisi yok. Hiç kimseye kötü davranması mümkün değil. Bu sebeple Allah ona hiç azap etmiyor. Kötü davranması söz konusu olmadığı için hiç kimse ondan intikam almıyor. Gene bir sıkıntıda değil kişi. Kendisi de kimseden intikam almıyor. Gene huzurlu. İntikam alamadığı için şuur altı birikim oluşması da mümkün değil. Bu kişi dış aleminde de kesintisiz bir sulh ve sükun içinde yaşıyor. Gelelim Allah ile olan ilişkilerine,
başlangıçta hem Allah'ın emirlerini yapmıyordu, hem de yasak ettiği fiilleri işliyordu. Her seferinde Allah ona azap ediyordu. Ama şimdi Allah'ın bütün emirlerini yapıyor, Allah ona huzur veriyor. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Onun için de huzur veriyor Allah Teala. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlu. İşte bu dünya mutluluğunun bütünüdür. İşte bu ahiret saadetinin en üst katıdır, yedinci gök katıdır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ı ve İslam'ın getirdiği kademeler boyunca gelişen bu muhteşem saadeti yaşadılar, yaşadılar, yaşadılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi İslam'ın bütününü yaşayarak bu sonsuz mutluluğa ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâilul magdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konulu söyleşimize, açıklamalarımıza devam etmek. Bu defaki konumuz irşat müessesesi ve mürşit. Rüşt kelimesi, irşat kelimesi, mürşit kelimesi, reşat kelimesi, raşit kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Rüşte ermek üzere insanları bir hedefe yönelten, bunun bilgilerini veren ve onların hayata geçirilmesini sağlamakla Allah-u Teala tarafından görevlendirilen kişi mürşit adını alır. İrşada ulaştırmaya medar olan demektir. Bir kişinin kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolmasını sağlayan kişi mürşittir. İrşad, mürşidin görevidir. Başka insanları da mürşit olma istikametinde teçhiz etmek, yenilemek, ilimle doldurmak ve o kişinin Allah'ın yardımıyla irşada ulaşmasını sağlamakta vazifeli olmak. İşte bu mürşidin görevidir. Bir insanın mürşit olabilmesi, Allah tarafından o vazifeye tayiniyle mümkündür. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına getirilen kişi ruhunu, veçhini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişidir. Başka türlü Allah-u Teala'nın bir kişiyi irşat makamına tayin etmesi mümkün değildir. Basamaklar açısından konumuza baktığımız zaman 28. basamağın 5. mertebesinde, 5. kademesinde kişi mürşit olabilir. Ondan evvel de mürşit sayılan birçok insanlar oluşur. Bu şimdi yaptığımız mürşit tarifi Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı ve irşatla vazifeli kıldığı kişilerdir.
28. basamağın 5. mertebesine ulaşabilmiş olanlar. Konumuzun başında söyleyelim ki, sahabe yani ensar ve muhacirin, onlar irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişlerdi, mürşit olmuşlardı.

Allah Teala bu dizayn içerisinde sahabenin irşat makamına geldiğini çok net olarak anlatıyor bizlere. Bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kimler irşada ulaşanlar? İşte o irşada ulaşan kişiler son teslim olan iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman Allah iradelerini teslim aldığı andan itibaren o kişilere müjdeyi verir. İrşada memur ve mezun kılındın. Kullanılan ifade budur. İrşada memur, irşad etmekle vazifeli kılındın demek. Mezunsa bu konudaki yetkinin, iznin sahibisin demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu müjdeliyor. Diyor ki Allah Teala o sabikun el-evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda ilk üç sırayı işgal edenler, Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salah makamının sahipleri. Onların bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı da Ensara ve Muhacirine tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Ayet-i Kerime son derece açık ve net olarak ister Ensar olsun, ister Muhacirin olsun, sahabenin kendilerine tabi olunanlar bulunduğunu, o mevkide olduklarını net olarak ifade ediyor. Tabi olanlara tabiin diyor bugünün ilmi. Sahabeye tabi olanlar tabiin adını alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ayet-i kerimeye şöyle devam ediyor. Allah onlardan razı idi. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altından ırmaklar akan cennetlerin sahibidirler. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Mürşit olan kişi üç azim nimetin sahibidir. Birisi ecrül azim, verilecek olan ücretin azamisi, en yükseği. İkincisi fevzül azim, gene Allah'ın verdiği mükafatların en büyüğüne sahip olanlar. Genel çerçeve içerisindeki insanların Allah'a göre en üst seviyede olanları irşat makamına tayin ettikleridir. Onların ötesinde sadece Allah Teala tarafından seçilmiş olan her kavimdeki Resuller ve onların da daha ötesinde sadece devrin imamı mevcuttur. Resulleri ve devrin imamını, ki bunların hepsi risalete seçilmiş olanlardır. O seçilmiş olanı, risalete seçilmiş olanları devre dışı bıraktığınız zaman insanların arasında en üstün insanlar bu mürşitlerdir Allah'ın katında. İrşada Allah Teala'nın tayin ettikleri, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettikleri. Onlar daimi zikrin sahipleridir.
Onlar Hakkul Yakin'in sahipleridir. Allah'ın zatını da görmüşlerdir ve Allah'ın zatını gördükten sonra bu vazifeye tayin edilmişlerdir. Feyzül Azim'in, Eczül Azim'in ve Hazzül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, söylediğimiz ayette Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin, yani irşat makamına tayin edilenlerin Fevzül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Mürşidin vasıflarını aradığımız zaman bakıyoruz ki Mürşitler Fusilet Suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde de ifade edilmiş. Başka bir cepheden ifade edilmiş. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Allah'a teslim olduğunu beyan ederek, söyleyerek, Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiate hasenatı hasenatla mukabele eden, seyyiati hasenatla önlemek yetkisine herkes ulaştırılmaz. Ulaştırılanlar Fevzül Azim'in, affedersiniz, Fevzül Azim değil, burada Hazzül Azim geçiyor. Hazzül Azim'in sahipleridir onlar. Böyle buyuruyor Allah Teala. Bu ayet-i kerimede mürşidin bir temel vasfı çıkıyor ortaya. Bu vasıf Allah'a çağırmak. Bir başka temel vasfı çıkıyor ortaya. Allah'a teslim olmak. Bir başka vasfı çıkıyor ortaya. Seyyiate, kötülüğe hasenatla, güzel davranışlarla mukabele etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra da biz Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse bu Allah'a çağırmak onların remziydi. Alameti farikasıydı, onları farklı kılan alametti. Allah Teala Yusuf 108'de diyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki: Benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur."
bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devrin imamıydı. Mürşitlerin mürşidiydi. Böyle bir dizaynda temel ilkenin Allah'a çağırmak olduğunu görüyoruz. Ve zamanımızda Allah'a çağıran insanlar Allah'a çağırdıkları takdirde ve bu vazife Allah-u Teala tarafından kendilerine verildiği takdirde onlar Allah'ın tayin ettikleri mürşitlerdir. Her devirde olduğu gibi bu devirde de bütün kavimlerde hem Resuller yaşıyor hem de o Resuller mutlaka Allah'ın üst seviye mürşitleridir. Hem de Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler yaşıyor. Hepsi Allah'a çağırıyorlar. Bizim sizleri Allah'a çağırdığımız gibi. Peki ya diğerleri ne yapıyor? Allah'a insanların ulaşmasına mani olmaya çalışıyor. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 12 defa farz kılmıştır. Farzları sıralamakta fayda mülahaza etmekteyiz. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Demek ki ruhumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İkinci ayet Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Ona ulaş. Allah'a ulaş. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyordu ki Habibim Hanif fıtratıyla Hanif olarak kendini dine, Hanif dinine ikame et. O Hanif dini ki Allah-u Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yani bu dini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratmasında tebdil, değişiklik göremezsin. Yani Allah-u Teala kainatta bir tek din yaratmıştır. O Hanif dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Onun Allah'ın din yaratmasında insanlık tarihi boyunca bir değişiklik olmamıştır. Sadece Hanif fıtratıyla yaşanabilecek olan tek din vardır diyor Allah-u Teala. Ve bütün insanlar bu tek dini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratıldılar buyuruyor Allah-u Teala. Bütün insanlar sadece
bu tek dini yaşayabilecekleri bir fıtratla yaratıldılar diyor. Öyleyse insanların tek bir dini yaşaması işte temel olan budur. Asıl olan budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bu dini yaşayanlar için Allah Teala emrini veriyor. Rabbine dön ve böylece takva sahibi ol. Allah'a dönüş, ruhun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması. İkinci ayet-i kerime. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Ruhun Allah'a geri dönmesi. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmışsa sen de onların ulaştığı yoldan aynı sebebi takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Beşinci ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Allah'a firar et. Ruhumuzun Allah'a kaçması ve Allah'a sığınması emrediliyor. Bu konudaki altıncı ayet-i kerime Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna, yani kendi zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmak istiyorsa onu sırat-ı mustakime ulaştırır. Sırat-ı mustakimse biliyoruz ki Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse biz onları, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yedinci ayet-i kerime Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın emri kesin bir şekilde farz olduğunu işaretliyor. 9. ayet-i kerime Şura 47. Allah Teala buyuruyor. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. O değiştirilmesi mümkün olmayan gün ölüm günü.
O gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor. Allah'ın daveti ise gördüğünüz gibi Allah'ın zatına davet. Öyleyse Allah'ın zatına davet açık. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. On birinci ayet-i kerime, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. O da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah-u Teala. Üzerinize vasiyet etti. Misakimiz biliyorsunuz ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusundaki yeminimiz. Ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda. Ve 11. ayet-i kerime, 12. ayet-i kerime Nisa 58 Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanet

Ve böylece görülüyor ki Allah Teala ile olan dizayn içerisinde tam 18 tane tam 12 tane farz var. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı emreden. Mürşit bu lazimeyi yerine getirmekte vazgeçilmez olandır. Olmazsa olmaz şartın sahibidir. Hiç kimse Allah-u Teala'nın kendisine verdiği 10. ihsanla mürşidini görüp de mürşidine ulaşmadan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olmadan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mürşidine ulaşmadan Allah'a ruhunu vasıl etmesi mümkün değildir. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'ın size hacet namazını kıldığında gösterdiği mürşide ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz zaten mesele kendi kendine halledilir. Çünkü Allah Teala size o mürşide karşı sevgi verir ve tabiyetiniz asıldır. Mürşit yoksa, tabiyet yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yoktur. Neden? 10. ihsanla size gösterilen mürşidinize ulaştığınız zaman devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşir. Böyle bir işlemi gerçekleştirmediniz. Hiçbir zaman bu olay tahakkuk etmez. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmezse ne olmaz? Allah Teala kalbinizin mührünü açmaz. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almaz ve kalbinizin içine imanı yazmaz. Böyle bir olay mümkün değildir. Öyleyse kalbimizin içine Allah Teala'nın imanı yazması, mümin olabilmemiz bu şarta bağlı. İşte Mücadele Suresi 12. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar yed edilirler, desteklenirler. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine imanın yazılması şarta bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Allah 10. ihsanıyla mürşidini gösterecek o kişiye. O kişi gidip tabi olacak. Mutlaka Allah Teala bir vesileyle o mürşidi onun karşısına çıkarır. Ve kişi ona ulaşıp tabi olur. Allah Teala dikkat edin. Mürşide tabi olun deyince devrin imamına tabi olun demiyor. Devrin imamı bir kişi. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Bunların %10'dan daha azı bile olsa milyonlarca insan, hepsinin bir kişiye tabi olması söz konusu değil. Bu sebeple Allah Teala Maide 35'te "Vebtegu ileyhil vesilete" diyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Vesile olacak, o ulaştırmayacak. Sadece tabi olacaksınız. Tabiyet sırada orada hazır bulunan devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber oradadır. O kişinin başının üzerine gelip yerleşecek. Tabiyet yoksa bu merasim yoktur. Hiçbir zaman ruhun yerleşmesi söz konusu değildir. Yerleşmezse o kişinin kalbine imanın yazılması mümkün değildir. Kişinin kalbine iman yazılmazsa o kişi nefsini tezkiye edemez. Fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarmaya ve Allah'a

kul olmaya, kul kılmaya başlayamaz. Peki ya ruh? Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması da gene devrin imamının o kişinin başının üzerine gelmesine bağlıdır. Çünkü Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Onlara yevmit talakı ödeyerek onları uyarsın diye. Ne demek bu? Evvela Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten Allah. Bu ayetin derecelerin yükseltilmesiyle alakası var. Bunun manası ne demek? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşidine tabi olan kişinin ve böylece mümin olan kişinin ve böylece nefs tezkiyesine başlayan kişinin günahlarını sevaba çevirdiğini, seyyiatini hasenata çevirdiğini söylüyor. Yani dereceleri yükseltiyor Allah Teala. Kim bu? Tabiyetini gerçekleştiren kişi. Tabi olan ve böylece mümin olan kişi. Nefs tezkiyesine başladığı için mümin olan, tabi olduğu için mümin olan kişi. Her iki halde de mümin olmak asıldır. Bir kişi mümin olamazsa, yani Allah Teala'nın kalbini açıp da kalbin içindeki küfür kelimesini alıp onun yerine iman kelimesini yazmazsa o kişi mümin olamaz. Kalbindeki imanın sahibi olamaz, mümin olamaz. Kalbinde iman yazılı değilse o kişinin, ki o zaman yazılır, ondan evvel sadece küfür kelimesi vardır, o zaman nefs tezkiyesi yapamaz kişi. Nefs tezkiyesi yapması da kalp mürşide bağlıdır. Ancak tabiiyetle, tabiiyet tahakkuk ettiği takdirde devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelir ve bu sebeple onu vesile kılarak Allah-u Teala kişinin kalbine imanı yazar. İmanla nefs tezkiyesi arasındaki ilişki ne? Eğer kalbi Allah-u Teala iman kelimesini yazmazsa hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Bir kişinin nefsinin kalbine Allah'ın imanı yazması demek, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşması demek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn oluşursa zıt kutupları ifade eden faziletlerle iman kelimesi birbirini çekecektir. İman kelimesi sabit olduğu için dışarıdan gelen faziletler, ruhun hasletlerinin eşdeğeri olan faziletler, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacak. Bu toplanmanın adı nefs tezkiyesidir. Manası, ne kadar fazilet iman kelimesinin etrafında toplanırsa, birikirse o kadar karanlık artık kalbe giremeyecektir. Nefsin afetlerinden o kadarı kapı dışarı edilmiştir. İçeri girmeleri de söz konusu değildir. Nefsin afetleri için her zaman sürpriz oluyor nefs tezkiyesi. Hepsi kalbe tekrar gireriz ümidiyle geliyorlar kalbe aşağıdaki kapıdan. Ama girdikleri zaman bir de bakıyorlar ki bir kısmına yer yok. Onlar giremiyorlar. Kapı dışarı edilmiş durumda artık o nefsin kalbine giremezler. Nefsin kalbindeki faziletler arttıkça karanlıkların, afetlerin nefsin kalbini doldurma alanı küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor, daimi zikirde sıfırlanıyor.
Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği takdirde o kişinin kalbine iman yazılması mümkün. Mücadele 22'ye göre. Ancak o zaman nefs tezkiyesi olabilir. Peki mümin 15'e göre durum ne? Dereceleri yükselten Allah diyor. Furkan 70'e göre o kişinin nefsinin kalbinin iman kelimesini yazılmasıyla aldığı son şekil o kişinin mümin olmasını ifade ediyor. Ve kim tabi olup da mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa diyor, demin söylediğim gibi nefs tezkiyesine başlarsa, ancak onların diyor Allah Teala nefs tezkiyesine başlarsa onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Başlayabilmesi için de mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecek. Onun gelebilmesi için kişinin kendi mürşidine ulaşıp teslim olması şart. O mürşidin ruhu gelmez başın üzerine. Devrin imamının ruhu gelir. Şimdi o ruh o kişinin başının üzerine gelince ne der? Emri tebliğ eder. Der ki Allah beni vazifeli kıldı. Bana yetki verdi. Sana bunları söyleme yetkisi. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yani o vücuda artık tekrar dönmemek üzere terk edebilirsin. Ne demek bu? Şu demek. Ruh dilediği an sizin fizik vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Ruh dilediği an bunu yapmak yetkisinin sahibidir. Her an, her günah işleyeceğiniz an ruh derhal vücudu terk eder. Asla iştirak etmez yapacağınız günahlara. Vücudun dışından olayı seyreder ve elindeki mizan o işlenen suçun mahiyetini ve derecatını oraya kaydeder. Ruh da bu standartlar içinde nefse o ölçüde bir azap tatbik eder. Neden bu yetki ruha verilmiş? Çünkü nefs tezkiye olmazsa ruh biz ölmeden evvel asla Allah'a dönemez. Oysa ki üzerimize demin söylediğimiz gibi 12 defa farz kılınmış. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey evvela dereceleri yükselten Allah diyor. Sebebini söyledik. Günahların sevaba çevrilmesi. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Burada arş kelimesi, arşı tutan meleklerin ve devrin imamının bu ayette alakalı olduğunu söylemiş oluyor. Bir adım daha atalım. Allah'ın emrinden bir ruh gönderiyor Allah Teala. Şimdi Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Demek ki Allah Teala Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirsin diye, dikkat edin, hidayete vesile olsun diye demiyor. Hidayete erdirsin diye. Onları hidayete erdirsin diye insanlardan imamlar kıldık. Bu huzur namazının imamıdır. Emrimiz de hidayete erdirmek. Öyleyse Allah-u Teala'nın aldığı, o ruhun aldığı bir emir var. Öyle bir ruh gönderiyor ki, o ruh Allah'tan emir almış bir ruh. Neyle? Hidayetle vazifeli. Kişiyi hidayete erdirecek. Nedir hidayet? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki
Hüda, hidayet, el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ve diyor ki, Allah'ın emriyle buradayım. Ve sana Allah'ın bana verdiği görevi tebliğ ediyorum. Bu yetkiyle Allah beni yetkilendirdi. Ben sana Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Senin Allah'a ulaşma günün, yevmü talakın geldi. Yani vücudu terk edeceksin, sırat-ı müstakime ulaşacaksın. Sırat-ı müstakime ulaşma vasfını kazandın. Yani sen artık bu vücuttan ayrılıp da tekrar bu vücuda dönmek imkanının sahibi değilsin. Ya da dönmek zaruretinin, mecburiyetinin sahibi değilsin. Artık Allah'a dönebilirsin. Hiçbir ruh vücuttan ayrıldıktan sonra geriye dönmemekle kısıtlı değildir. Bütün ruhlar vücuttan ayrılırlar, suça iştirak etmezler, tekrar dönerler ve vücudun içine rahatça girerler. Diledikleri zaman girerler, diledikleri zaman çıkarlar. Hiç hissetmeyiz sevgili kardeşlerim. Ama eğer söylediğimiz şartlar vücut bulmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, on ihsanı almışsak, Allah bize mürşidimizi göstermişse, onuncu ihsanıyla, o zaman irşat makamına tabi olduğumuz takdirde başımız üzerine devrin imamı gelecektir ve ruhumuzu Allah'a doğru yolcu edecektir. Emri tebliğ ederek. Hem o emir gereğince yetkili olduğunu söyleyerek, hem de emri tebliğ ederek gitmesini, ruhun vücuttan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını sağlayacaktır. Öyleyse ruhun hidayeti de, öyleyse nefsin hidayeti de ancak mürşide ulaşmakla mümkün. Tabiyet olmazsa devrin imamın ruhu kişinin başımıza gelmez. Bu sebeple irşat makamına ulaşmak, mürşide tabi olmak olmazsa olmaz bir şarttır. 12 defa üzerimize farz kılınan ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetini gerçekleştiremeyiz. Farzını gerçekleştiremeyiz. Eğer tabiyet gerçekleşmezse. Öyleyse mürşit Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz bir şartıdır. Onun için bütün devirlerde çok sayıda mürşit dünya üzerinde vazifelidir. Devrin imamı en üst seviyedeki mürşittir. Her kavimdeki resuller ikinci seviyedeki vazifelilerdir, yetkililerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri üçüncü seviyedeki yetkililerdir. Ve onların tayin ettikleri mürşitler dördüncü seviye vazifelilerdir. Aşağı doğru 5., 6., 7. seviyeye kadar mürşitler gider. Ve sonuncular vekil mürşitlerdir. Yani bu görevi vekaleten yaparlar. Asil mürşit devrin imamı, kavimlerdeki resuller ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği iradelerini Allah'a teslim eden, irşada ulaşmış olan evliyalardır. Peki mürşit olmazsa fizik vücut, nefses, fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulabilir de Allah'a kul olabilir mi? Olamaz. Çünkü fizik vücudun Allah'a kul olabilmesi şeytanın hakimiyetinden kurtulabildiği ölçüde gerçekleşir. Bu ise nefsin tezkiyesine bağımlıdır. Nefsin tezkiyesi boyunca şeytanın hakimiyet alanı daralır, daralır, daralır.
ve fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulmaya devam eder, devam eder, devam eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzun Allah'a ulaşıp teslimi, irşat makamı yoksa gerçekleşemez. Nefsimizin tezkiyesi, irşat makamı yoksa, tabi olamıyorsak gerçekleşemez. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, irşat makamına ulaşıp tabi olmadıkça, hem de Allah'ın tayin ettiği ve hem de 10 tane ihsanla tabi olmadıkça, fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması mümkün değildir. İrademizin de Allah'a teslim olması mümkün değildir. İrademizin Allah'a teslimi de nefsin afetlerinin yok olmasına bağlı. Öyleyse görüyorsunuz ki hidayet ancak irşat makamına teslimle gerçekleşebilen bir farzdır. Ruhumuzun hidayeti de, veçimizin hidayeti de, nefsimizin hidayeti de, irademizin hidayeti de. Dört teslimin dördü de farzdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki mürşit insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Öyleyse mürşidin ulaştırdığı rüşt yolu nedir? Gay yolu nedir? Allah Teala Bakara Suresi'nin 256 ve 257. ayetlerinde diyor ki la ikrahe fiddini kad tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır. Tebeyin etmiştir, belirlenmiştir. İrşatla gay. Rüştle gay. Rüşt irşada ulaşma keyfiyeti ve üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki bize dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı icabet ederiz diyor Allah Teala. Eğer onlar da bizim davetimize uymuşlar da ameni olmuşlarsa o zaman icabet ederiz. Umulur ki bizim icabetimizden sonra onlar irşada ulaşsınlar. Onların irşada ulaşmalarında isteriz diyor Allah Teala. Yani onların davetine icabetimiz amen oluşlarından irşada ulaştıkları noktaya kadar her tarafı kaplar diyor Allah Teala. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinin devamında Allah Teala'nın irşat makamını tarif eden bir ilavesi var. Biz onlardan imamlar kıldık, emrimizde hidayete erdirsinler diye. Sonra sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor. Öyleyse devrin imamının iki özelliği daha çıkıyor ortaya. Bunlar aynı zamanda Allah'ın irşat kademesine tayin ettiği mürşidin de bütün mürşitlerin de özelliği.
sabrın sahibi olmuşlar hepsi. Yani yedi mertebe nefslerinin kalbi müzeyyen olmuş, sabır konusunda ulaşılabilecek en üst noktaya ulaşmışlar. 12 mertebe müzeyyen olmuş. Öbür taraftan ikinci özellikleri, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Nereden biliyoruz? Çünkü ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor Allah Teala. Devrin imamlarına tayin ettiğine göre en üst seviye mürşit, o zaman mutlaka bir hakkın takvanın sahibi kişi. Öyleyse bir hakkın takvanın sahibi olabilmek için kişinin iradesini de Allah'a teslim etmiş olması temel şart. Öyleyse Allah'ın irşat makamına getirdiği kişiler bu vasıfların sahipleri ve bu kişiler irşat makamının sahipleri iki ayrı cepheden emretme yetkisinin sahipleri kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Münkerden nehyetmek, kötülükleri insanlara yasaklama konusunda onlara emirler vermek ve emri bil maruf yapmak, yani irfanla emretmek, maruf olanla emretmek. Münkerden nehi, münkeri yasaklamak. Kötü olan şeyleri, onları rüşt yolundan ayıracak şeyleri onlara yasaklamak ve irfanla emretmek. Allah-u Teala diyor ki içinizden irfanla emreden, nehy-i anil münker yapan ve emri bil maruf yapan bir topluluk bulunsun diyor. İşte onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabeydi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nasıl bir müessese? Doğruyu öğrenmişler, Allah Teala öğretmiş. Yetmez, Allah Teala o doğrunun öğrenilmesinden sonra onların başkaları konusunda hata etmelerini, hata yapmalarını önleyecek yeni bir şart daha getiriyor. İradelerini mutlaka Allah'ın iradesine bağlamaları. Ne olur bağlarlarsa şu olur, mürşit kendiliğinden nefsinin afetlerine uyarak bir emir veremez. İki sebepten veremez. Çünkü bir defa nefsindeki afetlerin hepsi daha daimi zikirde gitmiştir. Bu kişi daimi zikirde değildir. Daimi zikirden sonra külli zikre ulaşmıştır. Bütün uzuvları zikretmektedir. Onu da aşmıştır. Tesbihe ulaşmıştır. Artık sünnetullah onun daimi zikrini devam ettiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde her şeyi en güzeli ulaştırmakla Allah'ın mürşitleri vazifelidirler. Nehi anil münker, onları bütün kötülüklerden korumak manasına gelir. Her türlü yanlışı onlar irşat makamına ulaştırdıkları zaman o yanlışın nasıl düzeltileceğini oradan alırlar. Mürşit bunu kendinden söyleyemez. Hangi mürşit? İrşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilen mürşit. Hangi mürşit? Bütün kavimlerdeki resuller. Hangi mürşit? Devrin imamı. Bunların altındakiler için bu geçerli değildir. Onların da içinde, onlar da daimi zikrin sahipleridir. Ama iradeleri Allah'a bağlı olmadığı için
kendi iradeleriyle hareket edeceklerdir. Bu sebeple yanlış hüküm vermeleri mümkündür. Kapı kapalı değildir, aralıktır. Ama Allah Teala irşat makamına kendisi tayin etmişse evvela kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. O zaman o kişi iradesi Allah'a bağlı bir kişidir. Öyleyse Allah Teala'nın irşat makamını tayin ettiği kişi mutlaka iradesini Allah'ın iradesine bağladığı bir insandır. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşitlerin özellikleri var. Bütün mürşitler için özellikler. Mürşitlerin irşat makamına Allah'ın tayin ettiği mürşitlerin temel özelliklerine baktığımız zaman birinci vasıfları Allah'a çağırmaları. İkincisi Allah'a teslim olmaları. Nelerini teslim etmişler? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Sonra kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. İrşat makamına Allah'ın tayiniyle ulaşmışlar. Allah'a çağırıyorlar. İşte zamanımızdaki doğruyla yanlışı birbirinden ayırt eden Furkan'ın en önemli hükmü, dikkat edin, kim Allah'a çağırıyor? O Allah ile beraberdir. Kim Allah'a çağırana karşı ve kim Allah'a dünya hayatında insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur diyorsa, işte o Allah'a karşı. Ruh insana hayat verir. Ruhumuz giderse hepimiz hafazan Allah ölürüz diyen insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmedikleri için bunları söylemektedirler. Öğrendikleri kitaplar öyle söylediği için o kitapların söylediğini tekrar etmektedirler. Çünkü dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların asırlardan beri yazdığı emaniye kitaplardan öğrenmişlerdir. Öyleyse irşat makamına dikkat edin. İrşat makamı Allah'a çağırır. Peki irşat makamı kendisi tabi olmuş mudur mürşidine? Elbette. Allah'a ulaşmayı dilemiştir irşat makamı. Mürşidine tabi olmuştur. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsini teslim etmiştir. İrşada ulaşmıştır. Ve iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Allah onu ancak o zaman irşada memur ve mezun kılındın diye irşat makamına tayin etmiştir. Bütün bu safhalardan geçmiştir. Ve Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine göre de hakkül yakin sahibidir. Yakin hasıl etmiştir Allah'ın ayetlerine. Yani hikmet sahibi olmuştur. Ondan sonra da onun çok ötesine geçmiştir. İrşada memur ve mezun kılınmıştır. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler, irşada memur ve mezun kılınanlardır. Allah-u Teala tarafından kılınanlardır. Öyleyse mürşidin muhtevasına
baktığımız zaman çok yönlü bir insan görüyoruz. O seviyeye ulaşmış olan bütün mürşitler Allah'ın katında şehadet kazanmışlardır. Şehadetin, Allah'ın zatını görme şerefinin, Allah'a şahit olmanın sahipleridir.

Öyle ise mürşit kimdir? Mürşit daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olmayan bir kişi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmez. Bu tayinin sahibi olan mürşit bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Üç, kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dört, kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Beş, bu kişi hayır sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Hayır sahibidir. Altı, bu kişi hem hayır kazanmaktadır, ehli hayırdır, hem de ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her zaman konuşabilme yetkisinin sahibidir. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bundan evvel de vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala.

Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. İşte orada Allah Teala'nın zikir ehli dediği kişi ehli tezekkür olan kişidir. Kendisine sorulacaktır. O da bir kısmına muktesebatıyla cevap verebilecektir. Bir kısmına veremeyecektir. Ve Allah'a soracaktır. Allah'tan aldığı cevabı ulaştıracaktır. Ayrıca muktesebatındaki cevapları da hep Allah'tan, Allah'ın kendisine verdiği emir gereği yapacaktır. Neticede kendi muktesebatından karşıya ulaştırdığı bilgiler de Allah'ın süzgecinden geçerek oraya ulaşacaktır. Çünkü Allah Teala onun üzerinde iradesini kendisine bağladığı için söz sahibidir. O sadece Allah'tan aldıklarını başkalarına ulaştırabilir. Muktesebatından olan şeyler de gene Allah'ın süzgecinden geçtikten sonra suali sorana ulaştırılmaktadır. Allah Teala mürşidin iradesini kendi iradesine bağlamakla neyi sağlıyor? Yanlışların hepsini önlemiş oluyor. Kişi Allah'ın iradesine bağlıysa bu noktada kendisine ait olan mütalalarda bulunamaz. Bu noktada Allah'tan öğrenmek, cevap almak ve bu cevabı iletmek mecburiyetindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamı ehli tezekkürdür. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Vahiy yoluyla konuşur. Allah Teala ona vahyeder. O sorar, cevabını vahiy yoluyla alır. Bu bir ilham müessesesi değildir. Karşılıklı konuşma söz konusudur. Ve Allah Teala burada da açık bir hüviyet koyuyor ortaya. Bizim diyor, insanla, beşerle hiçbir konuşmamız olmaz illa vahiy ile. Eğer konuşma söz konusuysa, yani tezekkür söz konusuysa, insanoğluyla Allah arasında bir konuşma, bir tezekkür söz konusuysa, bu tezekkür mutlaka vahiy yoluyla gerçekleşir. Öyleyse Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün vazifeliler bu sorma işleminin sahipleridir. Sorarak cevap vermek durumundadırlar ve Allah'tan geleni söylemek mecburiyetindedirler. Çünkü asgari seviyede iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmıştır.

irade Allah'a teslim olmuştur. Devrin imamının iradesine gelince onun iradesi yoktur. O Allah'ın iradesiyle hareket ettirilir Allah-u Teala tarafından. O kendiliğinden konuşamaz diyor Allah-u Teala. Habibim sen o kumu attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık diyor Allah-u Teala. Herkes görmüş, Peygamber Efendimiz Hasan'ım atmış ama biz attık diyor. Atan dıştan görür bakarsanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama konunun iç yüzüne bakarsanız atan Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl bir akıl bir fizik vücuda kumanda verirse o aklı devre dışı bırakın Allah'ı getirin oraya. Allah o kişiye hareket ettiriyor, söyletiyor, konuşturuyor, Kur'an-ı Kerim'i okutturuyor. Her şeyin sahibi Allah'tır. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde irşat makamına baktığımız zaman mürşidin Allah-u Teala'nın indinde ehli tezekkür olduğunu görüyoruz. Allah ile daimi bir sohbetin içinde. Her an bir şeyler sorar. Bir şeylerin cevabını alır. Ne zaman dilerse Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah ne zaman onunla konuşmayı dilerse o zaman da cevap vermek durumundadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu irşat makamının sahibi olan kişinin irşada memur ve mezun kılınan kişinin 7. vasıf şartı hikmet sahibi oluşudur. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet ehli sevgili kardeşlerim, üç ayrı cephede önemli bir hüviyetin sahibidirler. Hakim olarak, bir, hakem olarak, iki, hikmet sahibi olarak, üç. Eğer bir irşat makamının sahibi birisi hakim olursa, hükümleri Allah'tan alarak verecektir. O bu konuda rahattır. Çünkü kendinden bir şey ilavesi söz konusu olmaz. Hükmü veren Allah'tır. Tebliği onun ağzından yaptırır. Bu sebeple hakimlik konusu Allah-u Teala tarafından teminat altına alınmıştır. Aynı kişi hakemlik mevkiinde olduğu zaman ne olur? Hakem olduğu zaman mutlaka hakka riayet eder. O kişi bu sebeple hüküm sahibidir. Hükmün sahibi olan Allah kendisine verdiği hükmü ulaştırdığı için. O hükmü tebliğ ettiği için, tevhim ettiği için.
hakemlikte de durum aynıdır. İki taraf vardır. İki taraf üzerinde arasında taraflar haksızlığa uğradıklarını iddia etmektedirler. Ve hak nasıl gelecektir? Adaletle gelecektir. Allah Teala diyor ki Resul geldi, hak batıl zahir oldu, hak yerine geldi. Adaletsizlik kalktı, adalet geldi diyor. Musa'nın kavminden bir rical vardı ki diyor Allah Teala asırlar boyunca hep bir takım insanlar o mevkilere gelmişler. Yani Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler olmuşlar. Adaletle hükmederlerdi diyor Allah Teala. Münkerden nehy ederler, marufla emrederler ve adaletle davranırlardı diyor. Bil kıst, adaletle davranmak demek. Öyleyse görülüyor ki hikmet sahibi olmak üç vasfı birden içeriyor. Hakim olarak hükmetmek, verdiği hükümler Allah'ın hükümleri olduğu için mutlak doğru olacaktır. Hakem olarak hükmetmek, gene aynı standartlarda hüküm iki tarafında mutlaka hakkına riayet eden bir hüküm olmak mecburiyetindedir. Ve üçüncüsü, kişinin hikmet sahibi oluşu. Yani Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa, o ayetin 28 basamaktan nereye oturduğunu net olarak her zaman söyleyebilir. Çünkü bilgiyi Allah'tan alır. Öyleyse görülüyor ki irşat makamı farklı bir makamdır. Öğretmenler öğretirler. İrşat makamı sadece öğretmez. O kişinin tekamülünde, manevi tekamülünde metallardır. O da rol almıştır. O da konunun içindedir. Neden? Çünkü kişi mürşide tabi olmasaydı, ruhu Allah'a ulaşamayacaktı. Tabi olmasaydı, nefsi tezkiye ve tasfiye olamayacaktı. Tabi olmasaydı, fizik vücudu Allah'a teslim olamayacaktı. Ve o kişi hiçbir manevi tekamül gösteremezdi. Manevi tekamülün sahibi olamazdı. Öyleyse irşat makamı Kur'an-ı Kerim'in vazgeçilmez bir unsurudur. İrşat müessesesi rüşt yolunun sahibi olmayı ifade eder. Hazreti İbrahim babasına dedi ki, baba bana tabi ol da seni irşada ulaştırayım. İrşada ulaştırmak. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Rüşt yolu bir insanı nereye götürür? Allah'a götürür. Bütün teslimlere götürür. Cennetin en üst makamına kadar götürür. Yedinci kat cennet ya da yedinci kat cennetler. Daha evvelkiler cennet Allah Teala naim cenneti diyor. Allah Teala başka cennet isimleri sayıyor.
Ama adın cennetleri diyor. Adın cennetlerinde hem Allah'ın irşat makamına tayin ettiklerinin hem her kavimdeki imamların hem de bütün devirlerdeki devrin imamlarının üç ayrı mekanı söz konusudur. Birinci mekandakiler Allah'ın irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin ettiği kişilerdir. Onlar Resul değillerdir. Bütün kavimlerdeki Resuller onlardan daha üsttekilerdir. Devrin imamı ise onlardan da daha yukarıda olandır. Böyle bir dizaynda adın cennetlerinden birincisi Allah'ın irşat mevkine getirdiği Resul olmayan herkes içindir. İkincisi

bütün kavimlerdeki Resullerin cennetidir. Üçüncüsü ise sadece bütün devirlerdeki devrin imamlarına aittir. Hepsi bütün zaman parçalarını ihtiva eder. Öyleyse irşat makamının bir özelliği de en üst kat cennetin, yedinci kat cennetin sahibi olmalarıdır. İster Allah Teala tarafından bu vazifeye irşada mezun ve mezun memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin edilmiş olanlar olsun, ister Resuller olsun, bütün kavimlerdeki, ister devrin imamı olsun. Hepsi bu vasfın sahibidir. Yani adın cennetinin sahipleridir. Demek ki gerçek irşat makamı her açıdan başka insanlardan farklı bir özelliğin sahibi. Farklı özelliklerin sahibi. Öğretmen öğretir ama mürşit sadece öğretmez. Öğrettikten başka hedefe ulaştırır. Evvela Allah'a ulaştırır mürşit. Sadece Allah'a davet etmek değildir vazifesi. Aynı zamanda Allah'a ulaştırmak konusunda yardım etmek, Allah'a ulaştırmaya vesile olmaktır. Devrin imamı ise Allah'a ulaştırır. Öyleyse şimdi mürşitlerin vazifelerine bakıyoruz. Ne yaparlar? Mürşitler kıraat ederler. Ne yaparlar? Mürşitler tilavet ederler. Ne yaparlar? Mürşitler kıssa ederler. Öyleyse üç ayrı seviyenin dizaynı. Bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ve diledikten sonra da nefs tezkiyesine kadar mürşitlerin öğretisi kıraattir. Nefs tezkiyesi başladığı andan itibaren kıraat tilavete dönüşür. Ve kişi daimi zikre ulaştıktan sonra tilavet kıssaya dönüşür. Öyleyse irşat müessesesi üç ayrı standardın sahibidir. Bakıyoruz, öğreti ve hedeflere ulaştırma stratejisi Allah-u Teala tarafından şekillenmiş. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde devrin imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görevlerini anlatıyor Allah-u Teala. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yüzekkîküm ve yuallimüküm kümül kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm ma lem tekunu talemun. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, size de tıpkı bir evvelki ayet-i kerimede olan nimet gibi bir nimet sizden
aranızdan sizden birini Allah size Resul olarak gönderdi. Bir Nebi Resul bu. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye. Bir. İki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Üç, size kitap öğretsin diye.

zaman Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği resul olmayan mürşitlerin devrin imamı olmayan her kavimdeki resullerin dizaynı dört safayı içeriyor. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, bir, onların nefslerini tezkiye etmek, iki, kitap öğretmek, üç, hikmet öğretmek, dört. Burada bitiyor. Ama hikmet öğretmenin ötesi onlarda yok. İrşad makamı hikmet öğretmeye kadar geliyor, hikmet öğretme dahil. Ama devrin imamı hikmetin ötesindeki daha bilinmeyen şeyleri de öğretiyor. Öyleyse bu minval üzere irşat makamının tatbikatına baktığımız zaman insanlara bilgiyi ulaştırdığı ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeden belki safalarında o hep Allah'ın ayetlerini okuyor onlara. Allah'ın ayetlerini kıraat ediyor. Bu süre içerisinde kişilerin özellikleri ne? Gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşad makamını bakıyorlar, görmüyorlar. Kulaklarında vakra var. Söylediklerini duyuyor kulakları ama onları işitmiyorlar, manasına varamıyorlar. Ve kalplerinde ekinnet var. Bu standartlar içinde. Öyleyse böyle bir dizaynda kalplerindeki ekinnet, gözlerindeki hicab-ı mesture ve kulaklarındaki vakra ile o insanlara okudukları, öğrettikleri şey kıraat adını alıyor. Ne zaman ki bu insanlar Allah'ın yoluna giriyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi sahabeye hitap ediyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlara mürşidin yapabileceği şey tilavettir. Çünkü onlar kıraatin neticesine ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlara bir dizayn içerisinde öğretilmek için tilaveti emrediyor. Zikir sahipleri içinde tilavet asıl. Nereye kadar kıraat? Kişiler Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip de Allah-u Teala onların diledikleri ana kadar kıraat. Çünkü derhal Allah-u Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki ekinneti derhal alıyor Allah-u Teala. Ve konu tilavete dönüşüyor. Ve tilavet devam ediyor. Nereye kadar devam ediyor tilavet? Tilavet nefs tezkiyesine başlayıncaya kadar devam ediyor öğreti. Nefs tezkiyesi bundan sonraki faslı kapsıyor. Devrin imamı insanların nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Neyle?

kalplerine, Devrim İmamı'nın ruhu başların üzerine geldiği için kalplerine iman yazılmasıyla nefs tezkiyesini gerçekleştirebiliyorlar. Ruhları Allah'a doğru gene Devrim İmamı vasıtasıyla vücutlarından ayrılıyor. Böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzeline ulaşmak söz konusu. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Bundan sonra irşat makamının görevi Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretmektir. Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu züht makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında, fizik vücudun Allah'a teslimi makamında öğretilir. İlim açısından bu noktaya kadar kişi hep ilmel yakindedir. Mürşidin öğrettiği muhteva ruhun Allah'a teslimine kadar ilmel yakini ifade eder. Yani ilim konusunda yakin hasıl etmek. Dinleyenler, bundan istifade edecek olanlar, mürşide tabi olanlar ilmel yakin seviyesinde ilimlerini arttırırlar. Onlar kendilerine ilim verilenler ve ilimleri arttıkça ilim sahipleri unvanını alırlar. Ve böyle bir dizaynla hareket söz konusudur. Ruhlar Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynel yakine de henüz geçilmemiştir. Ve ilmel yakinle aynel yakin arasında, ki aynel yakin 26. basamakta başlar, kişinin hikmet sahibi olduğu noktada başlar. Mürşidin öğretisi o kişileri ya ilmel yakine yakın bir standartta kalmaları boyunca devam eder ya da aynel yakine yakın bir standartta olmaları boyunca devam eder. Aynel yakine ulaşıncaya kadar kişiler ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprünün üzerindedirler. İlmel yakini aynel yakine bağlayan köprü. Ne zaman kişi ilmel yakini tamamlamıştır? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Ama bu kişi, nefs tezkiyesi tamamlanan bu kişi ilmen yakinden aynel yakine geçememiştir. Aynel yakine geçebilmek için daimi zikrin sahibi olmak lazım. O ise fena, beka, züht ve muhsinler makamlarından daha sonraki bir merhaledir. İşte mürşit insanı irfan ehli yapar. Ne zaman kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açarsa ve kalp kulağını açarsa kişi irfan oğlu, irfan ehli olur. Ya insanlar daimi zikre ulaştıkları noktaya kadar
ilim ehli olarak kalırlar. İlmel yakinin gerçek standardı ilim ehli olmaktır. İlim ehli olanlar ilmel yakinin devamı içerisindedirler. Bu tam bir ilmel yakin halidir onlar için. Bu insanlar fenafillah makamında da, bekabillah makamında da, züht makamında da, musitler makamında da kalp kulakları ve kalp gözleri açılmadan bu yola devam etmişlerse, onlar ilmel yakinin tesirlerinin, ilmel yakinin özelliklerini üzerlerinde taşıyanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu özelliklerin sahibi olan insanlar, ilmel yakinin sahibi olan insanlar, bir de bakarsınız bir gün kalp gözleri ve kalp kulakları açıklanmıştır. Hala aynel yakine ulaşamamışlardır ama ilmel yakini aşmışlardır. Bunlar irfan ehlidir. Öyleyse bu köprü fena, beka, muhsinler, fena, beka, züht ve muhsinler bakan makamlarının sahipleri, ilmel yakinin devamı boyunca ya ilmel yakinin gerçek standartlarına hep sahip olarak devam edeceklerdir. Kalp gözleri ve kalp kulakları açılmayacaktır. Ve ilmel yakinin normal standartlarında aynel yakine ulaşmış olacaklardır. Aynel yakine ulaştıkları zaman irfan ehli olacaklardır. Diğer bir kısmı ise bu dört basamakta fena beka, züht ve musinler makamlarında kalp gözleri açılır, kalp kulakları açılır ve irfan ehli olurlar. İrfanın da oluşmasında mürşit vardır. İlmin de devamında ve daha üst seviyelere ulaşmasında gene mürşit vardır. O irşat makamının Allah'tan öğrendiklerini öğrettiği ilmin dışındaki ilimleri Allah Teala faydasız ilim sayıyor. Buyuruyor ki Câsiye Suresi'nin 23. ayeti kerimesinde Habibim diyor o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Bunun manası onlar kâfirlerdir diyor Allah Teala. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Onların görme hastalarının basarlarının üzerinde de gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın irşat makamı vasıtasıyla kişiye ulaştırdığı üst seviye dizayn bundan sonra başlar. Daimi zikir. Bu noktaya kadar tilavet devam etmiştir. Ama bu noktadan sonra artık o kıssa olacaktır. Her ne kadar kıssa hikayelerin anlatılması anlamına gelirse de burada hikayeler değil, gerçekler anlatılıyor ve üst seviye gerçekler anlatılıyor. Daimi zikrin sahiplerine
anlatılıyor.

Eu disse, é. Mürşittir ki irşada ulaştırır. Mürşittir ki daimi zikri ulaştırır ve kişiyi hikmet sahibi kılar. Mürşit buna metaller olur, vasıta olur. Ve Allah Teala size kitap öğretir dediği zaman kitabın, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi söz konusudur. 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir ve bu lafz içinde ruh Allah'a ulaşır. Ama kitabın ruhu fena makamında öğretilir. Buna kitabın öğretilmesi denir. Fena, beka, züht ve muhsinler makamları kitabın öğretilmesidir. Ulu'l-elbab ve ihlas makamları hikmetin öğretilmesidir. Allah Teala tarafından hikmet sahibi kılınan irşat makamı hikmeti başkalarına öğretmekle vazifelidir. Bunun için Allah Teala onu hikmet sahibi kılmıştır. Görevi başka insanlara faydalı olmaktır. Hikmeti öğretmektir. Devrin imamı hariç mürşitlerin ve bütün kavimlerdeki resullerin görevi buraya kadardır, hikmetin öğretilmesi. Hikmet neyi içerir? Ulu'l-elbab makamını, ihlas makamını ve salih makamının dört kademesini içerir. Beşinci kademesi hikmetin ötesidir ve buradaki ilişki sadece devrin imamıyla irşada ulaşan kişi arasındadır. Öyleyse bütün mürşitlerin ulaşabileceği konu hikmetin öğretilmesidir. Her kavimdeki imamla, her kavimdeki resullerle Allah Teala'nın irşada, irşatla vazifeli kıldığı kişiler hikmetin öğretilmesine kadar, hikmetin öğretilmesine dahil standardın içindedirler. Ama ötesi devrin imamına aittir. Daha ötesi ise Allah'a aittir. Öyleyse

Böyle bir dizaynda irşat makamına baktığımız zaman orada ilmel yakini, aynen yakini ve hakkul yakini görebiliyoruz. Hepsi öğretiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İrşat müessesesi insanı cennete ulaştıran bir merdiven takdim eder. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeyi söyleyen mürşittir. Ne zaman kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, o birinci kat cennetin sahibi olmak imkanına hiçbir şey yapmadan kavuşmuştur. Sadece irşat makamının Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah-u Teala sizi cennetine ulaştırsın talebine uygun hareket etmiştir. Ama cennetin de sahibi olmuştur bir tek dilekle. Öyleyse irşadın muhtevasına baktığımız zaman sadece irşat makamının kişiyi Allah'ın dört sırat-ı müstakimi üzerinde de sonuca götürdüğünü görüyoruz. 14. basamakta başlayan ruhun hidayeti 21. basamakta tamamlanıyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. Ama gene 14. basamakta başlayan fizik vücudun hidayeti orada bitmiyor. 21. basamakta bitmiyor. 21. basamaktan sonra da devam ediyor 25. basamağa kadar. Nefsin hidayeti o da 14. basamaktan başlıyor. Ama 25. basamakta da bitmiyor. 27. basamakta tamamlanıyor. İradenin teslimi ise 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanıyor. Öyleyse dört tane hidayete de ulaştırmaya yardımcı olan mürşittir. Ulaştıran devrin imamıdır. Ve dördüncü hidayetin başlamasından sonra yardım sadece devrin imamından gelebilir. Hikmetin ötesi insanların arasında sadece ona ait olan bir meseledir. Bu standartlar altında görünen nedir? Görünen odur ki insanlar irşat makamına mutlak olarak ihtiyaç içindedirler. Mürşitsiz bir din mümkün değildir. Evvela din değil, dinler diyecek olan birisi varsa aranızda, onların bilmesini isteriz ki dinler yoktur. Din vardır. Adem Aleyhisselam'ın zamanında başlayan, kıyamete kadar devam edecek olan kainatın tek dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini ve irşat makamının sahipleri
sadece o dini öğretenlerdir. Öğretileri sadece o dinin öğretisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi birçok vasfın sahibidir. Bu vasıflarıyla Allah-u Teala onu irşat makamına tayin eder. Ve Allah'ın tayin ettiği, irşat makamına tayin ettiği kişi o vasıfları sebebiyle hep Allah'tan emir alarak her şeyi gerçekleştireceği cihetle adaletin temsilcisidir. İşte bu sebeple eğer irşat müessesesi olmasaydı insanlar manevi tekamüllerini gerçekleştiremezlerdi. Öyleyse Allah-u Teala insanların arasından bir kısmını bu görevle görevlendiriyor, bu hedeflere ulaştırsın diye. Başka bir sözle, giderek artan mutlulukları insanlar yaşasınlar diye. Bütün insanların mutluluğunda bütün mürşitlerin mutlak olarak payları vardır. Allah'ın hizmetinde olmak bir şereftir. Şereflerin en büyüğüdür. Bütün mürşitler de Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün mürşitler irşat makamının sahipleridir. Allah onları o makamın sahibi olmaya layık görmüştür ve irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle onları bu vazifeye tayin etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a bir güzelliği daha yaşamayı bizlere nasip kıldığı için sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'az.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Allah ve mutluluk bir bütündür. Şeytan ve mutsuzluk da bir negatif bütündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratandır. Allah'ın dışındaki her şey, şeytan da dahil olmak üzere, her şey yaratıktır. Şeytan bir cindir. Yani enerjiden yaratılmıştır. Ve de Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı salsalin denen organik hale dönüşebilen bir topraktan, balçıktan yaratması şeytanı fena halde hiddetlendirmiştir. Acaba neden? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüştür. Ve o ruh hayat vermiştir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a hayat vermiştir. Ruhundan üfürmüştür. Kainatta Allah'ın ruhuna layık olan bir tek varlık vardır. O insandır. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah-u Teala insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Cinler var, melekler var, ayrı hüviyette yaratılan varlıklar. Cinler nefs sahibi, meleklerin nefsi yok. İnsanlar ruhlarının dışında bir nefsle dizayn edilmişler. Nefslerin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhların kalbi %100 hasletlerle dolu. İnsanın fizik vücudu bir de nefsle ruhu. Nefs mi? Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefs onu yapmak ister, onları yapmak ister. Allah'ın emrettiği ne varsa nefs onları yapmamak ister. Acaba neden? Şeytan nefse devamlı telkin etmek yetkisinin sahibi kılınmış Allah Teala tarafından. Ama şeytanın ruha hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ruh, şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Hiçbirine kulak asmaz. Umurunda bile değildir iblisin söyledikleri, şeytanların söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, hepinizin etrafında bir veya birkaç tane şeytan her zaman vardır. Görevleri sizinle beraber olmaktır, sizi takip etmektir ve de sizi
bütün ömrünüz boyunca yoldan çıkarmaya çalışmaktır. Devamlı olarak size telkinde bulunurlar. Siz de onları, çoğunu kendi düşüncelerini zannedersiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis, şeytanların Allah'a karşı, cinlerden Allah'a karşı çıkan ve şeytan adını alan bir varlıktır. Adı İblis'tir. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrini vermesine iblis fena halde içerlemiştir. Ve de bütün melekler derhal secde ettiği halde cin tayfasından olan iblis Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Bu noktada Allah Teala'nın düşündüğü neydi? Allah Teala insanı sağ salimden halk etmiştir, yaratmıştır, şekillendirmiştir. Sonra ona hayat vermiştir. Ama ondan sonra hayat verdiği o fizik vücudun içine ruhundan üfürmüştür. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın içinde iblisin secde etmediği Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde Allah'ın ruhu vardı. Allah Teala'nın emri Allah'ın ruhunu taşıyan, Allah'ı yeryüzünde o ruhu taşımak sebebiyle en üstün seviyede temsil edebilecek bir vasfın sahibi olan insan adı verilen bir varlığın ilk temsilcisi Adem Aleyhisselam'a secde emrini veriyor. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yapılmış olan fizik vücuduna değil, o fizik vücudun barındırdığı Allah'ın ruhuna atfen. Şimdi iblisin söylediklerine bakalım. Allah Teala, ey iblis diyor, sana emir vermeme rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemenin arkasında ne var diyor. Neden secde etmedin? İblis, iblisçe bir cevap veriyor. Diyor ki, sen beni enerjiden yarattın. Dumansız ateşten. Onu diyor, topraktan yarattın. Toprak, enerjiye nazaran necistir, pistir. Allah Teala açıkça söylemesine rağmen ben ona ruhumdan üfürdüm. Öyleyse o benim ruhumu taşıyor. Şimdi onun da önünde secde edin. Yani ona üfürdüğüm ruh sebebiyle ona secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Onda benim ruhum var. Beni temsil ediyor diyor. Benim ruhum olan bu varlığa benim ruhum onun içinde olduğu için secde edeceksiniz. İblis ise bir ayak çalımıyla olayı başka bir tarafa çekiyor ve diyor ki onu topraktan, balçıktan yarattın, salsalinden yarattın, beni ise diyor enerjiden yarattın, ben ondan üstünüm. Şeytanın şeytanlığı buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Ve şeytan insanın düşmanı oluyor. Kıyamete kadar şeytanların insana olan düşmanlığı devam edecektir. Herkesin etrafında şeytanlar vardır. Sevgili kardeşlerim, bu gözlerle
Bizler ancak fizik alemi görebiliriz. Yani bu kalemi görebiliriz. Bu telefonu görebiliriz. Fizik standartlarda olanları. Ama aynı mekan zahiri alemi de gayb alemini de kaplıyor. Aynı mekan berzah alemini de kaplıyor. Sevgili kardeşlerim, berzah alemi nefslerinizin her rüyada sizden ayrılıp da gittiği alem. Ama her zaman oraya gitmez. Zahiri alemde de dolaşır. Zahiri alem işte bu içinde yaşadığımız alemdir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Onun için çevre fizik vücudumuza göre fiziktir. Yani bir kapıyı açmadan kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bu dünya adı verilen, zahiri alemin bir parçası olan dünya adı verilen bu gezegende nefsler de dolaşabilir. Rüyanızdaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer zahiri alemdeyse nefsiniz, o zaman bir duvardan girer, evin öbür duvarından çıkar. Duvarlar onun için sadece bir görüntüdür. Orada yaşayanlar da bir görüntüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsiniz eğer kendi alemindeyse, yani berzah alemindeyse, o zaman enteresan şeylere siz şahit olursunuz. Çünkü sizden evvel ölmüş olanları ziyaret edebilirsiniz. Onları görebilirsiniz. Onlarla eski günleri yad edebilirsiniz. Özlediklerinizin hepsi oradadırlar. Orada insanların yaşlanması veya gençleşmesi her zaman mümkündür. Kendinizi de ilkokulda okuduğunuz günlere geri dönmüş olarak görmeniz mümkündür. Çok daha yaşlı olarak da görmeniz mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size neleri nasıl nasip kıldığı o Allah'ın bileceği şeydir. Öyleyse bir dünya hayatı yaşıyoruz. Bu dünya hayatını en güzel şekilde tamamlamaya çalışmalıyız. Çok yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Az yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yaşantıyı, dünya hayatını kendimize zindan ederek de geçirebiliriz. Dünya hayatını kendimize cennet kılarak da yürütebiliriz. İşte mutluluk bu açıdan son derece önemlidir. Kim mutluysa dünya hayatı onun için bir cennettir. Kim mutsuzsa dünya hayatı onun için bir cehennemdir. Ama burada duyular söz konusudur. Ve
Sevgili kardeşlerim, mutlu olabilmek herkese Allah Teala tarafından verilmiş olan bir muhteşem olaydır. Herkes mutlu olabilir. Mutlu olmak için İş dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için dış dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için Allah ile ilişkiler alanında, sahasında mutluluğu sağlamalısınız. Dış dünyanızda başlangıçta ne vardı? Bir nefsiniz vardı. Bir de ruhunuz. Allah-u Teala'nın biz her şeyi zıttı ile kayyum kılarak çift yarattık. Ayet-i kerimesinin gerçekleşmesidir. Nefsin de, ruhun da bir insanda var olması. Bir insanın nefsini %100 afetlerle dolduran Allah Teala ona ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu bir ruh. %100 afete karşılık nefs, %100 hasletlerle dolu donatılmış olan bir ruh. Buraya kadar güzel, denge tamam. İyi de Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enübi ila Rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Burada ruhun teslimi var, burada fizik vücudun teslimi var, burada nefsin teslimi var, burada iradenin teslimi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %50'ye aşkın bir nurla bezenmişse, %51, bu sizin ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Ruh vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru seyir-i sülük esinli bir yolculuk yapacaklar. Bu yolculuğu, ruhunuzun bu yolculuğu Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşir. Allah-u Teala size verdiği emanetini, size verdiği emanet olan ruhunu geriye istiyor. Menübine ileyhi, Allah'a ulaşmayı dile demek. Ve yettekun ve takva sahibi ol. Ekum salat ve namaz kıl, bilâ tekunen minel müşrikin, müşriklerden olma. Rum Suresi 31. ayet-i kerime, 32. ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir insanın yaşayabileceği en güzel şey Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıya sahip olmak. Nasıl bir yapı?
daimi zikrin sahibi olan birisinin yapısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Ruhunuz ki bütün hasletler ondaydı. Ten gittiği zaman denge bozulmuştur. O dengenin kurulabilmesi için ruhunuz vücudundan ayrıldığı cihetle nefsinizin kalbini Allah-u Teala %51 nurla dolduracaktır. Ki aynı denge yeniden kurulsun ve size bu denge kurulduğu zaman teslim etsin olan vücudu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama dileğin, talebin mutlaka bizden gelmesi gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlara Allah-u Teala bir hak vermiştir. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ama siz ruhunuzu bana ulaştıracak değilsiniz diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allah bütün insanların ruhu olan Allah'ın ruhunu, yani kendi ruhunu kendisine geri istiyor. Bütün insanları da dünya hayatını yaşarken bu hedefe ulaşmayı mümkün kılmış Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ama Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı mahluklarıyız. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yeterli değildir ki Allah bizi insan olarak yaratmış. Başka bir mahluk olarak yaratılabilirdik. İnsan olmanın şerefini yaşayamazdık. Öyleyse insan olmak mutlu olmaya aday olmaktır. Mutlu olmak kişisel iradeye tevdi edilmiştir Allah-u Teala tarafından. O kişisel irade, cüz'i irade, ilahi iradenin emrettiği hedefi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ona emanet olarak verilen ruhu Allah'a ulaştırmak zorundadır. Allah-u Teala diyor ki innel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah-u Teala diyor ki inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak, hüve işte o el-hüda, hidayettir. Allah'ın ruhu bize üfürülmüş ve Allah'tan ayrılmış olarak bizim bünyemize girmiş. İşte o verdiği emaneti Allah-u Teala geriye istiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın verdiği emaneti geri alması hepimiz için
Çok önemli bir olgu. Öyleyse o emanetin Allah'a gönderilmesi 7 kademelik bir seyir takip edecektir. Ruh, Allah'a doğru yapılan seyir-sülük isimli yolculukta diğer ruhlarla beraber birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve Zikir yüceleri, Sitret-i Münteha, oradan da ikiye bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. Allah Teala herkesin şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek, bilinçli olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını farz kılmıştır. İşte o olay sevgili kardeşlerim. Bütün insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştıran o olay. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edinceye kadar geçirdiği zaman parçasında o kişinin başlangıçtaki dengesi yeniden kurulur. Başlangıçta ne vardı? Kişinin nefsi vardı. %100 afetlerle dolu. Başlangıçta ne vardı? Kişinin ruhu vardı. %100 hasletlerle dolu. Öyleyse terazinin iki tarafı dengede. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Burada terazi dengede zıttıyla kayyum. Birisi %100 haslet Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, birisi %100 afet Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan. Ve işte böyle bir denge başlangıçta varken insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Nefs devamlı olarak insanı huzursuz edecek olan şeyler icat eder ve şeytandan aldığı vesveselerle kişiyi devamlı huzursuz kılar. İnsanlar eğer nefs tezkesini bilmiyorlarsa bu huzursuzlukları bir ömür boyunca devam edecektir. Ama kim hedefe doğru yürürse yani Allah'tan talepte bulunursa ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin bu kadar yeter. Geri kalanı ben yapacağım. Siz yapmayacaksınız. İşte o zaman insanın ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlere doluyken, ruhunun kalbi %100 hasletlere doluydu. Denge, terazinin iki tarafı eşitti birbirine. Ama ruh Allah'a geri döndüğü zaman, kişinin sadece nefsinin afetleri kalır geriye. Bu afetler kadar nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbindeki o afetleri %49'a indirmek Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir yetkidir. Allah tarafından gerçekleştirecek olan bir fenomendir. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunacaktır. Ya Rabbi diyecektir, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kim böyle bir dileğin sahibi olur?

Teala yeniden sağlıyor. Kişinin nefsinin, kalbinin içine fazıllar göndermeye başlıyor Allah Teala. Başlangıçta %2 rahmet nuru giriyor kişinin kalbine. Sonra 7 defa %7 fazıl nuru. Bu süreç içinde bir dengesizlik var. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve de denge yok ortalıkta. İşte o dengenin sağlanabilmesi için nefsin kalbinin %100 olan karanlıkları, afetleri %49'a düşürülüyor Allah-u Teala tarafından 7 kademede. Başlangıçta %2 rahmet nuru, önce kuvvet giriyor kalbe. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor mürşidine tabi olduğu zaman. Ve de kişinin zikretmesi üzerine, Allah, Allah, Allah, Allah demesi üzerine bir olay başlıyor, yeni bir fenomen. Bu kelime, Allah kelimesi, bu seviyeye ulaşmış olan birisinin göğsüne, göğsünden nefsinin kalbine Allah'ın katından nur gelmesini sağlıyor. Evvela sadece göğsü yarıldığı zaman daha mürşidine ulaşmadığı için sadece rahmet nuru kişinin kalbine girebilir %2. Ondan sonra 7 defa fazıllar girecektir. Her %7 fazıl o kişinin ruhunun zemin kattan birinci gök katına yükselmesine, ikinci defa %7 nur ikinci gök katına yükselmesine, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur yedinci gök katına yükselmesine ve yedinci gök katında 7 tane alemden geçip Sidretül Münteha'ya ulaşmasına, oradan da Allah'ın zatına ulaşmasına sebebiyet verecektir. Allah-u Teala bunu o insanın üzerine yüklememiştir. Senin görevin diyor sadece bana ulaşmayı dilemektir. Bu söylediğim işlemi ben gerçekleştireceğim diyor. Senin kalbine ben nurlarımı dolduracağım. Sana zikri sevdireceğim. Sen namaz kılmayı sevmiyor musun? Ben sana namazı sevdireceğim. Sen oruç tuttuğun zaman bayılacak gibi mi oluyorsun? Baygınlıklar mı geçiriyorsun? Ben seni iyi edeceğim ve orucu sever bir noktaya ulaştıracağım seni. Zikir senin için uzakta bir olayken, sevmediğin bir olayken ben sana zikri sevdireceğim. Ve Allah-u Teala bunların hepsini gerçekleştiriyor sevgili kardeşlerim. Zikir olmasa ne olmayacaktı? Zikir olmasa, tabiyetten sonraki zikirden bahsediyoruz. Allah'ın katından rahmet nuru, fazıl nuru, salavatlar, salavat nurları taşıyamayacaktı. Bu noktadan sonra yapılan bütün zikirlerde o kişinin göğsüne Allah'ın katından başlangıçta %2 rahmet nuru girer, ulaşır ve kalbe girip yerleşir. Sonra %7 fazıl nurları girmeye başlar. Bu fazıl nurlarının her %7 yerleşmesine paralel bir standartta ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşacaktır. İnsanın mutluluğu nefsinin %51 nurlara, %49 fazıl, %2 rahmet nur olmak üzere yarıyı aşan bir noktaya kadar nurlarla dolması o kişinin ruhunun Allah'a

Allah tarafından ulaştırılmasını sağlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin nefsinin kalbi %7 nuru aldıkça ruh buna paralel standartlarda bir gök katına mutlaka yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, neticede başlangıçtaki denge, ruh ve nefs dengesi, Allah'ın emirlerini yerine getiren sistemde yerine getirmeyen sistem tekrar kurulmuş olacaktır. İşte bu süre içinde Allah Teala şeytanın o kişiye musallat olmasına müsaade etmemesi söz konusudur. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar onun kişiye tesir etmesine imkan vermez. Böylece kişi daimi zikirde dahi yaşanamayacak olan bir mutluluğu 7-8 aylık bir devrede yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun yarısıdır. Dik yokuş, bu noktaya kadar 3 saatlik bir zikirle ulaşılan yarı mutluluğu %80'e taşıyabilmek için kişinin zikrini 18 saate çıkarması zorunluluğudur. İşte o aşılması gerçekten büyük bir hedeftir. Ulaşılması gerçekten güç olan bir hedeftir. Her baba yiğidin harcı değildir. Günün 18 saatini, yani bir başka ifadeyle uyanık olduğu saatlerin tamamını Allah'ın zikriyle geçirmesi herkesin harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, asıl hedef bundan sonraki daimi zikirdir. O mutluluğun tamamını sağlar. Allah Teala'nın hepinizi bu sonsuz mutluluğa daimi zikre ulaştırılmasını Allah Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, huzurunuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Sevgili MFL TV izleyicileri, Bir Kur'an'ın Nurundan programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde sizlere sahabenin yaşadığı İslam'ı anlatacağım inşallah. Sahabenin yaşadığı İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla, yani Kur'an ahlakıyla ahlaklandığını biliyoruz. Bu nedenle sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Allah-u Teala bizler için din olarak İslam'ı seçtiğini Maide Suresi'nin 3. ayet kelimesinde şöyle belirtiyor. Buyur ki Esselamüzillah, El yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtü aleyküm nimeti ve redeytü leküm İslam ve dine. Ben sizin için İslam'ı seçtim ve İslam'a razı oldum ve dininizi tamamladım diyor Yüce Rabbimiz bu ayet kerimede. İslam'a Kur'an-ı Kerim içerisinde baktığımız zaman üç tane ana unsuru ifade ettiğini görmekteyiz. Bir, Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmek. İki, Allah'a teslim olmak. Üç, Allah'a teslim olmak suretiyle sülha, sükuna ve mutluluğa ermek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tarif ederken buyurur ki, El müslümü men selime minel müslüme min lisani yedihi. Yani mümin odur ki, elinden ve dilinden zarar gelmek istiyor diyor. Görüyoruz ki İslam'ın safhalarından biri de Allah'a teslim olmaktır. Teslim deyince ne anlıyoruz? Görüyoruz ki günümüzde hiç kimse Allah'a teslim edecek bir şeyin mevcut olduğundan bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hicr suresinin 26. ayet kerimesinde bir fizik vücudumuzun olduğunu, Şems suresinde bir nefsimizin olduğunu, Secde suresinin 9. ayet kerimesinde ruhumuzun ve Maide Suresinin 7. ayet kerimesinde ise bir irademizden bahsedilmektedir. İşte bunlar bizim teslim etmemiz gereken emanetler. Allah-u Teala Kalbele gününde bizleri huzurunda topluyor ve bu emanetleri dünya hayatını yaşarken kendisine teslim etmemizi üzerimize farz kılıyor. İşte Nisa Suresinin 58. ayet kerimesi çok açık diyor ki Yüce Rabbimiz Esnevzübillah İnne Allah ya'murukum en te'eddul emaneti ile ehliha Allah emanetleri ehline, sahibine teslim etmemizi emreder diyor. Bu emanetler hiçbir zaman bir dünya meta değildir. Çünkü Yüce Rabbimiz buyurur ki, emanetleri, burada emanetler çoğul ama sahibi tekil. Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 58. ayet kerimesinde, اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تَعَدُّولُ اَمَانَتِ اِلَى اَهْلِهَا demek suretiyle dünya hayatını yaşarken bu emanetleri, yani ruhumuzu, nefsimizi, fizik bedenimizi ve irademizi kendisine teslim etmemizi emrediyor. Kur'an-ı Kerim'e bakınca Allah-u Teala dünya ve ahiret mutluluğunu 7 safa 4 teslimin yerine getirilmesine bağlamış ve sahabe bunların hepsini yerine getirmiş. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken bizlere bir kurtuluş işaretçisi olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyi şu ayet kerimelerle üzerimize farz kılıyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet kerimesinde çok açık bir şekilde buyuruyor ki اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ الْلِكَانَ وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا وَالَّذِينَ الْآيَاتِينَ غَفِلُونَ مَوَاهُ مِنْ نَارُ بِمَكَنِ يَكْشُبُونَ Onlar ki dünya yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemezler, onların gidecekleri yerin ateş olduğunu ve onların Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil olduğunu belirtiyor bu ayet kerimede. Zümer suresinin 54. ayet kerimesi yine Yüce Rabbimiz buyurur ki وَاَنُوا بِيلَ رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيكُمْ الْعَذَابُ سُمَّ لَا تُرْسَلُونَ Dünya hayatını yaşarken diyor ki Rabbinize dönün ve teslim olun. Yani üzerinize ölüm gelmeden evvel bir dönüşten bahsediyor Yüce Rabbimiz. Aksi halde yardım olmazsınız diyor. Bir ayet kerime daha vermek gerekirse Rum suresinin 31. ayet kerimesinde buyur ki Münibine ileyhi ve tekuhu Rabbine ulaş ve takva sahibi ol. Görüyoruz ki takva sahibi olabilmek için Rabbimize ulaşmayı dilemenin gerekli olduğunu belirtiyor. Sahabenin Allah'a ulaşmayı diledikleri ise Zümer suresinin 17. ayet kerimesinde belirtilmekte. Buyuruyor ki Yüce Rabbimiz Zümer suresinin 17. ayet kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا ve ene billah lehmi bi şefe beşir ibadihi. Onlar diyor Allah Teala'ya ulaşmayı dilediler.
Şimdi şeytana kul olmaktan kurtuldu, benim kulum oldular, kullarımı müjdele diyor. Demek ki sahabenin de bidayette şeytanın kulu olduğunu, Allah'ın kulu olmadığını ve Allah'a ulaşmayı dilemekle şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olduğunu bu ayet-i kerimimize çok açık bir şekilde belirtiyor. Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemenin adeta bir kurtuluş şifresi olduğunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 12 tane negatif faktörün sahibi olduklarını bizlere belirtiyor. Bunlardan birkaç tanesini saymak gerekirse, Allah'ın ayetlerinden gafil olduğumuzu, amellerimizin boşa gittiğini, cehennemlik olduğumuzu, delalette bulunduğumuzu, hidayette olmadığımızı, fıstıkta olduğumuzu, hüsranda olduğumuzu Yüce Rabbimiz ayetlerle bizlere çok açık bir şekilde belirtiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle illa ameli bir niyet demekle niyetin yani dünyada yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemenin amellerden daha üstün olduğunu vurgulamış oluyor. İkinci safhaya geldiğimiz zaman bu müşride ikinci safhanın müşride tabi olmak olduğunu görüyoruz. Bunu da Yüce Rabbimiz Kehf suresinin 17. ayet kerimesinde çok açık bir şekilde buyuruyor ki men yehdillahu fehüvel mühted ve men yüdül ferentece veliye müşride. Kim hidayet Allah'a ulaştıysa o hidayet ermiştir. Kim de delalette kalmışsa onun için evliyadan bir müşrit bulunmaz diyor. Nahl suresinin 36. ayet kerimesinde yine Yüce Rabbimiz bu istikamette buyuruyor ki ve lekad ba'asna fi kulli ummetin resulen en ibudullah ve şenebut tagut. Bütün kavimlerde resuller görevli kıldık diyor. İnsanları şeytana kul etmekten kurtarsın da Allah'a kul etsin diye diyor. Taha suresinin 123. ayet kelimesi yine bunu izah ediyor bize. Buyur ki, kaleh bite minha cemiyen, hepiniz oradan aşağı inin. Yani dünyadan geldiğiniz zaman, femme yetiyenneküm minnühüden, fenden size bir hidayet gelecek. Femen ittebâe hüdaye, kim o hidayetçiye tabi olursa, fele yedilü vele yaşka, onlar dalalete kalmazlar, onlar şakilerden yani cehennemlik olmazlar diyor Yüce Rabbimiz. Yüce Rabbimiz Taha suresinin 123. ayet kelimesinde buyurur ki, kaleh bite minha cemiyen, hepiniz oradan aşağı inin. Yani dünyaya geldiğimiz zaman. Feyma yetiyenin hükümün hüden. Benden size hidayetim gelecek. Femen ittebâe hüdaye. Kim o hidayetçime tabi olursa. Fere yedül vele yaşka. Onlar şakirlerden olmazlar. Dalalette kalmazlar. Görüyoruz ki hidayetçiye tabi olan hidayette. Hidayetçiye tabi olmayan ise dalalette. Bu konuyu izah eden bir ayet-i kerime daha vermek gerekirse Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 164. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Estağfirullah لَقَدْ مَنَا اللّٰهُ عَلَى الْمِيمِنِ اِزْبَعْسَ فِيهُمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسَهُمْ Andolsun ki diyor her kavme kendi içinden Resuller göndeririz. Üzerlerine bir nimet olmak üzere. Ve yettüne aleyküm ayetine ayetlerimizi okur. Ve yüzdeki nefslerini tezkiye eder. Yüallim kitabı ruhunu öğretir. Ve hikmeti öğretir. Ve arkasından diyor ki مِنْ قَبْلِ اللّٰهِ دَلَانُ مُبِينَ Siz bu müşriklere tabi olmazdan önce apaçık bir dalalet içindeydiniz diyor. Demek ki her devirde Allah'ın Resulü müşrikleri var. Bunlara tabi olan hidayette, olmayan ise dalalette. Ne diyorlar bugün? Kulüllah Allah arasında kimse giremez diyorlar. Görüyoruz ki Allah-u Teala bu ayeti kerimeleriyle kendi eliyle aramıza müşrikleri koymuş. Bir hadis-i şerif söylemek gerekirse bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurur ki Allah'ın evliyasına tabi olan şakirlerden olmaz. Bize ne dedik? Taha 123'te o hidayete tabi olan şakirlerden olmaz. Tabi olmayan ise şakirlerden olur. Yani cehennemlik olur diye görüyoruz. Üçüncü safhaya baktığımız zaman bu dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bunu Yüce Rabbimiz Zümer Suresinin 54. ayet kerimesinde, Ali İmran Suresinin 73. ayet kerimesinde, Rad Suresinin 21. ayet kerimesinde, Fecr Suresinin 28. ayet kerimesinde gibi ayet kerimelerde çok açık bir şekilde belirtiyor. İşte Zümer Suresinin 54. ayet kerimesinde açıkça buyuruyor ki ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azab. Dünya hayatını yaşarken Rabbine dön ve teslim ol. Sümme lâ tünserun. Aksi halde yardım olunmazsınız diyor Yüce Rabbimiz. Fecr Suresinin 28. ayet kerimesinde buyuruyor ki irci ilâ rabbiki radiyeten mardiye. Rabbinden razı ve Rabbinin rızasını kazanmış olarak Rabbine dönüyor. Ali İmran
Suresinin 73. ayet-i kerimesine bakarsak çok açık bir hidayet ayet-i kerimesi. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki innel hüda hüdallah. Hidayet Allah'a hidayet olmaktır. Allah'a ulaşmaktır. Bakara Suresinin 120. ayet-i kerimesi de bunu teyit eder. Ayet dedi ki innel hüdallah hüvel hüda. O Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Demek ki ne görüyoruz muhterem seyirciler? Hidayetin doğru yol olmadığını. Bir defa hidayet bir yol değildir. Aynı zamanda Yüce Rabbimiz ne diyor? Demek ki dünya hayatı yaşarken ruhun Allah'a ulaşması, yani ermiş olmak bir hidayettir. Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede çok açık şekilde bizlere belirtiyor. Sahabenin ruhunu Allah-u Teala'ya ulaşarak teslim ettiğini Yüce Rabbimiz Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Buyuruyor ki, Ülâike hedemullah, onlar hidayete erdiler diyor Yüce Rabbimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konunun izahı için ilk cuma hutbesinde buyuruyor ki ölmeden evvel ölünüz ki Allah Teala sizlere 700 kat derecat versin. Evet, demek ki ölmeden evvel ölmemizi Yüce Rabbimiz, yani dünya yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını bizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde buyurmuş oluyor. İslam'ın dördüncü safhasına baktığımız zaman bu fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeriyor. İşte Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 134. ayet-i kerimesinde اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ buyuruyor. Aynı zamanda Yüce Rabbimiz Nisa Suresinin 125. ayet-i kerimesinde وَاَنْ اَحْسَنَ دِينَ مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ demek suretiyle o kişiler ki ahsen olarak fizik bedenlerini Allah-u Teala'ya teslim etmişlerdir, onlardan daha ahsen kim vardır diyor. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde sahabenin dünya hayatını yaşarken fizik bedenlerini teslim ettiklerini çok açık bir şekilde belirtiyor. Buyuruyor ki Estemzüle feyn haccike fekul estemtü veçiye lillâh enemene tebaen. Buyuruyor ki eğer seninle tartışacak dedi ki ben ve bana tabi olanlarla beraber ben veşhimi, fizik bedenimi Allah'a teslim ettim. Demek ki sahabe ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a teslim etmiş. Bizim içimizden de teslim eden var mı? Dönüp bakmamız lazım. Bakıyoruz ki Allah Teala teslimleri sayıyor. Fakat bugün piyasada teslimin T harfinden bahsetmek mümkün değil muhterem seyirciler. Kur'an-ı Kerim'in 5. safhasına baktığımız zaman nefsimizin tasfiye edilerek Allah'a teslim edilmesini belirtiyor. İşte bunu Yüce Rabbi Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمُرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهُ مُلُسُنْ لَهُنَّ onlar emrolunmadılar, ancak hanif olarak fizik bedenleri teslim etmekle emrolundular diyor. Sahabenin hepsinin fizik bedenlerini de Allah-u Teala teslim ettikleri Bakara Suresinin 139. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki نَحْنُ لَهُ مُحْلِسِنْ biz efendim muhlislerden olduk şeklinde Yüce Rabbimiz onların da demek ki nefslerini teslim ettiklerini bu şekilde belirtiyor inşallah Teala. Sahabenin nefsini Allah-u Teala teslim ettiğini Bakara Suresinin 139. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Burada sahabe diyor ki nehnu lehu muhlisun biz Allah'a muhlis olanlardanız. Yani halis muhlis olmuş nefsindeki bütün afetleri arındırarak Yüce Rabbine teslim etmiş. Bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurur ki Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmanız için var etti diyor. Çünkü kamil insan olmak, dünya ve ahiret mutluluğuna ermek ancak bununla mümkün olmaktadır. Yani muhtevamızda bulunan 19 afetin tezkiye ve tasfiye olmasıyla. Tasavvufu yaşayarak tasavvuf kademelerinde nefsini teslim eden Yunus bir deyişinde diyor ki hayra döndü benim işim, endişeden uzak başım, nefsimin başını kestim, kanatlarını uçar oldum diyor. Görüyoruz ki nefsinin başını kestim demekle nefsindeki afetleri yok ettiğini, teslim ettiğini söylüyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'in 6. safhasına baktığımız zaman bunun işat olduğunu görüyoruz. 27. basamakta tövbe-i nasuha davet edilen kişi işada ulaşmıştır. Yani buraya kadar 5 tane safhayı geçmiştir ve 3 bedeni de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Ruhunu, fizik bedenini ve nefsini. İşte bunu Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde bizlere ya eyyühellezine amenu tubi ilallahü tövbeten nasuha
demek suretiyle ifade ediyor. Yüce Rabbimiz sahabenin irşada ulaştığını Hucurat Suresinin 7. ayet kerimesinde buyuruyor ki, Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi, kalplerinizi müzeyyen kıldı, işte onlar irşada ulaşanlardır diye bütün sahabeyi ilan ediyor Yüce Rabbimiz. Evet, Kur'an-ı Kerim içerisindeki 7. safhaya baktığımız zaman bunun iradenin de Allah-u Teala'ya teslim edilmesi, irşada ve memur ve mezun kılınma olduğunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 102. ayet kerimesinde bundan bahsediyor. Ve buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenü hakka tukatihi ve le temutunu illa entum müslümün. Ey amenü olanlar, sahabeye hitap ediyor. Hakka tukatihi takvayla, yani en üst boyuttaki takvayla takva sahibi olun. Ve le temutunu ölmeyin illa entum müslümün. Allah'a teslim olduktan sonra ölün diyor. Görüyoruz ki burada 7 safhanın ve 4 teslimin tamamladığını görüyoruz. Sahabenin hepsinin irşatla görevli kılındığını Yüce Rabbimiz Tövbe Suresinin 100. ayet kerimesinde şöyle buyurdu Esnemzillah. Ve sabikune el-evveline minel muhacirine velensare ve lezine ittebiuni bi insanın radiyallahu anhu ve radiyan ve eddelerim cennetin tecrübe tahta helen har halidine fiyah ebeda zalikel fevzul azim. O haydi ileri geçen sabikun var ya, onların bir kısmı ensardan, bir kısmı muhacirinden, bir kısmı da ona ihsanla tabi olanlardandı. Allah onları altında ırmaklar akan cennetlere koydu. Zalike fevzul azim, bu onlar için en büyük kurtuluştur diyor. İşte bu kişilerin, irşada memur ve mezun olan kişilerin, rüyetullah oldukları, yani Yüce Rabbimizin zatına da müşahede ettiklerini Yusuf Suresinin 3-8. ayet kerimesinde buyuruyor ki Yüce Rabbimiz kul de ki hezi sebili, işte benim yolumudur. Edu ilallahi ale basiretin ene men tabani, ben ve bana tabi olanlarla beraber Allah-u Teala'nın zatına şahit olarak görerek davet ettiğimiz yol işte bu yoldur diyor. Demek ki görüyoruz ki kim irşada memur mezun olmuşsa onlar aynı zamanda Allah-u Teala'nın zatına da şahadet eden, yani kalp gözüyle gören kullar olduklarını görüyoruz. Sahabe 7 safa 4 teslimle Kur'an'ın bütününü yaşamış, dünya ve ahiret mutluluğuna erdikleri Ali İmran Suresinin 119. ayet kerimesinde belirtilmektedir. Ali İmran Suresinin 119. ayet kerimesinde Yüce Rabbim buyuruyor ki, Hâ entüm ilâ yutuhibbünehum ve lâ yuhibbünehum ve lâ tuhibbüne bil kitâb-i külî. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, onlar ki size buz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabisiniz. Demek ki ne görüyoruz muhterem izleyiciler? İslam'ın 5 tane şartının tatbikatıyla hiç kimsenin dünya mutluluğuna ve ahiret mutluluğuna ulaşması mümkün değildir. Kitabın bütününe tabi olmak suretiyle o sahabe eğer asr-ı saadet yaşadıysa, bizler de bir asr-ı saadetten bahsedeceksek İslam'ın 5 şartına değil de kitabın bütününe tabi olmamız söz konusu. Günümüzde hedef emirlerin hepsi devre dışı bırakılmış ve bunların yerine vasıta emirler mahiyetinde olan ve hiç kimseyi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmayacak olan İslam'ın 5 tane şartı konulmuş. İslam'ın 5 şartı ile insanların kurtulacağına dair Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet kerime gösteremezsiniz. Ama ben bir tek dilek olan Allah'a ulaşmayı dilemenin insanların kurtuluşuna sebep olacağını Yunus Suresinin 7 ve 8. ayet kerimesinde gösterebilirim. Yüce Rabbimiz burada buyuruyor ki, Bismillah, اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَ Onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdılar. وَتْمَاَنُّ بِهَا Onunla tatmin olmuşlardı. وَالَّذِينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَفِلُونَ Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, makamı, mevkiyi, derecesi ne olursa olsun, onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Peki netice? Yunus Suresi 8. ayet kerimesinde buyuruyor ki, مَوَاهُمْ مِنْ نَارُ بِنَا كَنِ يَكْسُبُونَ Onlar Allah'a ulaşmayı, dünya hayatını yaşarken ruhen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, bunu tekzip ettikleri için gidecekleri yer nardır, ateştir diyor Yüce Rabbimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, illa ameli bir niyet demek suretiyle, niyetlerin, yani Allah'a ulaşma dileğinin amellerden üstün olduğunu görüyoruz. Yine o mübarek diyor ki bir hadis-i şerifinde,
hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez diyor. Bu sahih bir hadistir. Demek ki amellerle kurtuluşun mümkün olmadığını söylüyor. Çünkü iman amelde mücüz değildir. Her konunun bir sağlayı varsa dinin de bir sağlayının olduğunu görüyoruz. İşte bundan 1400 sene evvel sahabe aynı Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak suretiyle asıl saadeti yaşadı. Bugün de aynı Kur'an-ı Kerim elimizde mevcut olmasına rağmen İslam'ın 5 şartının tatbikatına dayalı olarak bir asıl saadetten bahsetmek mümkün müdür sizlere soruyorum. Var mı bugün asıl saadeti yaşayan? Demek ki İslam'ın 5 şartı hiçbir zaman dünya mutluluğuna ulaşmanız için yetmez. Ahiret mutluluğuna ulaşmanız için mümkün olmayacağını açık bir şekilde ayetlerle söylüyoruz. Hadislerle değil. Çünkü Yüce Rabbimiz buyurur ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitaba her şeyi koyduk. İkinci ayet-i kerime diyor ki bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Üçüncü ayet-i kerime de buyurur ki sana hangi suali sorulursa o sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'dedir. Demek ki din adına söyleyeceğimiz her şeyi, adresini burada belirlememiz lazım. Aksi halde bugün Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i kendi muhafazası altına almasına rağmen hadisleri almadığı cihetle hadislerin birçoğunun mevzu hadis olduğunu görüyoruz. İşte o hadis sahibi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir gün benim hadislerim tartışma konusu olduğunda Kur'an-ı Kerim'e bakın diyor. Neden öyle? Çünkü Yüce Rabbimiz Necm Suresinin 2 ve 3. ayet-i kerimesinde buyurur ki وَلَا يَنْتِقُ الْاَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ وَحْيٌ يُحَى O kendi hevasından konuşmazdı. Onun konuştuğu vahiydi diyor. Şimdi konuşması vahiy olan bir kişinin konuşmasının Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmasını düşünebilir misiniz? Yani Allah-u Teala diyor ki onu ben konuşturuyordum diyor. Demek ki eğer ayetler Allah-u Teala'nın sözüyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de konuşmaları bir ayet niteliğindeyse kardeşlerim görüyoruz ki efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin muhakkak Kur'an-ı Kerim'le kontrol edilmesi gerekiyor. Sahih olup olmadığı. Aksi halde ravilerin ifadesiyle değil. Evet. Görüyoruz ki yarım imam dinden eder, yarım doktor candan eder dedikleri gibi bugün görüyoruz ki konunun künhüne vakıf olmayan kişilerden bilgi almaz nedeniyle işte yaşanan İslam'ın bu olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de yaşanan İslam olmadığını, sahabenin 1400 sene önce yaşadığı İslam'ın olmadığını ne yazık ki üzülerek söylüyoruz. Görüyoruz ki 1400 senede İslam'dan çok şey kaybolmuş. Aynı soruyu günümüz din adamlarına da sorduğumuzda onlar da günümüzde yaşanan İslam'ın sahabenin yaşadığı İslam olmadığı konusunda bizlerle hemfikir olduklarını görüyoruz. O halde tekrar Kur'an'a dönmemiz lazım. Zira Furkan Suresinin 30. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz buyurur ki Resul dedi ki Ya Rabbi benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti. Kale Resulü İnne kavmi takaze hazel Kur'an mahcura diyor. Kur'an-ı Kerim sahabenin zamanında terk edilmedi sayın izleyiciler. Onlar görüyoruz ki Ali İmran Suresi'nin 119. ayetinin belirtildiği gibi o Kur'an-ı Kerim'e tabi olarak bir asr-ı saadeti yaşadılar. Kişinin hem asr-ı saadeti yaşaması hem de Kur'an'ı terk etmesi mümkün mü? O Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak suretiyle yaşadılar. Demek ki Yüce Rabbimiz o ayet-i kerimeyle yani Furkan Suresi'nin 30. ayet-i kerimesi günümüze işaret ediyor. Bugün görüyoruz size hiç Kur'an-ı Kerim'den bahseden var mı? Hep ne diyorlar? Efendim Ahmet Efendi'nin kitabında, Mehmet Efendi'nin kitabında ve şu hadis-i şerifte şöyledir diyorlar. Bugün adeta Kur'an-ı Kerim'i hadislerle kontrol eder hale gelmişiz. Veya emaniye niteliğindeki kitapların mahiyetinin ifadesiyle kontrol eder hale gelmişiz. İşte bu nedenle Mehmet Akif Ersoy diyor ki bir deyişinde doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı halkın idrakine sunmalıyız İslam'ı diyor. Gerçek dini yaşayarak öğrenebilmek için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhatap olarak saymış kabul etmiş olduğu ulul albab kişilere müracaat etmemiz lazım. Allah-u Teala günümüzde din alimleri için Bakara Suresi 78. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. وَمِنْهُمْ اُمِّينَ لَا يَعْلَمُونَ kitap. Onların bir kısmı ümmüdür, لَا يَعْلَمُونَ kitap. Yani okuma yazma bilmez demiyor. Allah'ın kitabını bilmez diyor. Görüyoruz ki. İşte bakın bunlar size birçok şeyleri anlatıyoruz. Teslimlerden bahsediyoruz. Hidayetten bahsediyoruz. Sırat-ı müstakimden bahsediyoruz. Bunların hepsi çarpıtılmış görüyoruz ki. Neden? Kur'an-ı Kerim'e tabi olunmadığından ve emani kitapların muhtevasına tabi olunduğundan. Günümüzdeki İslam'a baktığımızda Kur'an'ın
esasını teşkil eden yedi safa ve dört teslim tamamen unutulmuş. Günümüz din alimleri bu hususlardan bilgiler olmadığı için ne yazık ki kimseye bahsedemiyorlar. İslam alimleri fıkıh alanında çok üst derecede bilgilerin sahipleridirler. Ama bu bilgiler hiç kimseyi cennete ulaştırmaz. Peki bu kadar ilimle mücehhez olan ilahiyet ve diyanete rağmen bu yanlışlıklar neden diyeceksiniz? Çünkü ilmi alınması gereken yerlerden almıyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i Ali İmran Suresi 7. ayet kerimesinde Ulul Elbab'a teslim etmiş olmasına rağmen bugün Ulul Elbab tarifini Kur'an-ı Kerimlerde hiç alakası olmayan bir tarifle yorumlandığını görüyoruz. İslam alimleri fıkıh alanında çok üst düzeyde bilgilerin sahibidirler. Ama bu bilgiler hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Peki bu kadar ilimle mücehhez olan ilahiyat ve diyanete rağmen bu yanlışlıklar neden yapılıyor dersiniz? Çünkü ilmi alınması gereken yerden almıyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i Ali İmran Suresi'nin 7. ayet kerimesinde belirttiği üzere Ulul Elbab'a teslim ettiğini belirtiyor. Ama günümüzde Ulul Elbab Kur'an-ı Kerim'deki tarifi ile tanımlanmadığı için her Arapça bilen kendisini Kur'an-ı Kerim'e muhatap saymaktadır. Yüce Rabbimiz Ulul Elbab'ı gayet güzel şekilde tarif etmiş. Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab kelimesini 16 ayet-i kerimede tarif ediyor Yüce Rabbimiz. Bunlara bir tanesi Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, onlar otururken, yan üstü yatarken ve ayaktayken Allah-u Teala zikrederler diyor. Demek ki daimi zikirde olan kişiler olduklarını görüyoruz bunları. İkinci ayet-i kerimede, efendim, Zümer Suresinin 9. ayet-i kerimesinde, her yestiyüllezi yâlemne vellezne la yâlemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur, bunları Ulul Elbab tezekkür eder diyor Yüce Rabbimiz. Üçüncü ayet-i kerimesinde bunların hikmet sahibi olduklarını Bakara Suresinin 269. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki yutil hikmete men yeşâ ve men yutil hikmete utiye hayren kesir ve men yezekir ulul elbab. Bir ayet-i kerime daha vermek gerekirse Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz ki ve me erselne min kabriki illa ricalin nühü ileyhim fesel ehle zikrin inküntüm le talemun. Neyi bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Dikkat buyurun. Ehline demiyor. Demek ki sorulması gereken zikir ehli. Çünkü zikir ehli Allah-u Teala indinde ilmel yakın, aynel yakın, hakul yakının sahibi olup yedi gök katının, yedi yer katının ve zemin katı sırlarını bilen Allah-u Teala adına yeryüzünde bilgi vermeye yetkili olan kişi olduğunu görüyoruz. Evet, yukarıdan beri arz etmeye çalıştığım üzere sahabe Kur'an-ı Kerim'in tamamını yedi safa dört teslim halinde yaşamına tatbik etmiş. Ve bu suretle cahiliye dönemindeki konumundan kurtularak ad cennetlerini hak etmiştir. Sahabenin yaşamış olduğu Kur'an-ı Kerim'i yaşayabilmemiz Allah-u Teala'nın bizler için ecirle tayin etmiş olduğu mürşide tabi olmakla mümkündür. O cahiliye dönemini yaşayan sahabe nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'i yaşadıysa bizlerin de onların varisi olan Allah-u Teala'nın Resullerine ve mürşitlerine tabi olmadığı müddetçe Kur'an-ı Kerim'deki İslam'dan bahsetmek ne yazık ki mümkün değildir. Sahabenin yaşadığı İslam konulu sohbetimiz burada sona eriyor. Sormak istediğiniz sorularınızı mpltv@yahoo.com adresimize sorabilirsiniz. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın çok büyük bir lütfu diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevmekten başka ne var ki? Allah-u Teala mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor, o zaman seveceksiniz diyor. Ancak başka insanları sevenler, ancak onlar başkaları için yaşayabilirler. Mutluluksa, huzursa, saadetse başkaları için yaşamanın arkasında gizlidir. Hiç denediniz mi sevgili kardeşlerim? Kendinizi başkalarına hasretmeyi, onlar için olmayı, sadece o insanları mutlu etmek için yaşamayı, kendinizi mutlu etmek için değil, onları mutlu etmek için yaşamayı hiç denediniz mi? O zaman beklemediğiniz bir sonuçla karşılaşacaksınız. Çünkü siz başkalarını mutlu etmeye ne kadar çok gayret sarf ederseniz, siz o kadar çok mutlu olursunuz. Bir başka ifadeyle saadetin arkasındaki sır, başkaları için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman gerçekten böyle olduğunu göreceksiniz. Mutluluktan uçacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Allah Teala bize başkaları için yaşamanın mutluluk olduğunu öğrettiği için, biz de size ulaştırdığımız için. Kim kendisi için yaşıyorsa, o Allah için yaşamayan birisidir. Şeytan onu kontrol altına almıştır. Onun için sadece kendi menfaatleri vardır. O kişi mutlu olabilir mi sevgili kardeşlerim? Olamaz. Ne yazık ki kendisi için yaşayan, hayatını kendisine menfaat temin etmeye adamış olan bir insanın kazanmak istediği parayı kazanması mümkündür ama bir defa daha ne yazık ki mutluluğa ulaşması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir ümitle yaşarlar. Sizin ümidiniz başkalarını mutlu ederek onların gözlerindeki mutluluk parıltısını görmek olmalı. Sizden onlara ulaşacak olan bir güzel söz, bir güzel davranış, onları mutlu edecek olan bir ihtiyaçlarını karşılamak, onları sevdiğinizi belli etmek, onları mutluluğun bir vasıtası olarak değerlendirmek. Herkes başkalarının mutluluğu için bir vasıtadır. Etrafınızdaki herkes onlara mutluluğu ulaştırabilmeniz için vardır. Hepsi mutluluğunuzun bir kapısıdır. Çünkü Allah-u Teala siz ve kendisine mutluluk verebildiğiniz kişi bir üçlü teşkil edersiniz. Siz O kişiye ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah da sizi o kadar mutlu eder. Ama etrafınızda bir kişi yok ki sevgili kardeşlerim. 10 kişi varsa, 20 kişi varsa siz bir kişiye ulaştırdığınız mutluluğun 20 katını yaşarsınız. Her an mutlu olmak mı istiyorsunuz? Çok kolay. O zaman her an etrafınızdaki insanlar kimlerse sadece onları mutlu etmeye çalışacaksınız. Ama göreceksiniz ki siz onları mutlu etmekle en çok mutlu olan kişi o siz oluyorsunuz. Sözlerim belki bir takım insanlara inanılmaz gelir. Oysa ki düşünün, etrafınızda 20 kişi varsa her birine mutluluk için, onların mutluluğu için bir şeyler ulaştırmışsanız ve onları gerçekten o davranışınızla, o konuşmanızla, onların bir ihtiyacını temin etmekle mutlu kılmışsanız, bu onları mutlu etmenin size ne kadar mutluluk verdiğini hepiniz tek tek yaşayabilirsiniz. Allah'ın istediği de cemaat halinde yaşayan insanlardan Allah'ın istediği de budur işte sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı ister. Bunun anahtarlarını da teslim eder. İşte der, anahtar bu. Etrafında kim varsa hepsi senin onlara olan davranışından mutluluk duymalı, huzur duymalı, gerçek anlamda bir dostla beraber olduğunu, onları seven birisiyle birlikte olduğunu idrak etmeleri, kendilerine mutluluk verecek olan bir kişiye baktıklarını düşünmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, kim etrafındaki herkese hiçbir ayrım tanımadan mutluluk ulaştırıyorsa, onu sevdiğini bütün boyutlarıyla ispat etmeye çalışıyorsa ve kalbi gerçekten etrafındaki herkesi mutlu etmek için, mutlu kılmak için çarpıyorsa, o zaman burada yapmacık bir durum oluşamaz. Eğer başkalarını mutlu etmek istiyorsanız, bunu yapmacık bir mutlulukla, mutluluk verme görüntüsüyle yapamazsınız. O zaman başarılı olamazsınız. Ama siz ne zaman gerçekten başkaları için yaşayan birisi olursanız, etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, huzurunuzu buna bina ederseniz, onların her birinin gözündeki sizin onlara ulaştırdığınız mutluluk sebebiyle huzur parıltılarını gördüğünüz zaman hayatınız bir başka şekil alır. Her an başkaları için yaşayan bir insanın yaşadığı huzuru, mutluluğu o zaman her boyutunda yaşarsınız. Her yardım ettiğiniz kişi, her ona bir güzel söz söylediğiniz kişi, her onun gözlerinde sizin söylediğiniz veya yaptığınız bir söz veya davranış biçimi sebebiyle gözlerinde gördüğünüz sevinç, mutluluk, huzur sizi en az aynı seviyede mutlu kılar. O zaman etrafınızdaki insan bir kişi değil ki sevgili kardeşlerim. Herkese mutluluk vermelisiniz.
1: Her
0: Mutluluk verdiğiniz kişinin arkasından aynı huzuru bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha yaşayabilirsiniz. Neden dost olmak varken neden düşman olacaksınız ki? Allah Teala hepinizin dostudur. Hepinizi çok seviyor. Sizi seven Allah Teala'yı siz de seveceksiniz. Sevginizi başka insanları severek ispat edeceksiniz Allah Teala'ya. İnsanları seveceksiniz. Onları mutlu kılmak şiarınız olacak, hedefiniz olacak. Ve her birine verdiğiniz mutluluğun bir katını mutlaka siz yaşayacaksınız. Ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, o kadar çok insana huzur vermiş olursunuz. Her birinden onlar kadar pay alırsınız. Onlara hangi huzuru, hangi mutluluğu yaşattıysanız, aynı seviyede mutluluğu da Allah Teala size yaşatır. Kalbinize huzur verir, mutluluk verir. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Hani bir sözümüz var ya, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, neden bu dünyadaki insanlar hep nefsleri istikametinde bir sürü yanlışı hayatlarına tatbik etmişler? Neden sen demiyorlar da ben diyorlar? Ah, bir deneyebilseler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir deneyebilseler etraflarındaki insanlara huzur vermeyi, mutluluk vermeyi bir deneyebilseler, onlara verdikleri mutluluk kadar kendilerinin de mutlu olduğunu yaşadıkları zaman, sadece bir kişiye, iki kişiye değil, herkese mutluluk vermek gereğini duyacaklar. Herkesi sevecekler. Sevgi, başkalarına verilen sevgi, sevilmeyi gerektirir. Ve mutlaka başarır. Siz başka insanlardan sizi sevmelerini beklemeyin. Ama siz onları mutlaka sevin, çok sevin. Her davranışınızdan bu sevgi buram buram tütmeli. Her davranışınızda etrafınızdaki insanlar sizinle beraber olmayı bir mutluluk ve huzur vesilesi kabul etmeli. Bu olay kendi kendine gerçekleşemez. Sizin gayretlerinize bağlıdır. Sizin gayretleriniz baz olacaktır bu hedefe ulaşabilmeniz için. İşte sadece bir tek husus. Başkalarını neyin mutlu ettiğini araştırmak, onlara o mutluluğu temin etmek, vermek. Bir menfaat karşılığı olmaksızın vermek. Sizden bir şeyler çıkmalı. O kişinin paraya ihtiyacı varsa ona para vermelisiniz. O kişinin mutluluk nasihatlerine ihtiyacı varsa ona mutluluk nasihatleri vermelisiniz. O kişinin hangi istikamette bir yardıma ihtiyacını sezerseniz onu hemen gerçekleştirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına parasal yardım yaptığınız zaman Allah Teala sizin kalbinize öyle bir ferahlık, öyle bir inşirah verir ki bu yardıma ihtiyacı olan herkese bir şeyler vermeniz için sizi harekete geçirir. Dahası var, siz eliniz açıldıkça, daha çok vermeye başladıkça, hiç aklınıza, hayalinize gelmeyen yerlerden o paranın size kat kat fazlasıyla geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve de o zaman Allah'ın bir kanunu olduğunu göreceksiniz. Allah'ın size vermesi için önce sizin başkalarına vermeniz lazım. Allah için o insanı mutlu kılmak için. İnsanlar bellidirler. Bir sıkıntılı durumlar olduğu zaman, bir huzursuzluk olduğu zaman onlara yaklaşın. Neden? Bu huzursuzluğu yaşadıklarını sorun. Hemen problemlerine deva olmak için çözümler arayın. Sevgili kardeşlerim, eğer ararsanız, Allah'tan yardım dilerseniz, bunu çok büyük boyutlarda başarabileceğinizi göreceksiniz. O zaman Allah Teala'ya her yaptığınız yardım için içinize verdiği ferahlık dolayısıyla, huzur dolayısıyla hep şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. İnsanları sevmeniz lazım sevgili kardeşlerim. Sevin. Sevmek Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Her şeyi en güzel şekilde Allah yolunda tanzim edin. Hedefiniz daima başka insanlara, onları mutlu edecek olan sözleri, şeyleri söylemek ve temin etmek olmalı. Öylesine güzel bir dünyada yaşayacaksınız ki Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkileriniz. Allah bizi neden yarattı sualiyle başlayın yaşamaya. Bir tek sebep için yaratıldınız. Mutlu olmanız için. Ve aslında bu mutluluğu başkalarını mutlu ederek kazanmanız için. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne kadar Allah-u Teala'nın formülü kolay ve basit. Ama hep 12'den vuruyor. Öylesine güzel bir dizaynla karşı karşıyasınız ki o Allah'ın dizaynı. Allah sadece verendir. Hep insanlar bir büyük yanlışı şeytanın kendilerine olan telkinleri sebebiyle doğru zannederler. Başkaları derler, benim menfaat temin edeceğim kişiler olmalı. Başkalarının bana bir şeyler vermelerini, onlardan bana bir şeyler gelmesini sağlamalıyım. Böyle düşünen kişi hep açlık ve zaruret içinde yaşayan, herkese borcu olan bir zavallıdır. Halbuki o kişi elindeki imkanlarla başka insanların mutluluğu konusunda bir gayretin sahibi olsa, hayatını muhteşem bir mutluluk ve huzur içinde

Başka insanlara sevgili kardeşlerim, bir güzel davranışınızdan sonra onların yüzündeki ifadeyi görüyor musunuz? O sizin güzel davranışınız onların sizi sevmesi için bir sebep teşkil eder. Ve neticede onun teşekkürü, onun başka bir jestle size bir güzel davranışta bulunması bunun arkasından gelir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Men dakka dukka." Yani kim hangi kapıyı çalarsa onun da kapısı çalınır. Bu pozitif istikametteki bir olaydır. Aynı zamanda negatif istikametteki bir olaydır. Siz başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, başka insanların etrafındaki herkesin size mutluluk vermek üzere harekete geçtiğini göreceksiniz. Ama siz, gene siz başka insanlara mutsuzluk vermek için yaşarsanız, nefsiniz itibar edilmek ister. Nefsiniz hakim olmak ister. Nefsiniz insanları emri altında tutmak ister. Nefsiniz şeytanın size öğütlediği her şeyi yapmak ister. Ama Allah'ın boyutları bunun tamamen tersidir. Harekat boyutları, size verdiği harekat dizaynı onlardan tamamen farklıdır. Allah'ın defterinde vererek alınır. Allah'ın defterinde huzur vermek, her bir insandan en az aynı miktarda huzuru geri almaktır. Etrafınızdaki 10 kişiye, 20 kişiye, 30 kişiye her gün onların sizden mutluluk duyacakları birkaç kelime söyleseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onlardan size dönen şey de gözlerinde bir minnet ifadesiyle sevgi olmayacak mı zannediyorsunuz? Hani bazı insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği bir şeyi söylerler. Sev beni, seveyim seni. Daha büyük bir yanlış düşünemiyorum. Karşınızdaki de aynı şekilde düşünüyorsa, siz onu sevmedikçe o sizi sevmeyecektir. O sizi sevmedikçe siz onu sevmeyeceksiniz, ikiniz de aynı fikirdeyseniz. Halbuki taraflardan birisi sevmeyi akıl edebilse, bu konuda bir adım atsa, karşısındaki de belki bir adımdan daha fazlasını atacaktır. Etrafınızdaki herkes sizi sevebilecek olan vasıflarla donatılmıştır. Ama onlar eğer sizi sevmiyorlarsa, siz onları sevmediğiniz içindir. Zaten sevseniz onlar için yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizayn söz konusu ki insanlar toplu halde yaşamak üzere yaratılmış olan mahluklardır. Hiç kimse her şeyini kendisi sağlayamaz. Yani bir elbiseniz olması için bir terzi ve kumaşa ihtiyacınız var. Kumaşı siz dokuyamazsınız. Terzi değilseniz elbisenizi dikemezsiniz. Öyleyse her an başkalarıyla öyle bir ilişki içerisindeyiz ki herkesin birbirine ihtiyacı var. Hal buysa sizin için bir açık kapı var demektir. Etrafınızdaki insanları dikkatle hayat aynanıza alın. Onlara bakın. Ve düşünün, ben

Bu etrafımdaki insanlara nasıl yardım edebilirim? Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda hayatınızı dizayn ettiğiniz zaman her şeyin en güzel standartlarda oluştuğunu görürsünüz. Sevmek, o insanları mutlu etmeniz için Allah Teala'nın sizin kalbinize verdiği bir ayrıcalıktır. Nefsinizin afetlerinden nefreti, kini, düşmanlığı, haseti daimi zikre ulaştığınız zaman devreden çıkarmış olursunuz. Hiç kimseye bunları duyamazsınız. O zaman geriye sadece sevgi kalıyor. Yanlış davranışlarda bulunan insanları da seversiniz. Onların da kurtuluşu için çalışırsınız. Her zaman asık yüzüyle karşılarsınız da böyle yapmaya devam edin. Herkesin kendisine göre dertleri vardır, problemleri vardır. Onlarla ilgilenin. O zaman dışarıdan tanıdığınız gibi bir insan beklerken farklı bir insanla karşılaşacaksınız. Etrafınızdaki insanlara nasıl hükmedeceğinize değil, onlara nasıl yardım edebileceğinize dair olan düşünceleriniz olmalı. İnsanlara kendinizi nasıl saydıracağınıza dair değil, nasıl ben onlardan daha çok tevazu sahibi olabilirime dayalı bir davranış biçiminiz olmalı. Siz yardım etmelisiniz, yardım beklememelisiniz. Herkesi, istisnasız herkesi sevmelisiniz. Yanlış davranışlarında sahibi olsa, tasvip etmeyeceğiniz davranışlarında sahibi olsa gene sevmelisiniz. Unutmayın, o kişinin hesabı vereceği yer siz değilsiniz. O kişi de sizin gibi Allah'a hesap verecektir. Kim mutsuzsa arkasında mutlaka nefsi vardır. O nefsi negatif faktörüyle devreye sokan da çevrenin telkinleridir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala etrafınıza bu kadar çok güzelliği koyduğuna göre sevgili kardeşlerim, bu kadar çok güzelliği yaşayan siz nasıl olur da bunun farkına varmazsınız? Her biriniz bir işle meşgulsünüz. İşinizi sevin. İşinizi yaparken zevk almaya çalışın. Başarmak sizin için bir zevk olmalı. Ve de bu bapta başarı kazandığınız zaman huzur duymalısınız, mutluluk duymalısınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki etrafınızdaki herkes sizin için bir vasıtadır. Sizin mutluluğunuzun bir vasıtası. Onları sevdiğinizi belli etmekten çekinmeyin. Çok sevdiğinizi söyleyin.
Ve de o zaman göreceksiniz ki çok sevileceksiniz. Her birinin bir sıkıntısını, bir problemini halletmeye çalışın. Bunu yaptığınız zaman onun problemi sizin tarafınızdan çözüldüğü zaman onun duyduğu mutluluğun çok daha fazlasını Allah Teala size verir. Siz duyarsınız. O kendisine yardım edilen ve de bu yardımla bir problemi çözülen kişi mutludur. Ama eğer o problemi çözen sizseniz, siz o kişi için yaptınız, o gayretten dolayı Allah-u Teala'nın size nimet olarak verdiği mutluluğu yaşarsınız. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Bunun için nefsinizin afetlerini devre dışı bırakmak mecburiyetindesiniz. Onun için diyoruz ki sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevmeyi öğrenin. Sevdikçe sevilirsiniz. Mutluluk nefretin arkasında değildir. Mutluluk sevginin arkasındadır. Nefret mutsuzluğun anasıdır. Düşmanlık, kin, isyan. Ama benim sevgili kardeşlerim, neden? Şu dünyada Allah Teala sizi yaratmış, hayata getirmiş. Hepiniz kendinize göre bir hayat felsefesinin sahibisiniz. Ama bu sözlerimi dinledikten sonra hayatınızı farklı bir zemin üzerine, farklı bir temel üzerine bina etmeye çalışın. Kendi kendinize söz verin. Ben deyin bugünden itibaren artık etrafımdaki herkesin yardımcısı olmak üzere varım. Ben arayacağım. Yardım edilmesi gereken insan kimdir? Ben arayacağım. Mutlaka ona ulaşacağım. Ve onun mutlu olmasını gözlerinden anladığım noktaya kadar ben bu istikamette gayret edeceğim. Problemi neyse ben de onunla beraber o problemi çözmeye çalışacağım. Hangi açıdan yardımım gerekiyorsa o açıdan yardım edeceğim. Ama mutlaka şeytanı yeneceğim. Sevgili kardeşlerim, her başka insana yaptığınız yardım şeytanın bir defa daha yenilmesidir. Şeytanı yenmekten zevk almayı öğretecek Allah Teala size. O yenilmeye, milyonlarca defa yenilmeye, onu negatif davranışlarıyla hak eden birisi olarak layıktır. O şu yeryüzünde, dünyada, bütün kainatta ne kadar mutsuz insan varsa hepsinin arkasında mutlaka şeytan vardır. Bütün şeytanlar insanları hep onların mutsuz olacağı bir davranış biçimine iterler. Peki ne çıkar ortaya? Mutsuz bir insan çıkar. Ve onlar bunu doğru zannederek yapmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için olan bir dizaynı düşünün. Her şeyin en güzeli Allah'ın katındadır.
Allah'ın katında nefretin, kinin, düşmanlığın yeri yoktur. Olması da mümkün değildir. Allah Teala insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Mutlu olmanın hasletlerini ona verdikten sonra ona emretmiştir. Zikir yapacaksın. Nefsinin afetlerini temizleyeceksin. %100'ünü temizleyeceksin. Bir insan nefsindeki afetleri tamamen temizlediğinde bir de bakar ki artık onun düşmanı yoktur. Ha, ona düşman olabilirler mi? Tümenle. Ama o kimseye düşman olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte o pencereden baktığınız zaman her şey öylesine güzel ki o pencerede. O pencere mutluluk penceresidir. O pencere başkaları için yaşayanların penceresidir. Her an hayatının her anında, her noktada acaba ben kime nasıl bir şey yapabilirim diye yaşar. Sevgili kardeşlerim, işte şu anda biz size mutluluğun sırlarını anlatmakla mükellefiz. Her şey öylesine güzel ki. Hayatınızın her saniyesinde Allah sizinle beraberdir. Eğer Allah için yaşarsanız, şeytan sizinle beraberdir. Eğer nefsinizin kurbanıysanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olun. Allah için yaşayın. Bütün güzellikleri Allah için oluşturun. İnsanları sevin. Onlar için yaşayın. Şiarınız hep zamanınızı onlar için harcamak olmalı. Bir eser çıkartmak için yaşayın. Bir hedefe ulaşmak için yaşayın. Hep her adımda başka başka insanları mutlu etmek için var olun. O zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onu yaşadığınız zaman bizi hatırlayacaksınız. Böyle söylemişti diyeceksiniz. Doğruymuş. Öyle yaptım. Hamdolsun ki ben de mutlular arasına girdim. O zaman siz de başkalarına bunu söylemeye başlayacaksınız. Başkaları için yaşamaları gerektiğini, veren elin alan elden daima Allah katında üstün olduğunu, hayatımızın başkaları için yaşadığımız takdirde bir mana ifade ettiğini, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadığımızı o zaman anlayacağız. Ve zaten o noktadaki kişi etrafındaki insanlara baktığı zaman böyle olmayanların neden mutsuz olduğunu görür, onları mutlu etmek için hayatını vakfeder. Ama o kişiler neden mutsuz olduklarını bilemezler. Arkasında başkaları için yaşamak diye bir hedefi olmayan bir insan bir ömür boyu mutsuz olacaktır. Ama ya başkaları için yaşayanlar? Başkalarına mutluluk vererek
Allah'ın en mutlu insanları olabilenler, hayatını başkalarına vakfedenler, insanlığa vakfedenler, sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Her birinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Allah Teala'nın huzurunda sizleri selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as-salavat.

El-Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillah. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyrim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri yeniden bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz sınıflar. Sınıflar İslam ve tasavvufi konulardan 4.1.11.64 kod numarasında. Affedersiniz, 63 kod numarasında. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz bu kitapta her şeyi yazdık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. O zaman Allah Teala'nın bir sınıflaması söz konusuysa her açıdan sınıflamalar var. Allah'ın bir defa yarattıkları var. Allah'tan başka her şey yaratıktır. Hangi sınıfın içinde olursa olsun, evvela Allah'ı da dahil ettiğimiz zaman iki sınıf var. Bir, yaratan, tek bir yaratıcı Allah. İki, yaratılan. Bizler yaratıkız, yaratılanız, yaratılanlar sınıfındayız. Allah Teala ise tektir, tek bir yaratıcıdır. Ve yarattığı mahlukatını altı alem açısından yaratmış. Demek ki alemler üç asıl, üç karşıt olmak üzere altı sınıfa ayrılıyor. Diyor ki Allah Teala, biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. Ondan sonra da diyor ki Allah Teala, zıttıyla kayyum kılarak dediğine göre bir defa bir aslı var, bir de onun zıttı var. Kainatı da üç asıl, üç de onun zıttı olarak çift yarattık diyor Allah Teala. Altı yevimde, altı zaman parçasında, altı günde yarattık. Bugün bize göre, bu dünyanın gününe göre 24 saatlik bir zaman parçası değil. Allah'a göre gün. Bu yaratılış dizaynında Allah Teala'nın zaman açısından neyi kastettiğini elbette bilmiyoruz. Ama altı yevimde üç asıl olmak üzere birinci sınıf asıllar, ikinci sınıf karşıtlar. Ve her bir sınıf kendi içinde üçe ayrılıyor. Zahiri alem, gayb alemi, emr alemi. Zahiri alem, biz insanların fizik vücudunun alemi. Gayb alemi, aslında gayb zahir alemin dışındaki bütün alemlerin müşterek adı. Ama ayırt edebilmek için cinlerin bulunduğu aleme gayb alemi diyoruz. Emr alemi ise yedi tane gök katını oluşturan üst alem, ruhların yaşamakta olduğu alem. Öyleyse fizik vücudumuz var. Bu zahiri alemin parçası. Bu sınıflamada zahiri alem, gayb alemi, emr alemi üç esas sınıfı oluşturuyor. Bir de onların zıtları var. Üç sınıfta onlar, zıtlar sınıfı. Öyleyse altı sınıf ama yedi alemden bahsediyoruz. Yedincisi yokluk. Var olmadığı için yedi tane yedinci kelimeyi kullanabiliyoruz. Yedinci alem kelimesini kullanıyoruz. Eğer yokluk da bir yaratık olsaydı mutlaka zıttı da olacaktı. Tek olması mümkün değildi.
Sekizinci alemde var olacaktı. Bir aleme bir alem olmamakla beraber Allah Teala'nın ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatması sebebiyle bütün kainatı kuşatması da bir sınıf oluşturur. Allah'ın ilminin ve rahmetinin oluşturduğu bir bütün alemleri kapsayan bir başka sınıf. Allah'ın yaratması, bu alemleri yaratması. Bizim zahiri alemimizde Allah-u Teala yarattığı yaratıklara baktığımız zaman bunların muhtelif dizaynı oluşturduğunu, birçok sınıflara ayrıldığını görüyoruz. Evvela yaratma açısından Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi, biz canlı her şeyi sudan yarattık diyor. Burada Darwinizme inanan kişiler bu kadar ilim içinde şu genetik kodların çıkışından sonra bile Darwinizme inanan insanlara gayri ihtiyari hayretle bakıyorum sevgili kardeşlerim. Artık genetik kodların haritası çıkmış, genom haritası. Her şey belli olmuş. Maymunla insanın aynı kökten türemesinin imkansız olduğu artık kesinleşmiş durumda. Hala insanlar iddia ediyorlar. Öyleyse Allah-u Teala canlı olan her şeyi sudan yarattık dediği zaman bir amipten, tek hücreli bir yaratıktan suda hayatı biz, hayatı diyor sudan yarattık. Sudan başlattık diyor. Suyun içinde bir tek hücreli mahluk yaratıyor Allah Teala, amip. Buradan iki hücreli, üç hücreli olmaz. Çoğalma söz konusu, dört hücreli olur. Hep geometrik dizi halinde artmak söz konusu. Böyle bir dizayn içerisinde bir hayvanlar dizisi görüyoruz. Tek hücrelerden başlayan, maymuna kadar gelen bir süreç içerisinde hayvanlar. Öbür taraftan sudan başlayan hayatta evvela sudaki yaratıklar oluşuyor. Balıklar, her çeşit suda yaşayan mahluk. Oradan karaya sıçrıyor hayat ve o koca dinozorlardan, yaratıklardan sonra, nesli tükenmiş olan yaratıklardan sonra karada her çeşit hayvan oluşuyor ve sonra da maymunların oluştuğunu görüyoruz. Ama böyle bir dizaynda insan maymundan türemiştir dedikleri zaman bu İnsanla maymunu aynı sınıfa sokmak gafletinde bulunanlar bir büyük hatanın içindedirler. Çünkü Allah Teala insan için diyor ki bir insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Yarattık diyor. Biz hayatı sudan başlattık ifadesi başka bir şey. Biz insanı bir damla sudan oluşturduk diyor Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde. Bu, tüm canlıların yaratıldığı sudan başlayan hayat değil. Bu nutfe, meni. Kur'an bütün hakikatleri itirazın oluşmayacağı bir sıtı altında mutlak olarak ispat eder. Genetik kodlar yokken Darwin bir iddiada bulunuyor. Diyor ki, İnsan maymundan türemiştir. İşte maymun türleri giderek insana benzeyen bir statü oluşuyor. Kuyruk azalıyor azalıyor. Nihayet şempanzede hiç kuyruk yok. İyi ama şempanze daha büyük olan gorillerin küçülmüş bir numunesi
oluyor. Orada problem var. Eğer maymun türleri giderek küçülmüşse, insanın da şempanzeden daha küçük bir varlık olması gerekirdi. Ama insan şempanzenin en az iki katı, belki üç katı, dört katı. Öbür taraftan kromozom dizisine baktığımız zaman insan 23 çift kromozomla bir mahluk. Ama 21 çift kromozomla maymun var, 23 çift kromozomla maymun var, 25 çift kromozomla gene maymun var. İnsanoğlu eğer bu sıranın sonunda, eğer bu gelişimin sonunda vücuda gelmişse, maymundan türemişse 27 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi ama 23 çift kromozomda. Ve o kromozomda da bir maymun türü hayatta yaşıyor. İnsana da çok benzeyen bir tarafı yok. Öyleyse sınıflandırmayı ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. İnsan sudan yaratılan bir mahluk değil, topraktan yaratılan mahluk. Bir damla sudan insanı oluşturduk demesi Allah-u Teala'nın, insanın nutfesi. Yani bir ovum, bir sperm, iki hücre ve ondan oluşan insan. O bir damla sıvı onu ifade ediyor. İnsanın sudan yaratıldığını değil. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan yarattık diyorsa, birinci ifade tayin, ikinci ifade salsalin. İkisi de balçık anlamına geliyor. Ama organik bir balçık. İnsan hüviyetine dönüşebilecek olan bir balçık. Ve yetmez, Allah-u Teala hayatın sahibidir. Yani hayat veren ve hayatı geri alandır. Öyleyse yarattığı mahlukatın içerisinde iki unsur var. İnsandan başka bütün yaratıklar sudan türemiştir. Ama ilk insan sudan yaratılmamıştır. Tek hücreli hayvanlardan maymuna kadar gelen gelişme süreci içerisinde bir sıra takip edilebilir. Ama sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça insanı topraktan yarattığını söylüyor. Bir ayette kullandığı salsalin, diğer ayette kullandığı tayin birbirine çok benzer iki balçık türü ve yaratılışı insanoğlunun topraktan, sudan değil. Allah-u Teala cinleri yaratmış, başka bir mahluk türü, ama onları dumansız ateşten yaratmış, yani enerjiden yaratmış. Enerjiden yarattığı mahlukları var, topraktan yarattığı mahluku var, insan, ve sudan yarattığı mahlukları var, bütün hayvanlar, insanın dışındaki bütün mahlukat. Öyleyse sınıflamaya hayvanla insanı aynı kategoriye koyarak devam edemiyoruz. Bu sınıflama içerisinde muhtevaya baktığımız zaman farklı bir yaratma görüyoruz. İnsan kendisinden başka yaratılan bütün mahluklardan farklı olan ve onların en üstünde yer alan bir yaratık. Allah-u Teala diyor ki biz bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık, emrine amade kıldık diyor. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey biz insanlar için yaratılmış. Hayvanlar da bütün insanın dışındaki mahlukata hayvan diyebilirsiniz zahiri alemde yaşayan. Bu alemin varlıkları, altı alemden sadece bir tanesi. İnsanlar ve hayvanlar. Hayvanları sınıflandırdığımız zaman, insanın maymundan oluşmadığı tezinin başka işaretleri de var. Bu kadar bin yıldan sonra maymunların
ayakları hala el hüviyetinde. Bir değişiklik yok. İnsana en çok benzeyen şempanze gene aynı standartlarda. Ayakları el hüviyetinde. Yeter mi yetmez, bütün vücudu kıllarla kaplı ve netice itibariyle bir hayvan. Sadece bir hayvan. Elleri olmasına rağmen kendisine bir ev dahi yapamayacak olan, bir başını sokacak olan, bir yer yapamayacak olan bir hayvan türü. İnsanın ondan oluşarak gelişmesi, o zaman ayakları nasıl izah edecekler? İnsanın ayakları ve maymunun ayakları karşılaştırıldığı zaman bir elle ayağın karşılaştırılmasını yapıyorsunuz. İnsanın vücudu kıllar içinde değil, aklını kullanarak üstüne elbise giymesi lazım. Ve cennetten kovularak dünyada verilen bu gezegene iniyor insanoğlu. Ve hayır, mağara devri yaşamıyor. Adem Aleyhisselam'la onun bütün doğan çocukları konuşmayı biliyorlar. Allah ile konuştukları gibi kendileri de birbirleriyle konuşuyorlar. Kerpiçten evler yapıyorlar, buğdayı biliyorlar, unu biliyorlar, ekmeği biliyorlar, ateşi biliyorlar, hepsini kullanıyorlar. Silah yapıyorlar, o silahla Kabil, Habil'i öldürüyor. Bir mağara hayatı ondan kim bilir kaç bin sene sonra, belki de kaç yüz bin sene sonra. Neden oluyor mağara hayatı? Mağara hayatının olmasının arkasında atom harpleri var. Bir atom savaşında iki tarafta birbirini yok etmek için, ki böyle birçok atom savaşının dünya üzerinde vücut bulduğu kesin, kayaların ergemesinden anlaşılıyor. Böyle bir dizaynda atomun, atom bombasının insanların hücre yapısını zedelemesi sebebiyle beyin hücreleri de zedelenen insanlar oluşuyor. Yani hayatta kalabilenler, ama bu insanlar konuşamıyor, bu insanlar insan hüviyetini kaybetmişler. Mağara devrinde yaşayanlar onlar. Onlar ilk insanlar değiller. Yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri ilk insanın devri değil. İlk insandan geçen yüz binlerce senede insanların büyük medeniyet seviyelerine ulaştıktan sonraki neticeleri. Sevgili kardeşlerim, 20 bin yıl evvelden gelen bilgiler, Popol Vuh'ta bunlar yazılı. Göklerde dolaşan uçaklardan bahsediyor. Böyle bir dizaynda medeniyetin kim bilir kaç defa bir atomun keşfinden ve neticelenmesinden sonra tekrar insanların başa döndüklerini görüyoruz. Şu kainatta da kainatın en üst seviye tekniğe sahip insanları son atom savaşıyla bugün arasında en uzun zaman parçası olan insanlardır. Ve onlar teknik seviye itibariyle şu anda ışık hızını aşmış ve sonsuzluğa ulaşabilmiş olan insanlar. Yani hava gemileri ışık hızının ötesinde seyreden ve görünmez olarak seyreden insanlar, uçan daireler, onların işaretini taşıyor. Ama onlar da insan. Sevgili kardeşlerim, bu sınıflandırmada bu dünyadaki hayattan bahsediyoruz şu anda. Allah Teala yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor, İkisinin arasındaki insanlar diyor. Tam 17 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de dünyamızın dışında da hayatın olduğunu belirliyor. Öyleyse sınıflar dediğimiz zaman çok geniş spektrumlu bir konuya girmiş oluyoruz. Öyleyse
dünyayı sadece bir dünya gezegeni olarak soyutlayamayız. Biz sadece bir güneş sistemindeyiz. Bizim gibi milyonlarca güneş sistemi var. Düşünün sevgili kardeşlerim, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar yıldız olduğundan bahsediyor. Bu astronomiyle uğraşan astronomlar, kalın çizgilerle ifade böyle, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar yıldız. Hadi bakalım varını hesap edin. Allah Teala'nın ortaya çıkardığı dizaynı, kaldı ki bu sadece zahiri alem. Yani fizik vücudumuzun duyarlı olduğu, gördüğü, işittiği, idrak edebildiği alem. Bu standartlar içinde idrakimiz ne kadar sevgili kardeşlerim? Sıfırdan eksi sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının hiçbirini ne ışık olarak, ne renk olarak, ne ses olarak algılayamıyoruz. Sıfırdan artı sonsuza kadar uzanan pozitif dalga boylarının ise ne ışık, ne renk, ne de ses olarak 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik kesim hariç geri kalanını algılayamıyoruz. 6 milimle 11 milim arasında 5 milim. Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın ilim olarak indirdiği şeyin en çok %5'ine sahip olabiliyoruz. İşte genetik kodlar ortaya çıktı, genom haritası çizildi ve algılayabildiklerimiz hiçbir devrede %5'i aşamıyor. Her yeni ilave edilen, ilim dağarcığımıza giren sistemin sadece %5'ini algılayabiliyoruz, %95'ini algılayamıyoruz. Bu yapı ona müsait değil. Öyleyse böyle bir standartta insanlarla hayvanları aynı sınıfın içine mütalaa etmek, sadece inanmayanların, ateistlerin hayal dünyasında yaşadıklarının ispatıdır. Teknik verileri, gerçekleri gizlemekten ellerine ne geçiyor, onu pek anlayamıyoruz. Ama bir ateist için Allah'a karşı çıkmak son derece tabii bir olay diye düşünüyorum. Allah'a inanmıyor adam. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayan bir inançsızlık her şeyi bir dizayn içine sokuyor. Size bu arada bir de bir kıssayı söyleyelim. Bir ateistle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bir camide tartışacaklar. Allah var mı yok mu meselesi. Ve kararlaştırmışlar tarihi, saati. O saat gelmiş, saat gelmeden evvel ateist camide. Ve vakit geliyor ama İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ortalıkta yok. Ve aradan geçmiş bir saat yok, iki saat yok. Üçüncü saatin sonunda kanter içinde gelmiş İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. O gelene kadar da diğeri, işte gördünüz mü, korkusundan gelemiyor, benimle kimse karşılaşamaz tarzında 3 saat boyunca lazım gelen her şeyi aleyhine söylemiş İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin. Ve çok kanter içinde oraya ulaşabilen İmam-ı Azam diyor ki, kusura bakma, ben gerçekten çok geciktim ama haklı bir sebebim vardı. Şu son yağmurlar sebebiyle bizim köprüyü sel almış. Ve ben nehrin kıyısına geldiğim zaman inanılması güç şeyler gördüm. Karşı ormandaki ağaçlar görünmeyen ellerle, görünmeyen testerlerle kesilmeye başladı.
Sonra onları kereste haline getirdiler. Muntazam keresteler oluşturdular. Sonra gözümün önünde bir görünmeyenler tarafından görünmeyen bir köprü inşa edildi. Ben de yoksa gelmem hiç mümkün değildi. Bu köprünün üzerinden geçerek buraya geldim. Diğeri gülüyor. Yani diyor, çocuk mu kandırıyorsun? Görünmeyen yerlerle görünmeyen ağaçları, görünmeyen testereler kesiyor, kereste haline getiriyor. Onlar köprü yapılıyor. Yine görünmeyen insanlar tarafından veya eller tarafından. Sen de o köprünün üzerinden geçerek buraya geliyorsun. Buna çocuklar bile inanmaz diyor. Sen kimi aldattığını zannediyorsun diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanefi demiş ki, bak demiş, bir köprünün bile kendi kendine vücuda gelemeyeceğini söylüyorsun diyor. Bir köprü cansız bir şey. Ama bir köprünün bile vücuda gelemeyeceğini söylüyorsun diyor. Ama sen varsın, yaşıyorsun. Sen nasıl vücuda geldin diyor. Bu alem nasıl vücuda geldi diyor. Bir köprü bile kendi kendine ulaşamazken bütün bu alem nasıl vücuda geldi? Sevgili kardeşlerim, yani Allah'a karşı çıkmanın bir marifet sayıldığı ortamlar var. Böyle bir alemde yaşayan insanlara şu genetik kodlar haritası hiçbir şey söylemiyor mu? Genetik kodlar nasıl bir mikro alemi oluşturuyor acaba? 70 trilyon hücreniz var. Her hücrenizde 23 çift kromozom. Yani 46 kromozom. Bir tek kromozomun içinde binlerce çeşit enzim, ve her biri ayrı bir konuda aktif görev yapan, ismini bile insanların birbirine karıştırdığı bir sistemler dizisi. Ve vücudun immün sisteminin silahşörleri, antikorlar. İç dünyamızda vücudumuzu koruyacak olan sistemin askerleriyle karşı taraf devamlı savaşta. Ve bu enzimlerden sadece bir tanesinin görevi yapmaması halinde bilmem hangi hastalığın oluşması söz konusu. Her bir kromozomun içinde her biri ayrı ayrı maksada yönelik yüzlerce nano alemin temsilcisi. Yani bir santimetrenin milyonda birinden bahsediyoruz. Milyonda birinden daha küçük varlıklar. Sevgili kardeşlerim, sevgili ateistler, biraz ölçülü olun. Bu kadar, hele aranızda doktorlar var. Yetmiş trilyonu 46 ile çarparsanız katrilyonla karşılaşacaksınız. O bilmem kaç katrilyon
sizi temsil ediyor. Her bir kromozomunuz sizi bütünüyle temsil ediyor. Herkesin kromozomu mutlaka birbirinden farklı özellikler gösteriyor. Genetik kodlar inkar edilmesi mümkün olmayan bir standartta bütün insanları her şeyiyle birbirinden mutlaka ayrı kılıyor. Bir saç teliniz içinde genetik kodlarınız var. Başka birinin saç teliyle baktığınız zaman bütün kromozomlarda farklılık görüyorsunuz. Bu DNA sarmalları tek başına size hiçbir şey söylemiyor mu? Öyleyse inanmak veya inanmamak müessesesine dikkatle bakın. Çözüm bulamadığınız her şeyin cevabı orada Kur'an-ı Kerim'de var. Ve bir köprünün bile kendi kendine inşa edilemeyeceğini hepiniz biliyorsunuz. Ama bu kadar detaylı, bu kadar şaşmaz ölçülerde her şeyin muhteşem bir denge içinde olduğu bir insan vücudu düşünün. Özellikle doktor olan ateistlere sesleniyorum. Sizin ilminiz sizi en çok sizi ateist olmaktan, o fasit dairenin dışına çıkmaktan nasıl men ediyor hala anlayamıyorum. Bir katrilyondan fazla kromozom sahibi olan sizler her hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her birinin içinde her türlü hastalığı vücuda getirebilecek olan özellikler var. Yetmez. Bu varlıkların hepsi şuurlu bir hareket içerisinde. Düşmanını tanıyor, dostunu tanıyor. Bir yabancı varlık, bir mikrop veya bir virüs o vücuda girdiği zaman vücudun ön savunmacıları derhal harekete geçiyor. Bu atakta onlar oksidasyon sistemini kullanmak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, öyle virüsler var ki, öyle mikroplar var ki, onların o oksidasyon sistemini kullanmasına mani olacak mekanizmayı biliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve öncü kuvvetler eğer gidip de onları oyalayabilse, ikinci hücumu yapacak olan ikinci büyük ordu arkadan gelebilecek. Ama onların oksidasyon statüsünü kullanmasına engel olmayı başarıyor virüs, mikrop. Onda da akıl var. Ve ikinci kuvvet, asıl büyük ordu gelemiyor. Zaman yetersizliği sebebiyle. Şimdi tıp alemi büyük bir buluşun içerisinde gayretle çalışıyorlar. Neye çalışıyorlar? O oksidasyonu kullanmaya mani olucu enzimi dezaktif hale getirecek, aktiviteden mahrum bırakacak olan bir sistem tespit edilmiş. Onun geliştirilmesi söz konusu. O zaman
oksidasyonu kullanması mümkün olacak öncü kuvvetlerin. Düşmana atak yaptığı zaman onunla savaşana kadar asıl büyük ordu, yani immün sistemin asıl gücü ortaya çıkıp mutlaka düşmanı yok edecek. Ve A kanseri türü, B kanseri türü, bilmem hangi hastalık bu statü altında önlenecek. Vücudumuzun koruyucuları hazır. Ama onun düşmanları onların koruyucu sistemini nasıl yok edeceklerini biliyorlar. Nano alemde santimetrenin milyonda birinden daha küçük alemde bu varlıklar arasında son derece akli hüviyette mantıklı savaşlar vücuda geliyor. Akılcı savaşlar. Herkes, her varlık düşmanını biliyor. Onunla nasıl çarpışacağını biliyor. Ve hepsinde şuur var. Ne diyorsunuz? Doktor olup da ateist olanlara sesleniyorum. Ne diyorsunuz? Bir cevabınız var mı? Eğer varsa bizim www.mihir.com'a bir bildirin, karşılaşalım. Hala inanmayacak mısınız? Ne kadar garip bir yapı sevgili kardeşlerim. Sırf ateist olmaları sebebiyle insanın maymundan geldiği tezini ispatlamaya çalışıyorlar. Allah'a ve Kur'an'a karşı çıkmak için. İyi ama her seferinde şimdiye kadar yenildiniz. Hala bitmeyecek mi bu iddialar? Sınıflanma müessesesinde maymunlar da kendi aralarında birçok türlere ayrılıyorlar, birçok sınıfları var. Ama kalın çizgilerle baktığımız zaman bütün maymunların ayakları el hüviyetinde. Beyinler arasında

sen. Şempanzeler konuşamıyorsa kendilerine dallarla örtebilecekleri bir yuva bile yapamıyorlarsa neden bahsediyoruz acaba? Onlar, madem ki biz onlardan sonra geldik, onlar bizden milyonlarca sene evvel, milyarlarca sene evvel dünyaya gelmişlerdi, yaşıyorlardı. O zaman bizden çok daha evvelki devrelerde yaşadıklarına göre o devrelerin bilgi birikiminin sahibi olmalıydılar. İlk insan bunların hepsini başardı. Ama maymun türlerinin bunca türünün arkasından şempanze de bunlardan hiçbirini başaramıyor. Arkasında başka bir kuvvet yok mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kadar eziyet ne diye edersiniz kendinize? Suları ne diye yukarıya akıtmaya çalışırsınız? Sevgili ateist kardeşlerim, bir takım din adamlarının da onlarla aynı fikirde olduğunu görmek gerçekten çok yürek yaralayıcı bir durum. Allah'a karşı savaş vermek. Ne uğruna? Her seferinde yeniliyorsunuz. Söylediğiniz her şeyin aksi ispat ediliyor. Ve her şeyin bir yaratıcı olmaksızın kendi kendisine oluştuğu iddiasının hala sahibisiniz. Peki, yani bir ilim utancı yok mu sizde? Sırf Allah'a karşı çıkmak için bu kadar inat, neye dayalı zannediyorsunuz? Arkanızda şeytan var, farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu sınıflama dizaynına baktığımız zaman maymuna kadar gelen bir dizi oluşumun mevcut olduğunu Kur'an zaten ifade ediyor. Bütün canlıları sudan yarattık diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki sudan karaya sıçramış hayat, karada da hayat oluşmuş ve maymuna kadar gelmiş. Ama onu söyleyen Allah Teala insanın topraktan yaratıldığını söylüyor. Ve maymunların kemik yapısıyla insan arasında çok büyük farklılıklar söz konusu. Hülasa, sınıflanma statüsüne baktığımız zaman insan benzeri mahlukların da maymunlar olarak en çok göründüğünü görüyoruz. Ama insanı oluşturmaları mümkün görünmüyor. En basit statüde de aksini iddia edemeyecekleri bir dizayn söz konusu. Her ne kadar maymunlar cehennemi gibi falan filmler yapılıyorsa da ilim açısından ateistler de biliyorlar ki bunun bir değeri yok. Ve bir takım hayali şeylerle insanları buna inandırmaya çalışıyorlar ve okullarımızda bilgi olarak öğretiliyor. Ama Darwinizm her gün biraz daha inandırıcı olmaktan uzaklaşıyor. Bu ilim fukaralarının ulaşabildikleri yere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Genetik kodlar artık Darwin nazariyesini sıfırlamıştır. İddia hiçbir açıdan geçerliliğini koruyamamıştır. Olay

Kur'an karşısındaki bütün iddialar sıfıra ulaşmıştır. İlim orada, Kur'an'ın içinde. Sevgili kardeşlerim, mikro aleme baktığımız zaman bu söylediğimiz dizaynın daha ötesinde elektronlar var, karşıt elektronlar var ve atom yapısı var. Her şey hidrojen atomlarından oluşmuş. Bir hidrojen atomu 3675 tane elektronla 3676 tane karşıt elektronla oluşan bir çekirdeği, nükleusu, adı proton, bir de onun çevresinde dönen elektrik bir yörüngede dönen bir elektronu kapsıyor. 3676. elektron. 3676 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron bir hidrojen atomunu oluşturuyor ve bütün elementler hidrojen atomlarının birleşmesiyle oluşmuş. Atom yapısındayız. Kendi kendine 3675 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron vücuda gelecek. Elektronlar da kendi kendine vücuda gelecek. Karşıt elektronlar da birisi bu alemi temsil ediyor, birisi gayb alemini temsil ediyor. Bir grup, ikinci grup. Ve de bunlardan her 3676 tanesi bir hidrojen atomunu oluşturuyor. Ve mikro alemi makro alemle karşılaştırdığımız zaman aynı BSS'yi görüyoruz. Bütün güneş sistemlerinde bir merkezi çekim gücü, bir de yörüngede dönen gezegenler var. Bütün yörüngeler eliptik. Ve mikro alemdeki esas neyse, merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen sistem neyse, aynı sistem güneş sistemlerinde de mevcut. En çok 7 tane yörünge oluşabiliyor ve aynı kudret eli mikro alemi de makro alemi de yaratmış. Bir gün Allah Teala size kainatı gösterirse, kainatın bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratıldığını göreceksiniz. İlim sahipleri, sizlere sesleniyorum. Karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdığını biliyor muydunuz? Karşıt elektronların elektron ağırlığının yarısı kadar devir sayısına ve yarısı kadar karşıt ağırlığa, negatif ağırlığa sahip olduğunu biliyor muydunuz? Hem bilmiyorsunuz hem de inkar ediyorsunuz. Ama ispat ettiğimiz zaman da susup kalıyorsunuz. Bir çift foton olayında, adına siz çift foton olayı diyorsunuz. Aslında çift foton olayı falan diye bir şey yok. Bir fotonun, bir gama fotonunun bir elektrondan ve bir karşıt elektrona oluşan, birisi eksi ağırlığı, birisi artı ağırlığı temsil eden, ikisinin de ağırlığı birbirine eşit olduğu için sıfır ağırlıkta görünen ama bir kurşun duvara vurdurduğunuz zaman veya bir aynaya ortaya bir elektron çıkıyor, bir de onun tam zıttında hareket eden ayrılış enerjisi sebebiyle parlayan, görünen, ondan sonra da gözden kaybolan, artık tespit edilemeyen bir karşıtı var. Elektronun ağırlığı belli. Bütün fotonların ağırlığının sıfır olduğu da kesin. Ve
bir foton parçalandığı zaman bir elektron çıkıyor ortaya. Hangi istikamete gidiyorsa onun tam zıttı istikamette bir nesne bir parlıyor ve yoluna devam ettiğini de görüyorsunuz. Ondan sonra kaybediyorsunuz çünkü bu aleme ait değil. Karşıt elektron. Eğer fotonun ağırlığı sıfırsa, elektronun bir artı ağırlığı varsa, bu artı ağırlığı sıfır yapabilecek olan faktör sadece aynı seviyede bir karşıt ağırlıktır, negatif ağırlıktır. Bütün karşıt elektronlar negatif ağırlık taşır ve bu bizim tarafımızdan ispat edildi. Öyleyse ilim adına her şeyi bize Allah-u Teala öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsini vermiş. Künnes ve künnes kanunlarından bahsediyor. Vela uksumu bil künnes el cevarül künnes diyor. O merkezi çekim gücüne ve onun etrafında cebelan edene, eliptik yörüngede dönene kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kainatın sırlarının hepsi orada. Hadi gelin beraber araştıralım. Neden Allah'a yaklaşmak yerine karşı çıkmak gereğini duyuyorsunuz? İlminiz ne kadar ki? Size karşı elektronlar negatif ağırlık taşıyor dediğimiz zaman hepiniz inkar ettiniz. Ama buna cevap veremiyorsunuz. Var mı içinizde cevap verebilecek birisi? Şu nükleer fizikte en üstün olduğunu iddia eden kimse gelsin de bir konuşalım. Gidiyoruz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne. Diyoruz ki karşıt elektronlar negatif ağırlık taşırlar. Şiddetle itiraz ediyorlar bize. Matematik olarak ispat ediyoruz adamlara. O zaman cevap verecek söz bulamıyorlar. Ve diyorlar ki hayır biz bunu yayınlayamayız. Siz gidin bir Amerikan dergisinde bunu yayınlatabilirsiniz. Biz oradan bu tarafa alırız. Şu aşağılık duygusuna bakın sevgili kardeşlerim. Bir karşıt elektronun negatif ağırlık taşıdığını, negatif ağırlığının ve devir sayısının elektronun yarısı kadar olduğunu Allah-u Teala bize öğretiyor. Biz de herkese bunu ispat ediyoruz matematik olarak ve dünyadaki ilim dünyası, alimler grubu sırf Kur'an-ı Kerim bunları bize öğrettiği için, Allah öğrettiği için bize karşı çıkıyorlar. Her yerde aynı korkunç netice. Yahu diyoruz ki kardeşim siz matematikten anlamıyor musunuz? Bundan asırlarca evvel el-cabir matematiğe negatif değerleri sokamasaydı, matematik de Kur'an gerçeğinden geri kalmış, Kur'an gerçeğinin dışında kalmış bir zavallı topal müsvetilim müsvetisi olmakta devam edecekti. Ama el-cabir matematiğe negatif değerleri koydurmayı başardı asırlarca önce. Biz 15 yıldan beri uğraşırız nükleer fiziğin içine negatif değerleri katabilmek için. Herkes itiraz eder. Diyoruz ki bana söyleyin bakalım. Bir gama fotonun ağırlığı nedir? Sıfır değil midir? Cevap evet. Aksi iddia edilemez ki tespit edilmiş durumda. Kimse aksini iddia edemez. Peki o gama fotonu bir kurşun duvara vurdurulunca ayrılan nesnenin elektron olduğu tespit edilmiş mi? Tespit edilebilen kesin. Elektronun ağırlığı var mı? Var. Peki onun zıttında başka bir varlığında tam tersi istikamette ayrıldığı kesin değil mi? O da kesin. Elektronun ağırlığı pozitifse, pozitif ağırlığı varsa, bunun sıfır olabilmesi için aynı değerde negatif ağırlığın mutlaka o fotonun içinde mevcut olması lazım. Yoksa Lavoisier kanunu şişti. Hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan hiçbir şey de yok olmaz. Ama sıfır ağırlıklı bir foton bölünüyor, ortaya pozitif ağırlıklı bir elektron çıkıyor. Bunun sıfıra mecbur olabilmesi ancak
ikincisinin aynı miktarda negatif ağırlığın sahibi olmasıyla mümkün. Başka bir iddiada kimse bulunamaz bu dünya üzerinde. Sonuç mu? Sonuç. İşte sizin ilminiz bu. Bundan asırlarca önce El-Cabir'e ne kadar itiraz etmişlerse bugün de bize o kadar itiraz ediliyor. Ama yolu yok. Bunu kabul etmek mecburiyetindesiniz sevgili alimler. Sevgili ütopik alimler. Sevgili Allah'ı inkar eden alimler. Ne kadar zavallı olduğunuzu öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Ama çok geç olacak. Şimdi hepinize sesleniyorum. Adres www.mihir.com. İddia. Bir karşıt elektronun ağırlığı, elektron ağırlığının yarısı kadardır. Ve elektronun yarım devri kadar döner. Saniyedeki devir sayısı elektron devir sayısının yarısı kadardır. Ve ağırlığı negatiftir. Aksi iddiada bundan varsa buyurun. Öyleyse sınıflandırmaya dikkat edin. Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İzlenebilirlik ilkesinin gereği olarak karşıt elektronlar elektron ağırlığının yarısı kadar değer taşıyor. Eşit değer taşısalardı hiçbir şeyi tartamazdınız bu dünyada. Ve her şey foton olurdu. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın, sevgili ateist kardeşlerim, hayatınızın en büyük hatasını işlemektesiniz. Bir inat uğruna sırf Allah'a inanmıyoruz iddialarıyla kendinizi tüketiyorsunuz. Elinizde sizi haklı kılabilecek olan hiçbir sebebe de sahip değilsiniz. Sadece iddia ediyorsunuz. Ve iddiaların her birisini teker teker çürütüyoruz. Ve vazgeçmiyorsunuz inadınızdan. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Ya bizim sevgili nükleer fizik ve nükleer kimya alimleri, şu dünyada sizin sözünüz geçiyor. Ama söylediklerimize cevap da veremiyorsunuz. Bir iddia sahibi var mı içinizde, bir cesaret sahibi insan gelsin bize bunun aksini ispat edebilsin? Bu hakikatleri bilmediğiniz için bir gama fotonunun ayrışımına, elektron ve karşıt elektronun ayrılmasına siz çift foton olayı diyorsunuz. Hayır, çift foton yok. Fotonun parçalanması var. Elektron ve karşıt elektronuna ayrışması var. İkincinin, yani karşıt elektronun bu aleme ait olmadığı da kesin. Çünkü izleyemiyorsunuz. Yok oluyor. Bu konudaki bu iddiayı çürütebilecek olan bir dahi var mı içinizde? Biz dahi değiliz. Bunların hepsini Allah'tan öğrendik. Hiçbir bilginin de sahibi değiliz. Biz bir atom mühendisi falan değiliz. Biz bir iktisatçıyız. Sadece Allah'ın bize öğrettiğini biliriz. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. İşte karşımdasınız. Hadi bakalım. Hodri meydan. Bir bilgi sahibiyseniz, bu söylediklerimizi çürütebilecek olan bir imkanın sahibiyseniz, bütün dünyaya sesleniyorum. Hepinizi bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sınıflandırmasına dikkat edin. Bir Allah'ın dostları vardır, sınıflandırmanın birinci bölümü, bir de düşmanları vardır. Sakın o düşmanlar sizler olmayın. İşte hepinize hayattaki en önemli mesajımız bu. Yoksa ancak öldüğünüz zaman ne söylediğimizi anlarsınız ama iş işten geçmiş olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. İslam bir talepler zinciridir. Siz talep edeceksiniz, Allah da mukabele edecek. Talebinizi yerine getirecek. Ne ölçüde talebinizin sahibiyseniz, ne ölçüde talebinize layıksanız. İslam'da ya da Allah'ın kainattaki tek dininde her şey taleple başlar. Başlangıç noktası bir taleptir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı Allah'tan talep edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Kurtuluş, felah o insanların harcıdır ki onlar Allah'tan talepte bulunurlar. Ne talebinde bulunurlar? Yiyecek mi, giyecek mi? Hayır. Onlar Allah'tan, Allah'a ulaşmayı dileyerek talepte bulunurlar. Allah önce Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eder. Allah'ın daveti kendisidir. Lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisidir. Allah'ın hak daveti Allah içindir. Öyleyse davetin standartlarına baktığımız zaman birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı talep etmek. Sonra Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmek. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyenin menziline ulaşması, ruhun Allah'a ulaşması. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Sonra fizik vücudun teslimi. Sonra nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra nefsin teslimi. Sonra iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra iradenin teslimi. İrşada ulaşmayı dilemek. İrşada ulaşmak. İradeyi Allah'a teslim etmeyi dilemek. İradenin teslimi. Böylece konu tamamlanıyor. Teslimler ard arda geliyor ve konu tamamlanıyor. Öyleyse ilk talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talep olmazsa bundan sonraki hiçbir şey gerçekleşemez. Bu talep, Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım, her şeyin başı, İslami tatbikatın başlangıç noktası budur. Bu talep yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, İslam standartları içine hiçbir şekilde giremez, mümin de olamaz, hidayette de olamaz, Allah'ın dostu da olamaz. Allah'ın kulu da olamaz. Küfürden de kurtulamaz. Öyleyse kişinin kurtuluşu Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi her halükarda taleple gerçekleşir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ismiyle İslam dini, üç temele oturuyor. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek zümre.
tek fırka. Üçüncüsü de teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren bir teslim müessesesi. Her birinin oluşması o konunun talebinin varlığına bağlı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah Teala o kişi hakkında harekete geçer. Mutlaka onu kurtuluşa ulaştırır. Yeter ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilesin. Öyleyse kişinin talep dizaynında Allah için kıymetli olduğunu görüyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Daha sonraki işlemlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Ne ruhunu teslim edebilir Allah-u Teala'ya, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır, ne nefsini teslime hazırlar Allah-u Teala, ne irşada ulaştırır, ne de teslimi külliyle teslime, iradenin teslimine ulaştırır. Hiçbirisi gerçekleşmez. Peki, ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, talep etmek konunun temelini oluşturur. Dilemeyen insanın gideceği yer cehennemdir ve o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi hüsrandadır. Talebi olmadığı için. Allah Teala sadece talep sahiplerine açıyor kapıyı. Hani eskiler mal alıcıya satılır diyorlardı. Mal alıcıya satılır. Ne demek bu? Kişi talep sahibi olduktan sonra ona bir malı verseniz de onun bir kıymeti yoktur. Kıymet eden bir hüviyeti yoktur malın o kişi için. Malın kıymet hükmünü kazanabilmesi için kişide açık şekilde bir talebin mevcudiyeti asıldır. Allah'a ulaşanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mutlaka kendi zatına ulaşmak imkanı verir. O kişinin hayatı 5-6 aylık bir zaman parçasında içeriyorsa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün bu güzelliklerin dizaynında kişinin talebi mutlak olarak önde gelir. Talep varsa felah vardır, talep yoksa felah yoktur. Cehennemden kurtuluş yoktur. Cehennemden kurtulmaksa o kadar kolay bir sebebe dayalı ki, bir tek dilek kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. O talebin sahibi olduğu için. Böyle bir talebin sahibi olmayan insanlara bakıyoruz. Câsiye 23'te Allah-u Teala diyor ki, Habibim o hevalarını, nefslerini, afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onlar ilim sahibidir ama o ilimleri onları dalaletten kurtaramaz. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki Allah Teala insanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, dinemeyen insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerle başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemekle alakalı. Dilemeyen hiçbir zaman bu fasit daireyi aşamaz. Allah'ın yoluna giremez. Allah'a ulaşmayı dileyenler için bakıyoruz. Dalaletten kurtulma var. Bakıyoruz. Cehenneme gidecek olanların hepsi
Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse cehennemi cennetten ayıran şey taleptir. Allah Teala kişisel iradeye çok büyük ölçüde bir değer atfediyor. Kişisel irade Allah için değerlidir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişisel irade, iradeyi cüz'iye, cüz'i irade. Öyleyse o cüz'i irade herkes için mutlaka devreye girmesi zorunlu bir nesne. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah Teala derhal kalpteki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim asmasıyla tecelliye başlar. Bu kişiyi sıfır koddan alır. Adım adım Allah'a doğru yaklaştırır. Sonunda ruh mutlaka Allah'a, o kişi hayattayken ulaşacaktır. Ulaştığında kişi için üçüncü kurtuluş söz konusudur. Yani üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, talep yoksa sonuç yoktur. Allah Teala bütün sonuçları taleplere göre oluşturur. Yani kişinin talepleri tek başına bir talep olarak kalmışsa bu o kişiyi kurtarmaz, bir şey sağlamaz. O kişi Allah Teala'dan talep eder de bunun bedelini ödemeye hazır olduğunu söylerse, kalbi de bunu söylerse, o zaman Allah Teala o kişiye mutlaka çok şeyler, nimetler nasip eder. Bütün muhteva talepler üzerine kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep aynı dizayn söz konusu. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu bir dilek. Allah sizi evvela irşat makamına ulaştıracak. Ondan sonraki devrede de kendi zatına, ruhunuzu irşat makamına tabi olduğunuz zaman vücudundan ayrılan ruhunuzu size ulaştıracak. Öyleyse ruhunuzun, sizden ayrılmış olan ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda

Kişinin talebi asıldır. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi önce ruhunu Allah'a ulaştırır. Kişinin ilk teslimi. Ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her zaman Allah-u Teala iradenizin işaretlerini görmek ister. Talep, iradenin ortaya koyduğu sonuçtur. İrade etmek zaten lügat anlamıyla istemek demek. Allah dilediği şeyi irade eder, yani ister. İrade bizatihi negatif faktörleri önlemeye çalışan gücün anıdır, adıdır. İrade Allah Teala tarafından insana verilen bir nimettir. Kötülüklerle savaş için o öncü kuvveti oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyin en güzelini dizayn etmiş Allah-u Teala ve cennet şansını kişisel iradeye bırakmış. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine gidecektir. Kişi bunun için daha sonraki talepleri de yapacaktır. Son talebi iradesinin Allah-u Teala'ya bağlanması, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim talebidir. Bundan sonra kişi daimi zikrin bütün özelliklerine ulaşacaktır. Ve zikir ehliyken tesbih ehli olacaktır. İradesi tamamen devreden çıkacaktır. Ne zaman? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, hepsini kapı dışarı ettiği zaman nefsinin kalbi tertemiz olacaktır. Ve kişi bu vapta güzel bir sonuca ermiş olacaktır. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Diğerleri ulaşamazlar. Allah'a ulaşma dileği bir anahtardır. Cennetin kapısını açan bir anahtar. İradeyi yapanın devreye girdiğini, iradenin var olduğunu kişinin bilerek, isteyerek Allah'a ulaşma dileğini serdettiğini ortaya koyar. Öyleyse her halükarda bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi birbirinin ardınca
oluşacaktır. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyecektir. Allah Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi tasarruf altına alacaktır ve onun yanlışlar yapmasına mani olacaktır. Şeytanın o kişiye tasallut etmesine mani olacaktır ve kişiyi mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişisel bir sonucu içeriyor. Uzun sözün kısası, hep talep söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilediniz, bu bir taleptir. Üçüncü basamaktasınız. Mürşide ulaşmayı dileyeceksiniz, bu da ikinci taleptir. 13. basamaktasınız. Ve Allah Teala derhal talebinizi kabul edecek. Çünkü sizin seviyenizde birisini arıyor. Mürşidine ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi, 7 tane furkan almış birisi, bu aldığı furkanlarla mürşidine ulaşmayı dilemeye hazırlanan birisi, sonra göğsünden kalbine nur yolu açılmış ve sonra bu kişinin daha öteki, daha üst seviye bir davranış biçimleri dizisine girmesi lazım. Giriyor. Ne yapıyor? Zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti giriyor %2 ve huşu sahibi oluyor kişi. Huşu sahibi olunca Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gereğince mürşidini Allah'tan sorma yetkisi doğuyor. Ve kişi soruyor. Ne oldu? Gene talep. Ya Rabbi bana mürşidimi göster ki ben ona tabi olayım diyor. Tabi olma talebinde mürşidin istenmesi söz konusu. İstiyor kişi mürşidini. Ve mürşide ulaşmak, irşat makamının dizaynı içerisine girmek. Allah-u Teala mürşit sevgisi veriyor. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, kimin hangi mürşide tabi olacağını Allah biliyor. Diyor ki, Allah-u Kastu sevili, sebillerin, mürşitlerin her birinin bir sebili var. Bu sebil, bütün mürşitlerin dergahlarını devrin imamının dergahına ulaştırıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İrşat makamına ulaşmak, irşat makamını bir muhteva içerisinde Allah-u Teala'dan istemek, ona tabi olmayı istemek ve Allah-u Teala gösterdiği zaman da bir sevgiyle mürşide ulaşmak, bunların hepsini yaptıran Allah, sevgiyi veren Allah-u Teala, o irşat makamına karşı sevgi veriyor. E kişi ona ulaşıyor, mürşidine ulaşıyor. Şimdi böyle bir dizaynda mürşidin de talep edilmesi gerekiyor. 13. basamakta kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince hacet namazını kılıyor. Ne diyor da orada Allah-u Teala? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun. Allah-u Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namazın da hacet namazdır, istihaneyi isteyin diyor. Sonra diyor ki bu zor bir iştir. Kebiretun bir iştir, büyük bir iştir. Ondan sonra diyor ki illa alel haşiyin, ama huşu sahipleri için büyük değildir. Huşu sahipleri hariç onlar için zor iş değildir. Ondan sonra huşu sahiplerini tarif ediyor. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar ki diyor Allah Teala Allah'a
mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar diyor. Sonra da ve ennehum ileyhi raciun, ve onlar gene muhakkak surette Allah'a rücu edeceklerine, yani ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar diyor Allah Teala. Kesin şekilde muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse o hücud sahipleri Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından emin olan insanlar, bu konuda kesin bir inanç sahibi olan insanlar, onlar soruyor Allah Teala'dan mürşitlerini. Çünkü mürşidine ulaşamazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. Ancak tabiiyetin arkasından devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek ve o kişinin vücudundaki ruha hitap edecek. Devrin imamının ruhu, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diyecek. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman bu kişi huşu sahibi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, yani 12 tane ihsanla Allah Teala onu mükafatlandırmışsa, böyle bir insan Allah'tan mürşidini sormuş, Allah ona mürşidini göstermiş, derhal irşat makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Devrin imamı ve onunla birlikte olan arşı tutan melekler, devrin imamının ruhundan bahsediyoruz. Devrin imamı dediğimiz zaman Allah-u Teala diyor ki onlar mağfiret ederler diyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesi. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar hakkında Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da, senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşırsa, o zaman diyor Allah-u Teala, ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte bu noktada devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi gerek. Ne oluyor? Bütün merasimlerde, tövbe merasimlerinde, dünyanın neresinde olursa olsun, kainatın neresinde olursa olsun, devrin imamının bir ruhu ve arşıta meleklerden bir kısım mutlaka saf olarak oradadırlar. Ve sadece 12 tane ihsanla tabiyete gelenler bu noktada hedefe ulaşabilirler. 12 tane ihsanla irşat makamını Allah'tan sormuş, 12. ihsanda Allah da onu göstermişse bu 12. ihsandır. 12. ihsanla kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığı anda devrin imamının ruhu ihsanla gelenlerle, hem arşı tutan melekler bilirler ihsanla gelenlerle, ihsanla gelmeyenleri nereden bilirler? İhsanla gelenlerin diğerlerinden farkları var. Huşu sahibi olarak geliyorlar. Göğüslerinden kalplerine yol açılmış olarak geliyorlar. Kalplerinde %2 rahmet birikimi var. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönük. Ve böyle bir statüde gelenler, huşu sahipleri, derhal belli olur onlar tarafından ve devrin imamının ruhu tövbe merasimi gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerine yerleşir. Ve Mümin Suresi 15. ayet-i kerime, o kişiye der ki, senin Allah'a ulaşma günün yevmüttelakın geldi. Yani
Ey bu vücuttaki ruh, vücudu terk et ve yevmü telakının yani Allah'a mülaki olma gününün gereğini yap, Allah'a geri dön. Senin görevini ben devre alıyorum. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki karşıdan melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar ve sadece kendisine izin verilen konuşur diyor Allah Teala. Konuşan kim? Devrin imamı ne söylüyor? O kişiye mağfiret edileceğini söylüyor. Bir, arşı tutan meleklerle devrin imamı Allah-u Teala'ya müracaat ediyorlar o kişiye mağfiret edilmesi için ve bu mağfiret talebi için devrin imamının ruhu Allah-u Teala ile konuşuyor. O kişinin arşı tutan melekler de konuşuyor. Yetki verilen kimdir? Bu bir şefaat müessesesi. Şefaat konusunda yetki verilen devrin imamıdır. O konuşuyor. Kendisine izin verilen kişi konuşuyor. Ne izni? Şefaat izni verilen kişi konuşuyor devrin imamı. Allah Teala diyor ki ya Rabbi sen ona mağfiret eyle. Günahlarını sevaba çevir. Çünkü Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylenen olay tahakkuk etmiştir. Tabi olmuştur kişi, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Devrin imamının ruhu onun için başının üzerine geliyor, o kişinin ruhuna söylüyor yevmüt talakı. İşte bu devrin imamının o kişinin ruhuna söylediği bu söz aslında aynı zamanda mağfiretin gerçekleştiğini gösterir. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde ona mağfiret eyle diyor. Günahlarını sevaba çevir. Yani Nisa 64'teki müessese. Diyor ki Allah Teala orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a eğer diyor Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve önünde tövbe edip günahlarına mağfiret edilmesini dileselerdi. Sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Buradaki mağfiret talebi, her ikisinin toplamı, sahabenin talebi üzerine Allah Teala günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın adına talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani affedilmiş olan, sıfıra ulaşmış olan noktayı sıfırın üzerinde günahları kadar yukarıya çıkarıyor. Yani günahların sevaba çevrilmesi olayı. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah Teala ama diyor kim tövbe eder de böylece amini olursa mümin olursa ve amilü salihata başlarsa, nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevabe çevirir. İşte bu müessese, arşı tutan meleklerle birlikte devrin imamının talebi ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor ve söylediğimiz emri söylüyor. Allah'ın emrinden sana Allah'ın emriyle geliyorum ve emri tebliğ ediyorum. Bu vücudun üzerinde artık bundan sonra ben bulunacağım. Sen vücudu terk et çünkü senin bu sebeple benim gelişim sebebiyle Allah'a mülaki olma günün geldi. Allah'a mülaki olacaksın. Allah'ın zatına ulaşacaksın. Ve ruh vücudu terk ediyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Peki nefs? Nefs tezkiyeye başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle, fazla ve rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o Allah'ın açtığı yolu takip ederek Allah kişinin göğsünü yarıp
O kişinin göğsünü İslam'a açmıştı, teslimi açmıştı. O yolu takip eden rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kalbin içinde artık Allah-u Teala iman kelimesini yazmış. Burası 14. basamak, kalbe iman yazıldığı nokta. Kişi ne oldu? Mümindi. Allah'a ulaşmayı dilediği an mümindi. Şimdi imanı artan bir mümin oldu. Kalbine yazılan iman kelimesiyle imanı tezyid edildi, arttırıldı. İmanı artan bir mümin var artık. Ve bu kişi Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre bütün günahları sevaba çevrilen birisi. Başının üzerinde devrin imamının ruhu. Ruh, o kişinin ruhu vücudundan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. O kişinin bütün günahları zaten affedilmişti. Bu sefer bir defa daha affedilip sevaba çevriliyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut, nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'ın emirlerine daha çok itaat etmeye başlıyor. Ruh, Allah'a doğru yola çıkmış durumda. Her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselecek. Ve irade, nefsin afetleri, nefs tezkiyesi sebebiyle azaldıkça giderek şeytana ve afetlere karşı daha güçlü oluyor. Daha fazla kuvvet kazanıyor çünkü düşmanı azalıyor. Öyleyse çok yönlü bir olaylar dizisi. Kişinin kalbine imanın yazılması, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, ruhun vücuttan ayrılması, günahların sevaba çevrilmesi, nefs eskiyesinin başlaması, fizik vücudun ve nefsin ve ruhun standartları her birisi ayrı bir cephesini oluşturuyor. Burada 7 tane nimet söz konusu. Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişi gök katlarında yükseldikçe 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecek. İşte bunların hepsi Allah Teala'nın dizaynında taleplerin neticeleri. Kişi hacet namazını kıldı, mürşidini talep etti, geldi mürşit ve mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün olaylar tahakkuk etti. Artık kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Seyri sülükte. Ve kişi mürşidine ulaşmayı dileyen kişi şimdi Allah'a ulaşacak. Allah'a ulaşmak konusunda artık konu kuvveden fiile çıktı. Kişi Allah'a ulaşacak. Ruhu hayattayken Allah'a ulaşacak. Ve böyle bir olayda ruh ilk %7 nur birikiminde, nefsin kalbinde fazıl birikiminde, fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Nefsin kalbindeki fazıllar giderek artıyor, kişiyi fazilet sahibi yapacak bu fazıllar. Ve artan fazıllarla ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişi ne istiyor burada? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. 21. basamak. Ne talep etti kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Sonra irşat makamına ulaştı ve ruhunu Allah'a ulaştırdı. Hepsi taleple oluştu. Allah'a

Mekke'deki evliya, ermiş kelimesi, ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'a ermiş kişiye atfen söylenilir. Öyleyse kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır, Allah'ın zatında yok olacaktır ve kişi ermiş hüviyetine ulaşacaktır. İşte böyle bir olgu söz konusu, ruh Allah'a ulaşınca konu bu istikamette bir Allah'a ulaşma talebinin Allah'a ulaşarak tamamlanması söz konusu. Talep, sonuç, sebep ve netice. Öyleyse kişinin vazifesi Allah'a ulaşmayı dilemektir, hakkı Allah'a ulaşmaktır. Hak ve vazife kavramında da bir bütünlük oluşuyor. Kişinin vazifesi hakkı doğuruyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o vazifesini yapar, hakkı Allah'a ulaşmaktır. Allah da onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah Teala'nın bu bapta kişiye ulaştırdığı şey, ruhunu kendisine ulaştırma vaadini yerine getirme sonucuna ulaşıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ulaştığı zaman eğer kişi tevekkül sahibi ise, Allah'ı kendisine vekil ederse, asıl ifadesiyle ben Allah'a ulaşmayı diledim, işte talebimi gerçekleştirdim. Buna karşılık da Allah beni kendisine ulaştırdı. Çünkü sözü var. Şimdi ben eğer Allah'a fizik vücudumun da Allah'a teslimini Allah'tan dilersem, Allah Teala mutlaka bunu da kabul edecek. Kişi Allah'a ulaşmayı da diliyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a fizik vücudunu teslim etmeyi de Allah Teala'dan diliyor. Ve bu inançta ise kişi, Allah'ın sözü vardı, ben Allah'a ulaşmayı diledim diye beni kendisine ulaştırdı diyor Allah Teala. Öyleyse bu istikamette bir muhteva söz konusu, kişi Allah Teala'nın indinde bir sonuca ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu standartta yaptığı şey, eğer kişi inanırsa ki Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine dair Allah'tan bir talebi olduğunda Allah mutlaka bu talebini de yerine getirecektir. O zaman kişi o talebini de yerine getirecektir. Burada neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim? Talebin sonucunu. Kişi talep etmek mecburiyetinde. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, Allah'ın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13. Gerçekleştirdi. Şimdi kişi bundan ders alarak bakıyor geleceğine. Bu diyor, bu durumda ben Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diledim. Allah da beni kendine ulaştırdı. Öyleyse bu noktadan itibaren ben ne yapacağım? Allah'a ulaşmayı dileyen ben Allah'a ulaşacağım. Çünkü Allah Teala'nın bana sözü var diyor kişi. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse bu bapta Allah'ın yaptığı şey açık ve kesin. Talebimiz var. Allah'a ulaşmayı diledik, ulaştırdı. Şimdi ikinci talebe geçiyoruz. Fizik vücudumu da ben Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorum. Talebim bu. Allah-u Teala bunu da işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve talep olduğu için, kişisel irade bir defa daha devreye girdiği için, Allah-u Teala bu talebi de

kabul edecek ve fizik vücudu teslim alacaktır. Kişinin zikri giderek artacaktır, günün yarısını aşacaktır, daha öteye geçecektir. Ve fizik vücut nefsin kalbinde %19-20 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacaktır. Kişi bununla da yetinmeyecektir. Bu ispatlar açık ve kesin olarak onun ufkunu açıyor. Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim. Allah Teala fizik vücudumu teslim aldı. Öyleyse ben daimi zikir diliyorum Allah Teala'dan. Bir kişi inanırsa ki Allah Teala'dan daimi zikri istediği zaman Allah ona daimi zikri de verecektir. Mutlaka Allah ona daimi zikri verir. Her birindeki inanç bir talebi oluşturuyor. Bu inanç müessesesi, iman müessesesi talebin varlığına ulaştırıyor kişiyi. Talep varsa sonuç var. Allah Teala bu imana dayalı talebe mutlaka pozitif cevap veriyor ve o kişi daimi zikre de ulaşıyor. Öyleyse her zaman bir sebep ve netice ilişkisi. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun Allah'a ulaşması netice. Sebep fizik vücudunu Allah'a teslimi için kişinin talepte bulunması. Sonuç fizik vücudun da Allah Teala tarafından teslim edilmesi, teslim alınması. Sebep nefsin Allah'a teslimi. Bu teslim için daimi zikre ulaşma talebi. Sonuç daimi zikre ulaşmak ve nefsin de Allah'a teslimi. Öyleyse sebeplerle sonuçlar arasında tam bir ilişki söz konusu. Görülüyor ki her şey bir sebep ve sonuç ilişkisine bağımlı. Ve irşade ulaşma talebi, sebep, sonuç, irşade ulaşma. Tövbe-i nasuh ile tövbe etmek. Sonunda da irşade ulaşmak. Son sebep iradenin Allah'a teslimi talebi ve sonuç iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması. Her birinde bir sebep ve sonuç ilişkisi var. Bu sebeplerin her birisi talep kelimesiyle ifade edilir. Bütün sebepler talebin hüviyetindedir. Talep sebebin ta kendisidir. Her talep o kişi kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı gösterirse, o kişi buna layıksa her sebep, her talep mutlaka o kişiyi her konuda sonuca birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz hep bir talep ve sonuç, sebep ve sonuç ilişkisine dayalıdır. Sadece talep sahibi olmak yetmez. Arkasından ısrarla o hedefe ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. Mesela daimi zikir kolay ulaşılan bir netice değildir. Ama ısrarlıysanız, hedefiniz oysa, bütün kalbinizle Allah-u Teala'dan bunu istiyorsanız, daha evvelki devrelerde ulaştığınız sonuçların ışığı altında siz böyle bir neticeye ulaşacağınızdan emin olursunuz. O zaman Allah-u Teala mutlaka bunun gereğini yapacaktır. Çünkü her şey, Allah ile ilişkinizdeki her şey, sizin hangi ölçüde inanç sahibi olmanıza bağımlıdır. Eğer inanabilseniz ki yer çekimi kuvveti olsa da olmasa da yer çekimi kuvvetine rağmen ben boşlukta durabilirim. Bu inancın sahibi olabilseniz boşlukta Allah Teala sizi mutlaka durdurur. Ama düşünce platformunuza yerleşik olan statü bunun mümkün olamayacağı merkezinde, onun için bunu başaramazsınız. Ama
Ben buna inanırsam Allah mutlaka bunu gerçekleştirir. Sebebine dayalı bir gayret sizi oraya da ulaştırabilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'dan talepte bulunanlar talebin yerine getirileceğine hangi ölçüde inanarak talep ediyorlarsa Allah-u Teala'dan o cevabı alacaklardır. O ölçüde bir pozitif cevap alacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, iman dinin temelini teşkil eder. Ve hangi ölçüde sağlam bir imanın sahibiyseniz Allah'a o kadar yakınsınız. Allah Teala siz manevi yolculuğunuzda ilerledikçe size her şeyi gösterecektir. Gök katlarını gösterecektir birer birer. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatını gösterecektir. Kainatı gösterecektir insan vücudu şeklinde. Her şeyin en güzel standartlarda size gösterilmesinin arkasında ne vardır? İmanınızı güçlendirmek. Bu güçlü olan imanla Allah'ın öyle bir dostu olacaksınız ki Allah da sizin dostunuz olsun. Bunun için kuvvetli iman söz konusu, kuvvetli iman içinde kuvvetli talep söz konusu. Dikkat edin, her safhada sizin talebinizle Allah'ın sizi ulaştırdığı sonuç mutlaka birbirine eşit olur. Siz gerekli netlikte, gerekli güçle, gerekli iştiyakla asılmışsanız, o talebinizin adamı olduysanız, o talebinizi gerçekleştirmek üzere sizden beklenen dikkat ve ihtimamı sarf etmişseniz, bütün bunlar sebep ve netice ilişkilerini en güzele ulaştırır. Talep ve sonuç. Talep ve netice, sebep ve sonuç. Aslında ikisi de talep ve sebepte aynı istikamette geçerli olan iki kavramdır. İkisi de sonucun yani neticenin oluşması için asıldır. Ne kadar büyük bir imanın sahibiyseniz o kadar büyük sonuçlara ulaşırsınız. Fizik alemde olmayacağını zannettiğiniz şeylerin olabildiğini göreceksiniz. Yeter ki o imanın sahibi olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde talebin son derece önemli bir rolü olduğunu hiç unutmayın. Onunla her şeyi, her kapıyı açacaksınız. Ne kadar güçlü bir imanın sahibiyseniz, o kadar güçlü bir talebin sahibi olacaksınız. İkisi at başı yürüyeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir sohbet daha, talep konusundaki sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah ile sizler ve biz gene bir üçgen vücuda getirdik, bir mutluluk üçgeni. Gene bir saat boyunca beraber olduk mutluluk içerisinde. Allah-u Teala'nın bu mutluluğu sonsuza kadar devam ettirmesi, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz yeminler. Allah ile olan ilişkilerimizde yemin, misak ve ahd isimli üç tane kavram görürüz. Aslında bu kavramlar, bu isimle anılan üç kavramı ifade ettiği gibi aynı kavram bir başka hüviyete de daha kavuşabiliyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Kalın bir çizgiyle bu konudaki terminolojiyi gözden geçirdiğimiz zaman bu terminoloji bizlere şunu veriyor. Yemin bizim nefsimizin Allah'a verdiği, Allah'a teslim olma konusundaki yeminin adıdır. Misak, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki Allah'a verdiği yeminidir. Ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda ona verdiği yeminin adıdır. Böylece üç vücudumuz var, ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Üçü de Allah'a yemin vermiş oluyor. Yemin, misak ve ahd. Bunlar ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yeminler. Ama bir de irademizin Allah'a verdiği, Allah'ın ilahi iradesine verdiği yemin var. Bunun adı irademizin Allah'a verdiği, Allah'ın iradesine verdiği, ilahi iradesine verdiği misak. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdlerin bir toplamı olan ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de muhtevasına alan, hepsinin birden yeminlerini ihtiva eden ahdimiz var. Biz insanlar cephesinden demek ki Allah'a verdiğimiz yemin var, misak var, ahd var. Bunlar ruhumuzu, nefsimizi ve veçimizi alakadar ediyor. Ama irademizin de Allah'a verdiği bir yemin var. Adı misak. Misak iki defa geçmiş oluyor. Yetmez, bunların hepsinin birden ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini kapsayan bir yeminimiz daha var. Adı ahd. Hepsini birden ihtiva ediyor. Bu insanların Allah'a verdiği, insanların Allah'a verdikleri yeminler, misaklar ve ahdleri içeren bir tarif. Gelelim Allah Teala'nın cephesine. Allah Teala cephesinden bir Allah'ın ahdi var. Allah'ın ahdi sadece bizim misakimizi içeriyor. Ama meseleyi geniş açılı olarak düşünürsek, bizim irademizin misakini içerdiği için, irademizin misaki evvela
ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeyi mutlaka gerektirdiği için irademizin misaki bunların hepsinin toplamı oluyor. Ama Allah'ın ahdi dediğimiz zaman bilelim ki bu sadece irademizin Allah'ın iradesine, ilahi iradeye verdiği yeminin adı. Allah-u Teala'nın ahdi bizim irademizin misakiyle aynı şey. Allah-u Teala Enam 152'de Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Ve bi ahdillahi efu buyuruyor. Ama olay orada bitmiyor. Allah Teala aynı ayet-i kerimenin içinde Allah'ın vasiyetinden de bahsediyor. Allah'ın ahdi sadece bizim irademizin misakini kapsadığı halde Allah'ın vasiyeti dördünü birden ihtiva ediyor. Yani hem ruhumuzun Allah'a verdiği misak, hem fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, hem nefsimizin Allah'a verdiği yemin, hem de irademizin Allah'a verdiği misak, ay bunların hepsinin toplamı olan ahdimiz, Allah'ın bu vasiyetinde bir araya toplanıyor. Bu durumda ifadeler çok açıkça yer yerine oturuyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ahdini yerine getirin diyen Allah Teala sonra da ...152. ayet-i kerimede Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Allah Teala size bunların hepsini yerine getirmenizi vasiyet etti diyor. Böylece hepsini birden bir araya toplayan bir sonuçla karşı karşıyayız. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki başka yollara tabi olmayın ki bütün yollar sizi Allah'ın o yegane yolunun sırat-ı müstakiminin dışına çıkarırlar. Fırkalara ayrılmış olursunuz. İşte Allah Teala fırkalara ayrılmamanız için size vasiyet etti ki bununla takvaya ulaşasınız. Burada Allah Teala'nın vasiyet ettiği olay ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmek ve hakkı tukatihi takvaya ulaşmak. Öyleyse Allah Teala cephesinden olaya baktığımız zaman sadece iki tane faktör var. Bir, Allah'ın ahdi. İki, Allah'ın vasiyeti. Aslında toplam sonuç itibariyle ikisi arasında fark yokmuş gibi görünüyor. Yani Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmemiz. Hepsini birden teslim etmemiz. Allah'ın ahdi ise İrademizi Allah'a teslim etmemiz, ama irademizi teslim edebilmek için önce ruhumuzu teslim etmemiz lazım, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, sonra irademizi. Biliyorsunuz ki bir insan 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiş olur, ruh Allah'ın zatında yok olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu birincisi ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması olayı.
bizim ruhumuzun misakidir. Peki daha ötesine bakalım. Daha ötesinde 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek, bu bizim ahdimizi yerine getirmemizdir. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi. Sonra daha ötede nefsimizin Allah'a verdiği yemin var. Nefsimizin Allah'a teslim olması. Ve bu teslimden sonra da irademizin Allah'a teslim olması söz konusu. O da irademizin misaki. Demek ki hem ruhumuz Allah-u Teala'ya misak vermiş, hem de irademiz. Şimdi konunun başlangıç noktasına dönelim. Yeminler, misaklar, ahdler nasıl teşekkür etmiş? Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetini çıkardık. Onların da sırtlarından kendi zürriyetlerini çıkardık ve hepsini huzurumuzda topladık. Ve onlara dedik ki, Elestü bi Rabbikum. Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki, bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı, evet cevabı, bela kelimesini ifade ediyor. Galu dediler ki, bela, evet. Sonra ne olmuş? Allah Teala diyor ki, sonra ben kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye nefsinize sizleri şahit tuttum diyor Allah Teala. Fizik vücutta ruh, nefse şahit olmuşlar. Bu şehadetin bir yemine dönüştürülmesi olayı var. İşte bu Allah-u Teala'nın huzurunda bu olay yaşandıktan sonra hepimiz Allah'ın Allah olduğunu tasdik ettikten sonra, evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah Teala bizlere ne yaptığını, nasıl davrandığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Allah'ın üzerimize bir misak verdiğini, bizlerin de işittik ve itaat ettik dediğimizi anlatıyor Allah Teala. Bu işittik ve itaat ettik ifadesinden sonra Allah'ın bizden ağır bir misak aldığı beyan ediliyor. Allah Teala bize diyor ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki bela. Kâlû dediler ki bela. Evet sen bizim Rabbimizsin diyoruz. Bundan sonra Allah Teala ne yapmış? Bizlere demiş oluyor ki, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey ruhlar bana misak verin. Fizik vücutlarınız ölmeden evvel bana geri döneceğinize dair. 1.
Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Şu fizik vücutlarınızı bana teslim edeceğinize dair. Ey nefsler, bana yemin verin. Nefs olarak bana teslim olacağınıza dair. Yani nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceğinize dair. Ondan sonra bunları söyledikten sonra Allah-u Teala soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki hepimiz aynı yerdeyiz. İşittik diyoruz, semina diyoruz. Öyleyse itaat edin diyor Allah-u Teala. Ruhumuz Allah'a misak veriyor. Fizik vücudumuz ahd veriyor. Nefsimiz de yemin veriyor. Üçü de Allah'a teslim edeceklerine dair yemin, misak ve ahdi veriyor. Ama Allah-u Teala bunun üzerine soruyor. Sözlerimi işittiniz miden sonra onlar yemin veriyorlar, misak veriyorlar ve ahd veriyorlar. Allah Teala bir de ikrar alıyor onlardan. Sözlerimi işittiniz mi diyor? Semina diyoruz. İtaat ettiniz mi diyor? Yemini, misaki, ahdi veriyoruz Allah Teala'ya. Onun üzerine itaat ettiniz mi diyor? İkrar alacak bizden. Evet, itaat ettik diyoruz. Atana diyoruz. İtaat ettik. Ondan sonra Allah'ın bizim fizik vücudumuzdan, ruhumuzdan ve nefsimizden aldığı bu yeminlerin, misakların ve ahdlerin ötesinde ilahi irade, cüz'i iradeden, bizim irademizden bir yemin istiyor. Bu yeminin adı misak. İrademizin de ilahi iradeye teslimini istiyor. İşte bu istediği şey bizim misakimiz. Öyleyse ruhumuzun Allah'a teslim olması üzerimize farz mı? Ruhumuzun Allah'a dönmesi üzerimize farz mı? İşte Allah-u Teala buyuruyor, Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilehi teptila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön, Rabbine ulaş. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki İrci'i ila Rabbiki ya eyyetüen nefsül mutmainnetü İrci'i ila Rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Allah Teala bunları söylüyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarım arasına gir ve cennetime. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Öyleyse Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Ruhumuzu Allah'a açık bir şekilde davet ediyor. Zariyat 50'de Allah Teala fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et ve sığın diyor. Allah'a kaç, Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ölmeden ulaştırmanın üzerimize farz olduğunu, onun bir emir olduğu şeklinde kesinleştirmiş. Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. İşte bu Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuz. Burada onun
bir farz olduğu, emir olduğu kesinleşiyor. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınmış. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Fizik vücudumuz Ademoğulları. Bakınız ne diyor Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Bütün Ademoğullarından, fizik vücutlarımızdan Allah Teala Allah'a kul olmamızı, yani Allah'a teslim olmamızı emrederek bizden ahd almış. Ben sizden ahd almadı mı diyor. Bu da Allah'a verdiğimiz, fizik vücudumuzun verdiği ahd. Peki nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz mı? Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz, daimi zikre ulaşmamız da mümkün. Nefsimizin bütün afetlerinden kurtulduğumuz zaman nefsimiz Allah'a teslim oluyor. Bu daimi zikre ulaşma müessesesi kişiyi ulu'l-elbab kılıyor. Allah Teala diyor ki: "Li ulu'l-elbab yezkurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve üzerimize farz kılmış ulu'l-elbab olmayı. Nisa 103: "Fezkurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse nefsimizin Allah'a teslimi de yani yeminimiz de üzerimize farz. İşte sevgili kardeşlerim, bu muhtevada olaylara baktığımız zaman yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Misakimiz, Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince ruhumuzun Allah'a teslimi. Ahdimiz, Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesi gereğince fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ve nihayet nefsimizin Allah'a teslimi, daimi zikre ulaşmamız üzerimize hepsi farz kılınmış. Burada Allah-u Teala bu muhtevanın ötesinde irademizin de Allah'ın iradesine teslim olmasını istiyor. Bu ise Allah'a irademizin verdiği misaki oluşturuyor. İşte bu konulara daha yakından bir bakış, Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde konuyu bir defa daha tezekkür için masaya yatırıyor. Teşhis için bakacağız ne diyor Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada kim diyor Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse onlar felaha erenlerdir diyor. Onlar takva sahipleridir diyor. Ahdini,
Allah'ın ahdini. Yeminler dediğimiz zaman ne anlıyoruz sevgili kardeşlerim? Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Üç tane vücudumuz, üç ayrı türde yemin vermişler Allah-u Teala'ya. Birisi yemin, birisi misak, birisi ahd. Ve Allah'ın ahdi, yemin, misak ve ahdimize ilaveten irademizin Allah'a verdiği misak. Böylece Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde hem Allah'ın ahdinin mahiyetini tam olarak açıklamış, hem de bizim yeminlerimizin mahiyetini, yemin, misak ve ahdimizin mahiyetini tam olarak açıklamış. Yemin, misak ve ahdimize ilaveten Allah'ın ahdi geldiği zaman o irademizin misak ile eşdeğer bir müessese. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin muhtevasını açıklamış. Kim ahdini ifa ederse onlar takva sahibidir diyor. Kim Allah'a verdiği ahdini ifa ederse. İfadeyi nasıl kullanmış Allah-u Teala? Onlar ki diyor 77'de Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar diyor. Bu 77'deki ifade 76'ya bakalım. 76'da Allah'ın kullandığı ifade. Kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa o takva sahibidir diyor. Burada 76. ayette Allah Teala ahdini yerine getiren takva sahibidir diyor. Yani bir hakkın takvanın sahibi olan ahdini yerine getirendir. Burada 77. ayetten 76. ayete dönüş yapmamız lazım. 77. ayetteki ifade Allah'ın ahdini ve kişinin yeminlerini yerine getirmesi hakkında halinde takva sahibi olacağını söylüyor. Allah'ın ahdi ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Bu üçü Allah'ın ahdi. Ve bundan sonra Allah'ın ahdini ve misakini yerine getirirse diyor, misakimiz de irademizin Allah'a verdiği misak. Öyleyse onlar da takva sahibi oluyorlar, bir hakkın takvanın sahibi oluyorlar. Allah'ın ahdini ve misaklerini yerine getirenler. Allah'ın ahdini ve misakini yerine getirenler. Sevgili kardeşlerim, olayları değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki bir tanesi sadece kim 76. ayet-i kerime kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa diyor. Bu ahdini yerine getirmek ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini ifade ediyor. Yani hem üç yeminimiz var, yemin, misak ve ahd, hem de buna ilaveten irademizin misaki de var. Hepsini birden bir tek kelimede toplamış Allah Teala. Kim ahdini yerine getirirse, kim Âl-i İmrân suresinin 76. ayet kelimesine göre ahdini yerine getirirse, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o bir hakkın takvanın sahibi olur. 77. ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah Teala Allah'ın kişinin dizaynına bakıyor. Kim
Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse diyor. Olay ayrı bir cepheden ele alınmış. Yeminlerimiz üç vücudumuzun yemini, ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Bunlar yeminlerimiz. Geriye ne kalıyor? Allah'ın ahdi. Öyleyse yemin, misak ve ahdin ötesi irademizin teslimi. Allah'ın ahdi bizim irademizin misakiyle aynı şey. Sadece irademizin teslimini içeriyor. İki ayet-i kerimeden çıkardığımız sonuç kesinlikle bu. Ve ezeldeki Allah'ın bizden aldığı yemin, misak, ahdten sonraki ilahi iradenin bizden aldığı misak da tam bir denge halini oluşturuyor. Şimdi Allah-u Teala'nın olaya bir başka cepheden daha bakması söz konusu. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Öyleyse bu insanlar hem Allah'ın ahdini yerine getirmişlerse ve misaklerini de bozmamışlarsa, misaklerini de yerine getirmişlerse, öyleyse Allah'ın ahdiyle ruhlarını ve işlerini, nefslerini Allah'a teslim etmişler. Misaklerini bozmamakla da iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir full teslim olayı var. Öyleyse kim Allah'ın ahdini ve yeminini yerine getirirse o Allah'ın zatını görmeyi dileyip de bunu hak eden kişidir. Allah'ın zatını görmeyi dileyip de bunu hak eden kişidir. Şimdi Rad suresinin bu 20. ayet-i kerimesindekini ayet-i kerimesindeki اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ. Onlar ki misaklerini bozmazlar ifadesine girelim. Bir sonraki ayetiyle Rad 21 ile bağlayalım. Onlar misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki onlar misaklerini bozmazlar ifadesiyle 21. ayet-i kerimeyi birleştirdiğimiz zaman ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ruhumuzun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ve olay son derece net olarak anlatılıyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimenin devamına bakıyoruz. Ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan korkarlar onlar. Yani derecatının nakıs olmasından, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Ve yahşevne rabbehum. Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Onlar sabırla Rablerinin zatını dileyenlerdir. Burada duralım sevgili kardeşlerim. Bu Rablerinin zatını dileyenlerdir ifadesini eğer Rad suresinin
20. ayet-i kerimesine bağlarsak, Allah'ın ahdini ve misaklerini yerine getirenler, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenler olduğuna göre, onlar Rablerini sabırla dileyenlerdir ifadesi, Rablerinin zatını görmeyi sabırla dileyenlerdir oluyor. Ama ne zaman Allah-u Teala Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki ve misaklerini bozmazlar ifadesiyle 21. ayet-i kerimeyi bağlarsanız, onlar da Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerdir oluyor. Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı dileyenler 21. basamakta ki bir kişiyi ifade eder. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerse 28. basamağın ta 5. kademesini ifade ederler. Ondan sonrası da yok zaten. Nitekim bunu da içerdiğini Allah Teala onların gidecekleri yerin Adın cennetleri olduğunu söyleyerek tamamlaması söz konusu. Rad 22'den sonraki Rad 23'te. Öyleyse Allah Teala ancak bu incelemeyi yapan bir kişiye bu bilgiyi ulaştırır sevgili kardeşlerim. Şurada dünya üzerinde bu tahlili yapabilecek olan başka bir kimse yok. Eğer Allah-u Teala bütün bu konudaki yemin, misak ve ahdimizdeki sırları bize ulaştırmasaydı, biz de sizlere bu bilgileri veremezdik. Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler de Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenler de Allah'ı dileyenlerdir. Ama birisi 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala'nın garantisi altında o kişi 6 aylık bilemediniz 7 aylık bir süre içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Ne dedik ne dedik? O kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılır dedik. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu konudaki açıklamayı getiriyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdıkları Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın zatını talep edenler onlar da başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilememişler midir? Dilemişlerdir tabii. Dilemeselerdi daha üst makamlara çıkamazlardı. Her ikisi de her iki grupta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Her ikisini de Allah kendisine ulaştırmış. Ama gruplardan bir tanesi ondan sonraki kademeye geçmiş, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Ondan sonraki kademeye geçmiş, nefsini Allah'a teslim etmiş. Sonra ihlasa ulaşmış, irşad olmuş. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim ederek, iradesinin Allah'a teslimin de ulaşması lazım gelen yere ulaşmış. Allah'ın zatını görmeyi Allah Teala ona nasip kılmış. Öyleyse burası
28. basamağın 5. kademesi. Diğeri 21. basamak. Her ikisi de Allah'ın zatı ama 21. basamaktakiler Allah'ın zatına ulaşanlar, 27. basamağın 5. kademesindekiler Allah'ın zatını görenler. İkisi arasında muazzam bir farklılık var. Allah'ın zatını görebilmek için o kişinin daimi zikre ulaşmış olması lazım. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması lazım. Kalp gözünün açık olması lazım. Kalp kulağının açık olması lazım. O kişinin ehli tezekkür olması lazım. Ehli hayır olması lazım. Ve ehli hikmet, yani ehli hüküm olması lazım. İkisi birbirinden çok büyük bir uçurumla ayrılmış iki tane faktör. Bir tanesi Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah onun kalbinde bu talebi gördüğü anda onu kontrol altına alır ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırır. Bu herkesin rahatlıkla başarabileceği ermiş evliya olma vasfının Allah Teala tarafından garanti edilmesi halidir. Ama diğeri mürşit olma hüviyetidir ki kişinin ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmesi lazım. Yani Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesi lazım. Allah Teala tarafından bu meseleye baktığımız zaman Allah Teala'nın ahdinin, Allah'ın ahdinin yemin, misak ve ahdimizin dışındaki kesimi kapladığını görüyoruz. İşte Ali İmran suresindeki ifade onu söylüyor. Allah'ın ahdini yerine getirenler. Kim Allah'ın ahdini ve kendine ait olan misaki gerçekleştirirse o bütünüyle teslim-i külliyle Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala açısından durumda bir Allah'ın ahdi var, bir de Allah'ın vasiyeti var. Enam 153'te Allah'ın vasiyetinin bütünü kapsadığını görüyoruz. Yani ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmamız. Eğer diyor Allah Teala Allah'ın vasiyetini yerine getiremezseniz bir hakkın takvaya ulaşamazsınız diyor. Allah Teala size vasiyet etti ki takvaya ulaşasınız. Bir hakkın takvaya ulaşasınız. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi başlangıçta. Bu dileğin arkasından Allah Teala onun ruhunu teslim alıyor. Allah'a ulaştırıyor kendisine. Ama bundan sonraki safhada o kişinin fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesi o kişinin gayretine vabestedir. O kişi eğer zikrini devamlı olarak arttırırsa fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Bu zikir süreci 12 saatten fazla bir zikirdir. Daha sonra ise

Allah-u Teala'nın Kur'an açıklamalarını çok ciddi bir şekilde incelemek mecburiyetindeyiz. Ama şunu idrak ediyoruz ki biz ne kadar dikkatle incelesek, eğer Allah-u Teala bize yardım etmezse, o karmaşık muhtevanın içinden çıkmak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Oturttuğunuz zaman başka bir kişinin bu tahlili normal standartlarda yapmasının mümkün olmadığını göreceksiniz. Her şeyin dört dörtlük olarak yerlerine oturduğu bir dizaynı kaç tane ayet-i kerimenin birbirinden farklı dizaynları içinde yerlerine oturtabilmek o ancak Allah'ın öğretisiyle mümkün olan bir şeydir. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kavramlarını açıklar. Bundan sonra size Allah'ın ahdi nedir diye sorarlarsa diyeceksiniz ki Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimidir. Ama irademizin Allah'a teslimi ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi teslim etmeden gerçekleşemeyeceği için neticede dördünü de kapsar. Ama Allah'ın ahdini tek başına alırsak bu kesin olarak sadece irademizin Allah'a teslimidir. Çünkü Allah Teala kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse diye bir işaret koyuyor. Kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse. Yemin, misak ve ahd ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahddir. Öyleyse kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirir dediğine göre Allah Teala geriye sadece irademizin teslimi kalıyor ki kesin olarak Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimini içerir. Oysa ki gene Allah'a ait olan Allah'ın vasiyetini incelediğimizde Allah'ın vasiyetinin bir hakkın takvaya ulaştırması lazım bizi. O zaman Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de yetmez, irademizi de kaplar. Allah'ın vasiyetiyle bizim ahdimiz birbirine eşit. Bu ahdimiz ruhumuzun ahdi değil. Bu ahdimiz bütün yeminlerimizin toplamı, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a verdiği bütün yeminler, onların hepsi bizim ahdimizi oluşturur. Ahdimizde ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve irademizin misaki hepsi bir arada. Bu bir arada oluş toplam olarak Allah'a verdiğimiz ahdimizi gerçekleştiriyor. Ahdimizi ihtiva ediyor. Ahdimiz, bizim ahdimiz, ruhumuz ve içimiz, nefsimiz ve irademizin toplam yeminlerini içerir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine güzel bir dizayn içerisinde Allah Teala yerlerine oturtmuş ki incelediğiniz zaman ayetleri birleştirip de onların künhünü Allah Teala'dan öğrendiğiniz zaman çözülmedik bir bilmece kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Yeminler, misaklar ve ahitler.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kavramlardan felah. Felah, bildiğiniz gibi kurtuluş demektir. Yani cehennemden kurtuluş. İflah olmak, engelleri aşmak, başarıya ulaşmak, nefsi tezkiye etmek ve özellikle cehennemden kurtulmak. Felah müessesesi de, yani cehennemden kurtuluş da yedi ayrı safa içerir. Birinci safa Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde veriliyor. فَمَنْ سَكُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. O zaman, yani kıyamet günü, kimin mizanı ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. O bir insanın cennetle cehennem arasındaki dengesini sağlıyor. Bir sonraki ayet-i kerime, Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, kimin günahları ağır gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır, diyor Allah Teala. Demek ki felah ve hüsran birbirinin karşılığı olan iki tane unsur. Felah cehennemi müjdeliyor, hüsran cehennemi işaret ederek cehennemle korkutuyor. Öyleyse kalın çizgilerle felaha ermenin matematik ifadesi, sevap tartılarının, günah tartılarının ağır basmasıdır. Ve de bildiğiniz gibi kiramen katibi melekleri ömrünüz boyunca bütün olayları kaydedeceklerdir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Eğer bir insan düşünürse ki ben şu anda namaz kılmıyorum, bir ibadet de yapmıyorum, tamam, derecat kaybetmiyorum, derecat kazanmıyorum. Ama şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala zikri, daimi zikri de farz kılarak bütünlemiştir. Hem Allah'a verdiğimiz sözün gereği olarak Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek vardır. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek vardır. Ve Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de daima zikretmek farzdır. Öyleyse bu üç zikir farz kılınmış mı üzerimize? Elbette. Allah Teala buyuruyor ki az zikir için veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila, diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Bu günün bir kısmında zikretmektir. Günün yarısından daha az zikretmektir. Allah Teala bu muhtevayı önümüze koymuş. Sonra Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, Allah'ı çok zikirle zikredin.

Ve sonra da Allah Teala buyuruyor ki: "Veskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikredin muhtevasındaki ayet-i kerime: "Veskurallâhe zikren kesira." Veskurunallâhe zikren kesira. Öyleyse Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok olmalı zikriniz, diyor Allah Teala. İşte bu üç faslın üçü de ayrı ayrı cennetlere ulaştırır kişinin. Öldüğü zikir seviyesine göre ve günahlarına göre şekillenir her şey. Bu Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesi: "Kimin sevapları fazlaysa onların gideceği yer cennettir" muhtevası, Allah'a ulaşan herkesin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Allah'a müyakki olmayı dileyen kişi cenneti Allah Teala tarafından hak etmiştir ve onun günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey amel olanlar,

Takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Amin olan kişi Allah'a inanan kişidir. Mümindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediyse Allah'a inanması onu cehennemden kurtaramaz. Gideceği yer cehennemdir. Ama Allah'a ulaşan kişi, Allah'a bu amin olan kişi, iman eden kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman takva sahibi olur. O zaman Allah Teala da Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre onun günahlarını örter. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'a inanıyorsa onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yer mutlaka cehennemdir. Felah müessesesinin ikinci safhası Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala La tecudu kavmen yu'minine billahi Allah'a amin olan kavmi bulamazsın. Vel yevmil ahire Allah'a iman eden ve yevmil ahire iman eden kavmi

Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle sevişir, bulamazsın diyor Allah Teala. Velev kânû âbâehum, onların anne babaları olsa, ebnâeküm, çocukları olsa ve ihvânehum, kardeşleri olsa da bu geçerlidir diyor Allah Teala. Ev aşiretühüm, veya onların aşiretlerinden olsa, ulâike ketebe fî kulûbihimül îmâne, onların kalplerinin içine iman yazıldı. Ve yedühüm bir ruhi minhü, ve Allah'ın katından, ondan, Allah'tan bir ruh ile yedirdiler. Desteklendiler. Bu Allah'tan bir ruh, devrin imamının ruhu. Allah Teala kimi devrin imamı kılmışsa, mürşidine tabi olan herkesin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka ulaşır. Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Onlara yevmit telakı, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber versinler diyor. Ve yuthuluhum cennetin, ve onları Allah Teala cennetlerine koyar. Tecre-i min tahtel enharı, altından nehirler akan. Halidine fiha, orada ebediyen kalacaklardır. Radıyallahu anhum, Allah onlardan razıdır. Ve radıyallahu anh, onlar da ondan. Bilâ ki Hizbullah, işte bunlar Allah taraftarıdırlar. Ela inne Hizbullahi hümül müflihûn. O Allah taraftarları var ya, onlar felaha erenlerdir. Ne yapmışlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmüşler. Onun tarafından olmuşlar. Allah'a o zaman, Allah'a ve Resulüne iman edenler oluyor onlar. Resulüne tabi olup, Resulüne inanıp da ona tabi olanlar, Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Bu imanlarını kainatın en büyük mürşidine tabi olarak pekiştirmiş olanlardır. Burada da Allah Teala felaha erenlerden bahsediyor. Kim bunlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onların sahip oldukları vasıflar hakkında, işte ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, fizik vücutlarını teslim ettiler, nefslerini teslim ettiler falan gibi bir açıklama gelmeden evvelki durum. Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesinde orada felaha erenlerden bahsediliyor. Bunlar daha düşmanlarla mücadele halinde tabi olmuşlar. Ruhları vücutlarına aralıp Allah'a doğru yola çıkmış. Ama henüz teskiye olmamışlar. Henüz ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Üçüncü safa teskiye olma müessesesi, bir insanı teskiyede felaha erdirir. Mürşidine tabi olan kişi nefs teskiyesine başlar. Allah Teala onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ve kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi mürşidine ulaşır. İkinci safhada tabi olur. Bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar.
mürşide tabiiyet, nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefsin kalbinde ilk yüzdeyi nur birikimiyle o kişi nefsi emmareye ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameye ulaşır. Nefsi emarede zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşır ruh. Nefsi levvamede ikinci gök katına ulaşır. Nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 fazıl birikiminden sonra ilk %7 nur birikimi o kişiyi nefsi emareye ulaştırır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameye ulaştırır. Bunun manası birinci gök katı ve ikinci gök katına ruhun ulaşmasıdır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, o kişinin nefsinin kalbinde %28 fazıl 7, 14, 21, 28, %7'den 4 defa %28 fazla birikimi gerçekleşir. Beşinci defa %7 fazla birikimine kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 fazla birikimiyle Allah da ondan razı olur. Birincisi nefsi raziyedir, ikincisi nefsi mardiyedir. Ve bir defa daha %7 nur birikimi nefsi tezkiyedir. Yedinci defa o kişinin nefsine, nefsinin kalbi Allah'ın fazıllarıyla dolarsa 7 defa 7 %49 eder. Başlangıçta %2'de rahmet nuru girmişti kişinin kalbine. Toplam %51 eder. Bu toplam %51 nur birikimi neyi sağlar? O kişinin

ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Neyle sağlanmıştır bu? Nefsinin tezkiye edilmesiyle. 7 defa %7 nur, %49 eder. %2 de bu fazılların ötesinde, %2 başlangıçtaki rahmet nuru ile 49 artı 2, %51 eder. İşte bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, nefsini tezkiye etmiştir. Burada nefs tezkiyesi açısından meseleye bakıyor Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Kat eflaha men zekka, kat andolsun ki eflaha felaha erer men, o kişi ki zekka, onu nefsini tezkiye etmiştir. Bu üçüncü safhadır. Dördüncü safhada bu tezkiyenin ötesi fizik vücudun Allah'a teslimi gelir. Beşinci safhada nefs %100 afetlerden kurtulur. Altıncı safhada kişi muhlis olur. Yedinci safhada da iradesini Allah'a teslim eder. Üç safhada felaha ermenin muhtevasını Allah Teala Mü'min 102'de birinci safhayı, Mücadele 22'de ikinci safhayı, Şems 9'da da üçüncü safhayı veriyor. Şimdi dördüncü safhaya geçiyoruz. Yani fizik vücudun teslimi noktasındaki felah müessesesi. Tövbe 88. Allah Teala diyor ki: Lakinir Resulü vellezine aminu ve ahu cahidu bi emvalihim ve enfusihim. Lakin fakat Resulü Resul vellezine aminu ve onunla beraber amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri ve ahu ve o ve onunla beraber olan amin olanlar cahidu, cihat ettiler bi emvalihim, mallarıyla ve enfüsihim, ve nefsleriyle. Yani canlarıyla cihad ettiler. Kimisi şehit oldu, kimisi gazi. Ve ulaike lehumul hayratu. Ve onlar için, onlar ki onlar için hayırlar vardır. Ve ulaike humul muflihun. İşte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman mallarıyla, nefsleriyle, Resul'le birlikte cihad edenlerden bahsediyor Allah Teala. Bu cihad bir evvelki kademede nefs tezkiyesi gerçekleştiği için onun ötesinde bir muhteva taşır. Allah'ın Resulü ile birlikte fizik vücudunu Allah için veren sahabe, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek, Allah'ın emrini yerine getiren, savaşa iştirak ederek şehit olan sahabe, savaşa iştirak eden ama şehit olmayan gazi olanlar. Bu fizik standarttaki muhteva ama ve nefsleriyle cihat ettiler diyor Allah Teala. Hayırlar onlarındır diyor. Nefsleriyle cihat ettiler
hayırlar onların oldu. Öyleyse Allah yolunda cihat etmek söz konusu. Bir de Allah yolunda hem mallarıyla hem canlarıyla cihat etmek. O ikisinin beraberliği

Allah Teala bütün hayırlar onlarındır dediği cihette hayrın normal müessesede nefsini tezkiye eden bir insandan üstünlüğünü kesin olarak ifade eder. Hayırlar onlarındır diyor Allah Teala. Diğerleri nefsini tezkiye etmiş ve felaha ermişler. Allah Teala'nın zaten garantisinde olan bir iş. Ama burada Allah'ın garantisinin dışına çıktığı kesin olayın. Çünkü bunlar Allah için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Herkes ulaştırır. Orada bir kimsenin bir problemi olamaz. Ama onun ötesine geçtiğimiz zaman orada kişinin cihadında işaret koymuş Allah Teala hayırlar onlarındır diyor. Diğerlerinden çok farklı bir hüviyetleri var. Belli ki nefsleriyle, canlarıyla ve fizik vücutlarını teslim ettiği için tam bir cihadın içine girmişler. Beşinci safhada kişinin daimi zikre ulaşması, ulleri bulmaması ve bu seviyede bir felahı elde etmesi söz konusu. İşte bu beşinci safha için Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Onlardan önce diyor Allah Teala. Yerleşmiş olan imanlı kişiler imanı kalplerinde

hem kişiler imanlı hem de yerleşmiş olan Medine'de yerleşmiş olan yardımcılardan bahsediyor Allah Teala. Medine'deki yardımcılar Mekke'dekileri Medine'ye çağırdılar bildiğiniz gibi. Orada iskan ettiler. İmanlı kimseler, imanı göğüslerine yerleştirmiş olanlar. Men Hacer'e yuhibbune, yuhibbune muhabbet duyarlar. Men kişilere, Hacer'e ileyhim onlara, hicret eden kişilere muhabbet duyarlar. Ve la yecudune fi sudurihim haceten. Mimma utu. Ve yusulune ala enfusihim. Velev kâne bihim hasasa. Onlara ihtiyaçları olsa bile onları, yani Mekke'den Medine'ye göç edenleri nefslerinden önde tutarlar. Onlara verilenlerden dolayı Mekke'dekilerin, Medine'dekilerin Mekke'den gelenlere verdiklerinden dolayı onların gönüllerinde, göğüslerinde bir haset bulamazsın diyor Allah Teala. Ve kendilerinin ihtiyaçları olsa bile onları, yani göç edenleri, Mekke'den Medine'ye gelenleri, muhacirini kendi nefslerinden önde tutarlar. Ve men yuka şuha nefsihi. Kim nefsini cimrilikten korursa. Fe ulaike humul muflihun. İşte onlar felaha erenlerdir. Burada gördüğümüz şey, Mekke'den Medine'ye göç edenleri kendi nefslerinden önde tutanlar. Öyleyse bunlar mutlaka nefs tezkiyesinin ötesine geçmiş olanlar. Fizik vücutlarını teslim ettikten sonra öyle bir noktaya gelmişler ki onlara verdikleri şeyler sebebiyle hiçbir şekilde haset duymazlar. Bundan büyük mutluluk duyarlar. Öyleyse onların kalplerine iman üst boyutta yerleşmiş olanlar. Yani Medine'de yerleşmiş olup da Mekke'den gelenleri misafir edenler. Öylesine imanlı kimseler ki misafirlerini kendi nefslerinden üstün tutuyorlar. Üstün tutabilmeleri bu nefs tezkiyesinin ötesinde bir olgunun sahibi olduklarını gösterir. Tezkiyenin ötesinde fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikten sonraki bir safha bu. Öyleyse o zaman fizik vücudun tesliminden sonra ulaşılan yer nefsin Allah'a teslim edildiği daimi zikir safhasıdır. Yani ulul elbab makamıdır. Burada ulul elbab makamındakilerin, ulul elbab makamındaki Ensar'ın hüviyetini Allah Teala veriyor. Günlerinden haset,
Ve buna benzer bütün muhteva tamamen Allah Teala tarafından alınmış. Demek ki daimi zikrin sahipleri haset bulamasın diyor, onların gönüllerinde haset yoktur. Haset yok edilmiş. Altıncı safa kişinin muhlis olması hali. Bu noktadaki Allah Teala'nın dizaynında altıncı safadaki felaha bakıyoruz. Maide suresinin 100. ayet-i kerimesi. Kul ya kul la yestevil habisu ve tayyibu. De ki habis ve tayyib bir olmaz. Velev acabeke kesretül habis. Habisin çokluğu senin hoşuna gitse bile. La yestevil eşit değildir. Habisu ve tayyibu. Habisle tayyib eşit olmaz. Ettekullâhe. Öyleyse Allah Teala diyor ki öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olsun olun. Kime diyor bunu? Ya ulul elbab. Ulul elbab olmuş kişiler. Dördüncü safhada, beşinci safhada ulul elbab olmayı tamamlamışlar. Burada altıncı safhada ya ulul elbab Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi oldukları ulul elbab makamının takva sahibi olduğu yer salah makamı, ihlas makamı. Burada altıncı safa ihlas makamını gösteriyor. Kişinin tövbe-i nasuha çekildiği yer. Umulur ki siz felaha erersiniz. Bundan sonraki bu felah ulul elbaba söyleniyor. Ey ulul elbab, siz umulur ki felaha erersiniz. Ulul Elbab'ın ulaştığı, ereceği felahın adı İhlas makamının felahıdır. Allah Teala ayet-i kerimede açık bir şekilde Ulul Elbab'a hitap ediyor. Ya Ulul Elbab'i lealeküm tuflihun. Umulur ki felaha erersiniz. Ulul Elbab'ın felaha ermesi bir üstteki kademeye geçmesi demek. O kademe muhlisler kademesi. Bildiğiniz gibi Allah Teala sahabeye hitap ediyor. Bütün sahabenin salaha erdiği de muhlis olduğu da bir vaka. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki, o kafirlere ve müminlere deyin ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Yedinci safhaya ulaşıyoruz. Allah-u Teala'nın felah konusundaki son safhası yani ihlas makamının ötesi, salah makamı, iradelerini Allah'a teslim edenlerin durumu. Âl-i İmran 104. Veltekün minhum minküm ümmetin yed'ûne ilel hayrı ve ye'murune bil marufi ve yenhevne anil münker ve evlâkehumil müflehûn. Sizden hayra çağıran, maruf ile emreden, kötülüklerden alıkoyan bir ümmet mürşitler olsun, işte onlar mülkün felaha erenlerin ta kendileridir diyor Allah Teala. Burada hayra çağıran, irfanla emreden, münkerden nehyeden tam bir mürşit tarifi. Bir ümmet bulunsun diyor Allah Teala. İşte onlar
erenlerdir. Burada Allah Teala'nın dizaynında bu ayetle bir sonraki ayeti bir araya getirirsek Allah Teala bütün sahabenin münkerden nehyeden ve marufla emreden bir hüviyete kavuştuğunu Ali İmran 110'da 104'ten 6 ayet-i kerime sonra Ali İmran 110'da Allah Teala diyor ki siz ey sahabe münkerden nehyeden ve marufla emreden bir toplum oldunuz diyor. Öyleyse onlar münkerden nehyeden ve marufla emreden bir toplum olarak Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde felaha ermiş olanlar şeklinde vasıflandırılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her zamanki gibi sizlerle birlikte olmak bir büyük huzur, mutluluk sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan muhabbetle ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zamanı verimli kullanma teknikleri. Birinci sual, zaman neden Allah'ın en kıymetli hazinelerden biri olarak görülür? İnsanlar hiç farkında değiller ama bilmiyorlar ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Her 24 saat herkes için gelir ama mutlaka geçer. Geçtiği zaman hayatımızdan bir gün eksilmiştir. Allah yolundaki güzellikleri yaşayabilmenizden bir gün daha kopmuştur. En güzel amel hayattayken gerçekleşebilir. Ölümle beraber bütün tekamül imkanlarınız elinizden gidecektir. Onun için Allah zaman en kıymetli hazinemdir diyor. Bu vücutlu parçayı bize en çok faydalı olacak şekilde kullanmak Allah-u Teala'nın emri. Kur'an-ı Kerim'de israftan bahsediliyor. Sahip olduklarını verimli kullanmayanlar. Zaman da bu konuda değerlendirilebilir. Eğer zamanı Allah'ın emrettiği biçimde kullanmıyorsak, zikirle geçirmiyorsak israf etmiş oluruz. İşte israf zamanın kullanılmayan bir parçasını ifade ediyor. Allah Teala müsriflerden bahsediyor. Örneğin Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesinde mallarını israf edenler, İbadurrahmani 67. ayet-i kerime, Furkan 67. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرُفُوا وَلَمْ يَقْتِرُوا. Yani onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar. Cimrilik etmezler. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. İşte bu açıdan baktığımız zaman Allah-u Teala'nın sevmedikleri arasında kimler var? Müsrifler var. Onun haset edildiği gün onun hakkını verin. Hasat edildiği gün. İsraf ziyan etmeyin. Muhakkak ki o müsrifleri, israf edenleri sevmez. Arap 31'de ey Ademoğlu, bütün mescitlerde ziynetlerinizi aldınız, yiyiniz, içiniz. Kulu veşrebu ve la tüsrifu. En Allah la yuhibbul müsrifin. Allah müsrifleri sevmez. Allah haddi aşanları sevmez. Allah fesat çıkaranı sevmez. Allah günahkar kafirleri sevmez. Allah zalimleri sevmez. Allah kibirlenenleri sevmez. İhanet edenleri sevmez. Ve müsrifleri sevmez. Bunlar Allah'ın sevmedikleri. Allah razı olsun. İki, zamanı verimli kullandığımızın göstergesine Allah'ın ülkesi ve şeytanın ülkesi. Şimdi bir slaytımız var. Kişi hayata şeytanın ülkesinde başlıyor. Nefsin manevi kalbinde 19 afet var. Şeytanın ülkesi mutsuzluk ülkesi, Allah'ın ülkesi mutluluk ülkesi. Ve nefsin manevi kalbinde 19 afet,
Ruhta da 19 tane hasret. Allah'ın ilahi emirleri, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas, irşat ve irade teslimi. 7 safa, 4 teslim. İşte Allah'ın ülkesi ve şeytanın ülkesi. Allah'ın ülkesinde zamanı israf edenler söz konusu. Daha doğrusu Allah'ın ülkesinde zamanı Allah için kullananlar söz konusu. Şeytanın ülkesinde de zamanı israf edenler. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmekten muradımız her davranışta hayır kazanan hüviyette ulaşmanızdır. Zamanı en iyi şekilde kullanabilmek için kendinizi başka insanlara adamlarsınız. Ne kadar büyük ölçüde bunu yaparsanız zamanı o kadar faydalı olarak kullanabilirsiniz. Hücre zamanı en iyi şekilde kullanırken onu zikirle kullanmanızı tavsiye ederiz. Zikir sizi harekete geçirecektir. Zaman israf edilmemesinin temelinde merkezinde zikir vardır. Kimdir zamanı israf etmeyenler? Daimi zikrin sahipleri. Kimdir zamanı israf etmeyenler? Başkaları için yaşayanlar. Kendilerini defterden silenler. Allah razı olsun. Çünkü sual vefat eden insanların dünyadayken boşa geçirdikleri zamana üzülecekleri doğru mudur? Evet, herkes pişman olur. Kötülük yapan kişi kötülüğünden vazgeçmediğine pişman olur. İyilik yapan muhsin de daimi zikre ulaşmadığına pişman olur. Ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur. Ashabı o pişmanlık nedir ya Resulullah diye sordu. Ölen muhsin insan sahibi, hayır ehli, salih bir kişi ise bu halini daha fazla artıramamış olduğuna, şayet kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini ıslah etmediğine pişman olacaktır. Cevabını vermiştir. Zuhruf 36'da men yahşu an zikru rahmani nukayitlehu şeytane. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Bir de dünyaya geri dönmek isteyen kişiler var. Bu slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Bizi geri gönder diyen insanlar. Enam 77'de keşke biz geri döndürülseydik. Araf 53'te veya dünyaya döndürmüş olsaydık yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık. Yani bunlar da kötülük yapıyorlar. O zaman dünyaya geri görsek kötülüklerimizden vazgeçip iyilikleri yapmaya başlayacağız diyorlar. İbrahim 44'te Rabbimiz bize yakın bir süreye kadar tehir et, zaman ver, senin davetine icabet ederim, Allah'a ulaşmayı dilerim ve Resullerine tabi olalım. Rabbim beni geri gönder, terk ettim salih ameli işlerim. Secde 12'ye biz gördük, işittik, bizi dünyaya geri gönder, salih amel yapalım. Fatır 37, Rabbimiz bizi bu cehennemden çıkar, yapmış olduklarımızdan başka salih amel yapalım. Zalimler azabı gördükleri zaman dünyaya geri dönüşü bir yol var mı derken görürsün. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. Devamlı bir pişmanlığın içerisindedirler. Allah'ın bize verdiği en büyük hazine olan zamanı en güzel değerlendirdiğin zaman parçası, Allah'ı gerçek anlamda düşündüğünüz zaman parçasıdır. Bu sebeple ibadetlerin en hayırlısı zikirdir.
Dikkat edin ki şeytan sizi bundan alıkoymak için akla gelmedik çarelere başvuruyor. İnsanlar düşünün namaz kılıyorlar. Namaz kılarken akılları o anda değil. Ya geçmişte ya gelecekte. Evet, namaz kılarken akılları o anda değil. Ya geçmişte ya gelecekte. Ne zaman aklınız o anda olur? Allah'ı düşündüğünüz zaman

0: Ya geçmişte ya gelecekte. Ne zaman aklınız o anda olur? Allah'ı düşündüğünüz an. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı en güzel standartlarda kullanmamızı istiyor. Sizce zamanı verimli kullanmak ne demektir?
2: Yaşadığımız her anın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu bir şanstır zaman bence.
3: İbadet etmektir. Allah-u Teala'nın bize emrettiği şeyleri bunları uygulamaktır.
4: Allah'ın sana vermiş olduğu şeyde Kur'an'a göre ne ayetlerde yazıyorsa onları zamanında yapmak benim için en mutluluk budur yani.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre anı yaşamak aslında her an Allah'la irtibat halinde olmakta. Sırrı bu. Yani her an Allah'ı zikretmekten geçiyor, doğru kullanmak. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Huzur veriyor bence. Huzur verebilir. Her inançta var zaten. Hani inançların bence hani şekilleri ya da insan kendini nasıl rahat hissediyorsa önemli olan inanmak zaten. Onun bir şekli yoktur. Zikir de kim kesme? Hani Müslüman toplumunda da hani zikir çekmek, vicdanen kendini rahat etme, huzur erme ve Allah'a kavuşma gibi olarak değerlendirebilirim.
3: Zikir yapmak insanı doğru yolu gösterir. Allah-u Teala'nın ömrü, bütün rızıklarını, bütün genel olarak insanı, zihni, her şeyini ferahlatır.
4: Zaten ölüp gideceğiz. Yani burada zikir yapmak, oraya hazırlıklı olmak lazım. Zikir yapılmayan insan mutsuz olur, huzursuz olur. Her şeyden yani bir zevk almaz, mutlu olamaz hiçbir şeyden. Ama zikir yaparsan, Allah'a her zaman şey yaparsan her zaman mutlu olursun yani.
0: İnsan zaten ölüp gideceğiz. Zikir yaparak hazırlıklı olmak lazım. Zikir yapmanın hayatımız için önemi nedir? Cennet kademelerine baktığımız zaman bu cennetlerin hepsine zikirle gidilir. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye 3 tane cennet dünya saadetinin yarıdan fazlasını garanti etmiştir. Ama aslında hem daha üst kat cennetlerin sahibi olmak için gerekli yeteneğin sahibisiniz hem de dünya saadetinin yarısının değil tamamının sahibi olmak üzere yaratıldınız. Öyleyse yaratılma gayenize uygun hareket edin. Yani zikrinizi arttırın. Fizik ucunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Nefsinizin kalbinin saflaşma sürecinde giderek daha da üst kat cennetlerin sahibi olursunuz. Yedi safa zikre baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yunus Yasin 11 sadece zikre tabi olan gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Buradaki zikre tabi olan Kur'an-ı Kerim'in ibadet zikir. Hadis 16'da Allah'ın zikri ve Hak'tan inen şeyle kişinin kalbinde %2'lik rahmetin huşu oluşturması. Müzemil 8 3 saatlik zikre tekabül ediyor. Ahzab 41 18 saatlik zikre tekabül ediyor. Nisa 103 24 saatlik bir zikir. Nur 37 külli zikir. Enbiya 7 ise tesbih. Ticaretin la ricalin la türkün ticaretin ve la beyin en zikrillahi ve ikam-ı selat ve ita zekat. Hiçbir ticaret ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadı adamlar. Ve Enbiya 7, bilmiyorsanız zikir eline, yani iradesini Allah'a teslim eden kişilere sorun. Allah razı olsun. Öyleyse yaratılma gayemize uygun olarak hareket edersek, ruhun tesliminden sonra zikrimizi arttırarak fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimini de gerçekleştirmemiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala zamanı Allah'ın rızası doğrultusunda kullanmamız için her şeyden önce Allah'a yönelip ona ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tamamen bana göre aslında sevgiye dayanılı bir şey. İnancın tamamen safsa, temizse eğer Allah'a ulaşabilirsin. Her Allah diyenler ya da inancınla

0: namaz kılanlar doğru düzgün bir şekilde hani inancını yerine getiriyor diyemeyiz. Komşuna karşı iyi misin? Ailene sorumluluklarını yerine getiriyor musun? Hak yiyor musun? Özellikle bunlara bakmak lazım.
1: Zikir etmek, dua etmek, insanlara faydalı şeyler yapmak.
2: Ulaşmak için 5 vakit namazını kılacaksın. Zaten namazı kıldıkça her zaman Allah'a ulaşırsın zaten.
0: Sevmemiz gerekiyor özellikle.
3: Peki siz Allah'ı seviyor musunuz?
0: Ben Hakk'ı seviyorum tabii ki. Buram'da yani.
3: Peki ona ulaşmayı diliyor musunuz?
0: Ona, o zaten burada, ulaşmaya hani bir çaba sarf etmiyorum. Buram'da hissettiğimden dolayı benle birlikte olduğunu, vücut bulduğunu hissediyorum.
2: Allah'ı andığımız yerde Allah her zaman yanımızda. Yeter ki zikredelim, Allah'ı analım.
3: İşte o ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Bu da çok kolay. Sadece bir dileğe bakıyor. Bu duayı yapar mısınız?
0: Yani yaparım tabii ki. Ben seni çok seviyorum. Ölmeden önce bu ruhu sana ulaştırmak istiyorum.
1: Allah'ım, ölmeden önce ilk size ulaşmayı istiyoruz.
2: Ölmeden önce emanet olan ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
4: Yani daha olmadan önce daha sen yakına gelsen diyorlar.
5: Misafirimiz Allah zaten kalbimde. Ona ulaşmak için çaba sarf etmiyor. Allah'ı kalpten sevmek ona ulaşmanın bir göstergesi midir? Bu talep kimin kalbinde varsa, Allah'ı sevme talebi, Allah mutlaka ona rahim esmasıyla tecelli eder ve gerekli işlemleri onun üzerinde vücuda getirerek onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Mürşide ulaşan bir kişi bütün kalbiyle Allah'ı sever, bütün canıyla Allah'ı sever, bütün aklıyla Allah'ı sever, bütün gücüyle Allah'ı sever. Allah'ı seven ve sevmeyen nereden belli olur? Kanun şöyle. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Kimler Allah'ı sevenlerdir? Seven sevdiğine koştuğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a doğru yola çıkanlar. Öyleyse Allah Teala kucağını açmış, sizi kendisine çağırıyor. Bana dönün diyor. Ruhunuz benden size geldi. Size verilen bir emanet, o emaneti bana iade edin, teslim edin. İşte Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ حَنْ دُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Evvela ruhumuz emanet. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur ve son olarak iradesini de teslim edenler için Mü'min suresinin 8. ayet kerimesinde وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِي اَمَانَاتِهِمْ وَاَتِهِمْ رَعُونَ Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ruhumuz bir emanet, verdiği misak, fizik vücut bir emanet, verdiği ahit, nefsimiz bir emanet, verdiği yemin, irademiz bir emanet, verdiği misak. Onlar hem emanetlerine hem de ahitlerine, ruhumuzun ahdi misak, fizik vücudumuzun yemini ahit, nefsimizin yemini yemin ve irademizin misakı, onların hepsi ahitlerine. Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ayet kerimesinde Bela men evfa bi ahdi ve takka. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir, takva sahibi olursa o takdirde muhakkak Allah takva sahiplerini sever. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Teknolojiyle iç içe olan bir çağda zamanı nasıl koruyabiliriz? Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
5: Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Teknoloji faydalı alanlarda kullanmak. Sınır koymak. Teknoloji doğru kullandığında büyük bir nimet. Yanlış ve kontrolsüz kullandığında ise ciddi bir gaflet acısıdır. Bu konuda zamanı koruyabilmek için şunları önerilebilir. telefon ve internet kullanımına sınır koymak, dijital oruçlar uygulamak, belirli saatlerde ekranlardan uzak kalmak, online ortamda Allah'ı unutmamak ve zikri sürdürmek. Necm 39'da وَاَنْلَيْسِنْ اِنْسَانِ اِلَى مَحْسَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ya ahiret için çalışıyorsunuz ya dünya için çalışıyorsunuz. Dolayısıyla her zaman bir çalışmanın içindesiniz. O zaman teknolojiyi doğru kullanmak durumundayız. Yanlış ve kontrolsüz kullandığında ciddi bir gaflet aracıdır. Bunu da zaman koruyabilmek için de telefon, internet kullanımına hem sınır koymak hem de belli aralıklarla ekrandan uzak durmak durumundayız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
3: Kur'an-ı Kerim'de zamanını Allah için kullanan insanların mutlaka Allah'ın bir Resulüne, bir mürşide tabi olduğunu görüyoruz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
0: Aslında herkesin bir mürşidi olması lazım. Çok ciddi bir şey, gerekli bir sorumluluklarını yerine getiren bir insan aslında. Tamamen çok ağır bence mürşid olabilmek ve onun da öğrencileri oluyor sanırım.
1: Tabii ki onlar da bir rehberdir yani, bir bağlantıdır yani. Bir bağlantı olduğu için insan o mürşidlere şey yaptığı zaman Allah'a bir adım yaklaşmaktır.
2: Ben mürşide bağlanmadım. Ben hepsini de tutuyorum, takdir ediyorum ama hangisi kafama yiyorsa oraya gidip burada dinliyorum yani.
1: Toplum gördüğümüz kadarıyla zaten artık şeyinden çıkmış yani, İslamiyet de şeyinden çıkmış yani. Herkes maddiyata dayalı.
2: Ben mürşit mesela cemaatiler ayrıldı. Dörde ayrıldı mesela. Bir tek kaldı. Bu da biraz şey oldu. Şimdi mürşit dediğin zaman bana biraz farklı geliyor yani. Peygamberimizin soyundan geliyor, şuradan geliyor diyorlar ama ben bakıyorum yani bir şey göremiyorum yani. Hangisine gidip bağlanabileyim yani.
3: Benim mürşidim kimse bana göster diye hacet namazı kılmanız gerekiyor. Yapacak mısın?
0: Araştıracağım bunu. Bunu bir araştıracağım. Şu an hani o sorumlulukları alabileceğim şeyi hani kendimde görmüyorum. Bana ruhumun seslenmesi lazım hani mürşidini bul diyerek.
2: Hacet namazı kılarsak belki Allah'a dua edersek ulaşabiliriz. Buna eminim yani.
1: Namazımızı kılıyoruz. Hale de abdestsiz. Camiden geldik. İnşallah da Allah bizi affeder.
5: Misafirimin mürşiden bağlanmadım. Hepsini takdir ediyorum ama hangisi kafama uyarsa oraya gidip onu dinliyorum. Mürşiden bağlanmadan farklı düşüncelerden sadece ilim alarak Allah yolunda ilerlenebilir mi? Hayır. Dinin yegane kaynağı birisi Allah'ın kitabı bu teorik kısmını ifade ediyor. Onun hayata geçirilmesi mürşitledir. Mürşit olmadan hiç kimse Allah'ın kitabını kendi kafasına göre yaşayamaz. Âlimler 103'te Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe. Âlimler 112'de tutunmak asıl. Her devirde devrin imamı var bir tek kişi ama bütün insanların tek bir kişiye ulaşabilmesi imkansız. O tek insanın temsilcileri var. Kur'an-ı Kerim'de vesile olarak adlandırılıyor. Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da ise Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a ait. Nusa Hazretleri Kur'an-ı Kerim'e uygun olan cümleyi net olarak söylüyor. İman intisaptır. İntisap etmekten kimse iman sahibi olamaz. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılmış. Delaletten kurtulabilmek için mürşide ulaşmayı asıl faktör olarak değerlendiriyor. Peki niçin Allah-u Teala herkese aynı mürşidi söylemiyor da insanlara farklı mürşitler emrediyor? Çünkü herkesin yapısı birbirinden farklı özellikler taşır. Bu sebeple herkesin farklı mürşitlerden talep etmesi eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bunun için mutlaka hacet namazına kalıp Allah'tan sormak gerekir. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece boy abdestiyle kimseyle dünya kelamı konuşmadan 4 rekatlık bir namazı 1. rekatı Fatiha'dan sonra 3 ayet-i kürsi, 2. rekatı Fatiha'dan sonra İhlas ve Leknas, 3. rekatı Fatiha'dan sonra İhlas ve Leknas, 4. rekatı Fatiha'dan sonra İhlas ve Leknas okuyup Allah'tan mürşit istenirse ve uyumadan önce üç ayet-i kürsü onu sağ taraf yüzüne yatırılarak zikirle uyunursa, huşu sahibi ise umudur ki Rabbimiz ona mürşidini gösterecektir. O zaman onun vazifesine gidip gösterilen mürşide tabi olmak. Tabi olduktan sonra zaten hidayet başlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. Kur'an'da geçen seher vakti gibi zaman dilimlerinin hikmeti nedir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Kur'an'da geçen seher vakti gibi zaman dilimlerinin hikmeti nedir? Sabah namazının yarım saat evvelinden sabah namazına kadar geçen zaman parçasına kadar eskiler seher vakti diyorlar. Yani imsaktan yarım saat önce, imsaktan yarım saat sonra o bir süre, bir saatlik süre seher vakti. Gece melekleri henüz namaz yerini terk etmemişlerdir. Sabah melekleri de sabah namazını kılmamız için gelmişlerdir. Bu sebeple sabahın seher vakti 24 saatlik bir zaman devresinin en kıymetli zamanıdır. Her iki grup da sizin için şahitlik yapmak üzere vardırlar. Ve de hayat filminizde onlar mutlaka görünürler. Diğer zamanlarda gece namazını gece meleklerinin huzurunda, gündüz namazını da gündüz meleklerinin huzurunda kılarsınız. Onlar sizin için şahitlik ederler. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz abd ve abid kavramları. Allah Teala ve ma halekte insi vel cinni illa liyabudun buyuruyor. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olmaları için, sadece kul olmaları için yarattık diyor. Ama halakna insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Buradaki abd kelimesi çoğul olarak kullanıldığı için bir farklı dizaynı içermiş oluyor. Allah ile olan ilişkilerimizde iki tür insan söz konusudur. Bunlardan büyük kısmı Allah'a ibadet edenler hüviyetindedir. Yani abid. Bir kısmı ise Allah'a kul olanlardır. Bir insan bir ömür boyu İslam'ın 5 şartını tam olarak yerine getirse, bu adamın 80 sene kadar yaşadığını düşünsek de o kişi Allah'a hiçbir zaman kul olmamıştır. Sadece abid olmuştur, ibadet eden bir kişi olmuştur. Bu iki kavram birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir sevgili kardeşlerim. Abd olmak Allah'a kul olmaktır. Abid olmak Allah'a ibadet etmektir. İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Böyle diyorlar. İslam Allah'a teslim olmaktır diyorlar arkasından da. Biz diyorlar İslam'ın 5 tane şartını da yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Madem ki İslam Allah'a teslim olmak demek ve İslam'ı yaşamak 5 şarttan ibaret, İslam'ın 5 şartından, biz 5 şartı da Allah'ın izniyle yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de böyle söyleyenlere soruyoruz. Güzel, hay Allah razı olsun diyoruz. Yalnız merak ettiğimiz bir husus var. Allah'a neyinizi teslim ettiniz acaba? Ruhunuzu mu? İlk teslim odur. Veçinizi mi, şu fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Sizi bütün kötülüklere zorlayan nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Serbest iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Neyinizi teslim ettiniz? Bu sualimize cevap veremiyorlar. Ama kendilerini Allah'a teslim olmuş olarak görüyorlar.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kavramlarından hiç haberleri olmayan insanlar, kendilerinde bir şeyler vehmediyorlar. Biz diyorlar, Allah'a teslim olanlarız. İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime. Oradaki liyabüdün kelimesi Allah'a kul olmak yerine Allah'a ibadet etmek şeklinde tercüme edilmiş. Ve de insanlar böyle olunca insanlar sadece Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlardır diyorlar. Abdolma kavramı ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle dört tane teslim içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek 28 basamaklık bir İslam merdivenini tamamlamakla mümkün. Oysa ki abid olmak herkesin içinde bulunduğu bir durumdur. Namaz kılmaya başladığı andan itibaren kişi artık ibadet eden bir insandır. Bu insanların yaptığı ibadet, İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki bu ibadet edenler ibadetlerinin tamamını yapıyorlar mı? Hayır, yapmıyorlar. Çünkü bu ibadetlere Allah Teala zikri ilave etmiş. Sevgili kardeşlerim, zikir de farzdır. Çok zikir de, yani günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Gelin bakalım beraberce ayetlere. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde bu ibadetle abd kelimesinin muhtevası içerisinde olayı düşündüğümüz zaman bir neticeye varmamız lazım. Zikir müessesesi farz mı değil mi? Müzzemmil 8'de Allah Teala diyor ki "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ara sıra zikretmek farz oluyor. Bu hüviyet günün yarısından daha az zikri ifade eder. Ama Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine aminu zkurullâhe zikren kesîrâ şeklindedir. Ey amene olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin Allah-u Teala'yı. Ancak böyle bir insan zahittir. Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse, o kişi zühd makamının sahibi olur, zahit olur. İşte insanların Allah'ı çok zikirle zikretmeleri bunu ifade ediyor. Allah'ın çok zikirle zikredilmesi. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmek. Sonra Allah Teala daimi zikri de farz kılmış.
Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim diyor Nisa 103'te Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yerüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah Teala zikri üzerimize farz kılmış. Öyleyse İslam'ın beş farzı, onların beşinin toplamından daha çok değerli olan bir altıncıyı devreye sokmayı engellemiş. Asırlar boyunca insanlar Allah'ın farzlarını Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek değil, bu konunun alimleri kendilerine ne derse onları kabul ederek değerlendirmiş. Ne demişler? İslam'ın beş şartı vardır demişler. Oysa ki altıncı şartı, madem ki ibadetler sayılıyor, altıncı ibadet zikirdir. Zikir de farzdır, çok zikir de farzdır, daimi zikir de farzdır. Altıncısı yok. İslam'ın beş tane şartı, bugüne kadar gelmiş olan temel şart, kim İslam'ın beş şartını yerine getirirse mutlaka cennete gider diye inanmış insanlar. Hiç kimse İslam'ın beş tane şartını yerine getiriyor diye cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer ne yazık ki cennet değildir. İşte biz size onun müjdesini veriyoruz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz. Allah'a ulaşmayı dileyin ki kurtuluşa ulaşasınız diyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemenizle ahenkli bir şekilde gerçekleşecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şudur ki, Allah'ı zikredeceksiniz. Daha ötede Allah'ı çok zikredeceksiniz. Zahit olacaksınız. Daha ötede daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ulu'l-Elbab, İhlas ve Selam makamlarının sahibi olacaksınız. Hepsi farz. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir açıdan Kur'an'ı incelediğimiz zaman bu altı tane olan ibadetlere, farzlara bir yedincisini de eklemek söz konusu olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen insan cehenneme gidecekse, dilemeyen insan takva sahibi olamazsa, dilemeyen insan şirkteyse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan küfürdeyse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalaletteyse, şeytanın kuluysa, şeytanın dostuysa, fısıktaysa, hüsrandaysa, amelleri boşa gitmişse, böyle bir insanın gideceği yerde cehennem olduğuna göre ne durumda olduğunu görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Alimler kendilerine ne derse onları
Kur'an'ı hiç incelemek gereğini duymadan kabul etmişler. Ve ayrı ayrı alimler farklı şeyler söyledikleri için de ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bu sebeple muhtelif bir farklılaşma dizaynı içerisinde fikirler üretilmiş ve insanlar futbol takımı tutar gibi bir takım insanları kendilerine örnek almışlar. İşte böyle bir davranış biçimi içerisinde sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten kendilerini mahvetmişler. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak, o unutulmuş, Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Mürşide ulaşıp tabiyet unutulmuş. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması unutulmuş. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi unutulmuş. Nefsimizin Allah'a teslimi unutulmuş. İrşad olmak unutulmuş. Ve irşad makamının sahibi olmak, irşad makamına tayin edilmek, o da unutulmuş. İradeyi Allah'a teslim etmek yani. Yedi safhada dört teslim sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım. Yedi safhada dört teslim emrediliyor Allah-u Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kulluğun sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman biz Allah'a kul oluruz. Şimdi bakalım Fatiha suresinde ne diyordu Allah-u Teala? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala hamd'den bahsediyor. Bu ayette, bu surede demek daha doğru Fatiha suresi. Burada şükür müessesesine Allah-u Teala yer vermemiş. Hamd ile alakalı bir ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Er-Rahman-ı-Rahim. Rahim ve Rahman olan. Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibi olan. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yalnız sana kul oluruz. Ve yalnız senden istiğane isteriz. Mürşidimizi yalnız senden isteriz diyoruz Allah-u Teala'ya. Böyle bir dizaynda yalnız sana kul oluruz ifadesi Kur'an'ın ruhu olan, bütün Kur'an'ı temsil eden Fatiha suresinde Allah'ın kulluğa ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Sadece Allah'a kul olmak söz konusudur. Bunu da yalnız sana kulluk ederiz, ibadet ederiz şekline dönüştüren birçok müfessir olmuş.
sevgili kardeşlerim, ibadet etmek başka şeydir, abd olmak başka şeydir. Herkes Allah'a ibadet eder. Namaz kılar, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek ibadet eder. Ama bu insanlar Allah'a kul olamazlar. Kimdir Allah'a kul olanlar? İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlar. İşte yalnız sana kul oluruz ifadesi, ayet-i kerimenin devamında kademe kademe bütün İslam verildiği için birinci kademe Allah'a ulaşmayı dileme kademesindeki bir kulluğu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileme muhtevası içerisinde bir kulluk. Sevgili kardeşlerim, buradaki kulluk Allah'a ulaşmayı dileme kademesini içerir. Neden? Çünkü bundan sonra gelecek olan kesime bakıyoruz. İyyâke na'budu dedikten sonra, Allah-u Teala yalnız sana kul oluruz dedikten sonra biz söylüyoruz Allah-u Teala'ya bunu. Fatiha suresi bizim Allah'a yakarışımızdır. Yalnız sana kul oluruz ya Rabbi diyoruz. Ve yalnız İyyâke nestaîn ve yalnız senden istiâne ederiz. İstiâne mürşidin talep edilmesidir. Ve yalnız Allah'tan talep ediyoruz. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a birinci kulluğu ihtiva ediyor Fatiha suresi. Sonra ikinci kademeyi ihtiva ediyor. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizi hacet namazı kılarak Allah'tan istemek. Kimden isteyebiliyoruz? İki kişi yok. İki varlık yok. Sadece Allah var. Ve sadece Allah'tan mürşidimizi isteyebiliriz. Yani başka insanlara sorarak mürşid aramak söz konusu olmaz. İnsanlar mürşitlerini Allah'tan sorarak arayacaklardır. İşte Allah'tan mürşidin sorulması. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne isteriz. Nasıl isteriz? Hacet namazıyla isteriz. İşte bu husus Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde gösterilmiş. Allah Teala orada buyuruyor ki: "Estaînu bis sabr ve salâte innehâ lekebîretün." İlâ alel haşi'in ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihum ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu kebîretün bir iştir. Zor bir iştir, büyük bir iştir diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan eğer Allah-u Teala'dan istiâne istiyorsa, mürşidini istiyorsa hiçbir zaman o kişiye mürşidini Allah göstermez. O kişi kime giderse gitsin, devrin imamına gidip tabi olsa tabiyeti geçersizdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiyeti bir hüküm ifade etmez. Tabi olmamış hükmündedir. Öyleyse konunun ikinci kısmı mürşidi istemek. İşte Fatiha suresi bunu ihtiva ediyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, Allah'tan istiâne istedi. Peki Allah Teala kime gösterirmiş? Diyor ki, onlar hariç diyor, onlara gösterilir diyor. Onlar diyor, Allah'a milaki olacaklarına,
yani ruhlarını hayattayken ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor. Allah'ın hacet namazını kıldıkları takdirde onlara mürşit göstereceği kişiler, mürşitlerini göstereceği kişiler, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar ve mülaki olmak için bu inancın sahibi olarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa Fatiha ihtiva ediyor. Mürşit, Allah'tan mürşidi istemek onu da ihtiva ediyor. Sonra İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn ihtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani ruhumuzu sana ulaştırabilmek için ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. İstihane ile ruhumuz, istihane ile mürşidi gösterecek Allah Teala, tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak ve sırat-ı müstakime ulaşacak. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerine, başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Kim Allah'a ruhunu, Allah'a inanıyorsa bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyorsa iki, bunun kendisine, ruhunu Allah'a ulaştırmanın kendisine farz olduğuna inanıyorsa üç, bu talepte bulunduğu takdirde Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanıyorsa dört, bu dört inancın sahibi olan kişi, işte o kişi Fatiha suresinde geçen kişidir. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Mürşidini Allah-u Teala'dan isteyecektir. Ve hacet namazını kılacaktır. Allah'ına mürşidini gösterecektir. Mürşidini gördüğü zaman gidip tabi olacaktır. Tabi olma safhasını da kaplıyor Fatiha suresi. Çünkü bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşidinin yapılan bir tabiyetten bahsediyor. İhsanla tabiyetten bahsediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah rahmet ve tecelli eder. O kişi kör sahabe dilsizken onu gören işten idrak eden birisi hüviyetine getirir. Sonra onu mürşidine Allah ulaştırır. Hacet namazını kıldığında ona mürşidini göstererek. Ve mürşide tabi olduğu zaman kişi, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği nimettir. Başlarının üzerinde nimet olanların yoludur diyor bu sebeple. Bu başların üzerinde bir kişinin nimete sahip olması, o kişinin ikinci safhayı tamamladığını, devrin imamının ruhunun başının üzerine geldiğini ifade ediyor. Ve Allah'ın gadab duyduklarının yolu değildir diyor Allah-u Teala. Gayrıl maglubi aleyhim. Ve dalalette ve dalin ve dalalette olanların yolu değildir. Öyleyse burada Allah'a birinci defa kul olmak var. Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sonra mürşide ulaşıp tabiyet var. Tabiyetten sonra başımız üzerine ruhun gelmesiyle ruhumuzun Allah'a doğru
yola çıkması var. Yola çıkmak mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırmakla noktalanacaktır. Sonra fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğiz. İşte Allah'a birinci defa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tağutun kul olmaktan çıkar, Allah'ın kulu olur. Gelin bakalım ayet-i kerimeye. Allah-u Teala ne diyor? Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. Onlar diyor sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe Allah'a kul olmuşlar. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytanın kuludur, tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın kulu olur. Birinci kulluk. 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini tamamlayacaktır. Ve Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alarak buraya ulaşmıştır. Burada da 7 tane nimet alacaktır. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Tabiyetle beraber bu olay gerçekleşecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Öyleyse kişinin dizaynına baktığımız zaman bunların hepsinin birer vaka olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesiyle ruhu vücudundan ayrılacaktır. Devri imamın ruhu başının üzerine gelecektir. Burası o kişinin Allah'a ikinci defa kul olduğunu gösterir. Ve bu kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaştığı zaman bu üçüncü kulluktur. Kişi Allah'a üçüncü kademede, daha üst kademede kul olur. Ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Burası, kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşır. Taviyetini gerçekleştirir, ikinci kulluk. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hususu garanti eder. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kulluğu ihata eder. Burada Allah Teala'nın kulluk açısından üçüncü kademeyi görüyoruz. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'ın üçüncü defa kulu oluyoruz. Sonra sevgili kardeşlerim, abd olmanın dördüncü merhalesi fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o 25. basamaktadır. Nefsinin kalbi %81 nurlarla dolmuştur. Ve bu kişi Allah'ın katında dördüncü kademe kulluğun sahibi olur. Dördüncü kademe kul olur Allah-u Teala'ya. 25. basamak. 26. basamakta nefsini de Allah'a teslim eder. Kalp gözü kalp kulağı açılır, nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Allah ile her an konuşabilen birisi olur, hikmetin sahibi olur ve bu kişi ehli hayır da olur. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an, her saniye mutlaka hayır kazanan birisidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi
bizim irşad olmamızda noktalanır. İrşad oluruz. Ondan sonra da Allah Teala irademizi teslim alacak ve bizim yedinci kulluğa ulaşmamızı da sağlayacaktır. Nefsimizin teslimi beşinci kulluğu ifade eder. İrşad olmak, irşad edebilmek için önce irşad olmak lazım. İrşad olmak altıncı kulluğu ifade eder. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kulluğu ifade eder. Böylece Allah'a kul olmanın yedi kademesine de kişi ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, yedi kademelik bir dizayn içerisinde bir insanın Allah'a kul olması, işte bu aşamalardan meydana gelir. Böylece kişinin ruhu ve

Her şey teslimler, ruhun teslimiyle başlar. Ama bir insanın Allah'a teslim edebileceği şey ruhu ve içi, nefsi ve iradesidir ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onu teslim almıştır. O Allah'a teslim olmamıştır. Allah onu teslim almıştır. Mürşidine ulaştığı zaman mürşidi de onu Allah adına teslim almıştır. Sonra ruhunu Allah'a teslim edecektir kişi. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. Sonra irşad olacaktır. Ve nihayet iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu safhaların her birisi ayrı ayrı kullukları ifade eder. Yedi safha kulluk Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder. Allah Teala Ademoğullarının Allah'a kul olmalarını farz kılıyor üzerine. Ya beni Âdem'e, en la tabudu şeytane, innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ayet-i kerime, elem ehad ileyküm diye başlıyor. Elem ehad ileyküm, ya beni Âdem'e. Yasin 60 ve 61. En la tabudu şeytane, innehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytanın kulu olmayacağınıza dair, olmamanız lazım geldiğine dair ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Şeytana kul olmayın diye sizden ahd aldım. Çünkü o size apacık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağına dair de ahd almadım mı diyor Allah Teala. Bu da diyor sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de yedi kademe sırat-ı müstakim var. Her biri ayrı bir kulluğu ifade ediyor. Böylece Allah'a kul olmanın yedi safa ifade ettiğini, her bir kul olmanın Allah katında daha yüksek bir şerefi ihtiva ettiğini ve insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a mutlaka teslim etmesi ve böylece her birini Allah'a kul etmesi Kur'an'ın temel emridir. Ama bu konu dört tane teslim içerdiği halde dört safhadan ibaret değildir. Yedi safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İrşad makamına fiil olarak tayin olmak, hepsi ayrı ayrı kulluk kademeleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah-u Teala'ya kul olmanızı, yedi safhanın yedisini de yaşayarak, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Ahvaki ve enfüsi mutluluk konumuz. İnsan İç dünyasında mutlu olmak için yaratıldı ve dış dünyasında mutlu olmak için yaratıldı. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki karşılıklığı yok etmek istediğinde bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde insan, buna ancak nefsinin afetlerini yok ederek sağlayabilir. Nefs tezkiyesi, bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini kaybetmesiyle, onların yerini %51 nurların almasıyla gerçekleşir. Böylece kişinin nefsiyle ruhu dengeli bir muhteva kazanır. Evvela nefsle ruh zaten dengededir. Bir insan Allah-u Teala tarafından yaratılırken fizik vücudu yaratılıyor ve nefs muhtevası veriliyor kişiye. Sonra da Allah-u Teala o kişinin içine ruhundan üfürüyor. Böylece bir ruh, bir nefs, bir fizik vücut, bir üçlü oluşturuyor. Bütün insanlar başlangıçta böyle bir üçlü standarttadırlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın temel emrini yerine getirmemiz gerekir. Yani ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırma. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dileriz. Bu konunun başlangıcıdır. Bu dilek yoksa bundan sonra anlatacaklarımızın hiçbirisi gerçekleşemez. Bir insanın mutluluğu, o kişinin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesine %100 bağlıdır. Başka bir alternatif yok. İkinci bir çözüm yolu yok. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, böyle bir dileği Allah-u Teala anında işitir, bilir ve böyle bir dileğin mutlaka yerine getirilmesini sağlar. Nereye kadar? Dünya mutluluğunun yarısına kadar. %51'ine kadar. Bu Allah'ın garantisinde olan bir söz vermedir. Öyleyse Allah-u Teala insanı en çok sevdiği mahluk olarak, en değerli mahluk olarak yaratmış. Nereden anlıyoruz? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüş. İşte Allah'ın ruhundan üfürdüğü insan adı verilen bu mahluk Allah'ın dininde en güzeli yaşayacak olan bir formasyona sahip. En güzel nedir? En güzel o kişinin nefsinin bütünüyle afetlerden arınması, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla nefsin kalbinin dolması, nefsin kalbinin tamamen nurlardan oluşması. Başlangıçta bir denge var mı? Evet.
Çünkü insanın ruhu var, nefsi var ve fizik vücudu var. Ruh da nefs de fizik vücutla birlikte. İşte ruh ile nefs, fizik vücudumuzun ötesindeki bu iki varlık, fizik vücudumuzun muhtevasında olan bu iki varlık. Birisi Allah'ın ruhu doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından üfürülüyor. Öteki nefsimiz. Ruhun muhtevasına baktığımız zaman %100 hasletlerle dolu olduğunu görüyoruz. Nefsimizin muhtevasına baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Öyleyse iki ayrı tür mahluk bu muhteva içinde bir araya gelmiş mi diyoruz? Hayır, iki ayrı tür mahluk değil. Birisi mahluk değil. Ruh, Allah'ın ruhu. Allah ve ruhu, üfürdüğü ruh Allah ile beraber hep var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah-u Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. İşte insanın fizik vücuduyla nefsi ayrı ayrı birbirinin muhtevasını tamamlayan bir hüviyet gösterir. Ve o kişinin bu üçlü içerisinde, yani ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü içinde dengeyi tam olarak sağlamış olduğunu görüyoruz. Nedir olay? Fizik vücudumuz %100 afetlerle dolu. Affedersin, nefsimiz, nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuz da %100 hasletlerle dolu. Denge var. Bu denge bozuluyor mu? Evet. Bir gün Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an ruhumuz vücudumuzu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Dilediğimiz an mı? Hayır, dilediğimiz an değil. Dilediğimiz andan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi sormamız lazım. Allah-u Teala bize mürşidimizi gösterecek. Ruhumuzun vücudumuzu terk etmesi ancak bir insanın mürşidine Allah'tan sorup mürşidine ulaşabilmesi ve onun elini öpmesiyle mümkün olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah-u Teala mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidini arar. Mürşidini Allah'tan sorma arzusu gelir. Hacet namazını kılar ve sorar. Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse burada gene cüz'i iradenin ilahi iradeye bir talepte bulunması söz konusu. İnsanın iradesi cüz'i iradedir. İlahi irade ise Allah'ın iradesidir. Bir, Allah'ın iradesi dışında tüm kainatı idare eden bir sistem, külli iradeyi ifade eder. İlahi irade Allah'ın ifadesidir. Cüz'i irade ise kulun
iradesidir. İşte Allah Teala insanı irade edilen bu sistemle donatmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün insanları en güzele ulaştırması söz konusu. İster ki bütün insanlar sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etsinler. İster ki bütün insanlar nefslerini de Allah'a teslim etsinler. İster ki bütün insanlar iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Böylece mutluluğu bütün boyutlarıyla dört başı mamur olarak yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan bütün ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyin bir tek şey olduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Peki ama insanlar mutsuz. Madem ki Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor, neden bizi mutlu kılmıyor? Çünkü mutluluğu bizim iradi yapımızın talebine bağlamış. Biz mutluluğu istersek mutlu oluruz. Allah o zaman bize mutlaka yardım eder. Sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yünü. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. Kim münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın insana olan o büyük sevgisi insanı kendi suretinde yaratmasıyla da alakalı. Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir dünya adı verilen gezegende yaşam söz konusu. Birçok başka gezegende de yaşam söz konusu. Allah Teala 100 milyar galaksiden ve 100 milyar galaksinin içindeki yıldızlardan bahsediyor. Yani sonsuz sayıda hayat yaratmış Allah Teala ve saniyenin katrilyon kere katrilyonda biri kadar bir zaman parçası içerisinde. Bunlar bizim insan aklımıza sığmayan şeyler. Sevgili kardeşlerim, elbette sığmaz. Şurasını kesin olarak başlangıçta kabul etmek mecburiyetindeyiz ki hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah Teala bizi yaratmayı dilemiş ve çamurdan, salsalinden, yani organik hale dönüşebilecek olan özellikle olan bir çamurdan Adem Aleyhisselam'ın şeklini oluşturmuş. Sonra da ona hayat vermiş. Canlı kılmış. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva Anamızı yaratmış. Onu da canlı kılmış.
Ve bütün insan adı verilen mahluklar Adem'le Havva'dan bugüne kadar gelenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. İşte fizik vücudumuz, işte nefsimiz birbirinin zıttı olan ama görüntüleri %100 aynı olan iki varlık. Ruha gelince o bir yaratık değil. O Allah'ın ruhu. Fizik vücudumuzla nefsimiz arasında bir benzerlik önemli. Ama dengenin sağlanmasına geldiğimiz zaman ruhumuzdaki %100 haslete mukabil nefsimizin kalbinde %100 afetlerin varlığını bilmeliyiz. Öyleyse ruhumuz Allah ile ilişkiyi kurarken, ruhumuz bizi Allah'ın sadece emrettiği şeyleri yapmaya, yasak ettiklerinin hiçbirini yapmamaya davet ederken, nefsimiz de şeytanın devreye girmesi sebebiyle bize devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi telkin eder. Peki bunun önüne geçmek mümkün mü? Elbette mümkün. Bu 7 safhada gerçekleşen bir olaydır. Bu safhalardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyecektir. Dilediği an Allah-u Teala bu talebi işitir ve bilir. Allah bunu kendisi için insanları kurtarmanın sahibi olarak, insanları mutluluğa ulaştıracak tek yaratıcı olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Bu garantiyi de mutlaka yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile birlikte olmanın muhtevasına baktığımız zaman bu beraberliğin önce ruhun teslimine bizi götürdüğünü görürüz. Sonra fizik vücudun teslimine, sonra nefsin teslimine, en sonunda da iradenin teslimine götürdüğünü görürüz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği sistem bütün insanlar için mutlaka teslimleri ifade eder. Ruhun teslimi mutluluğun yarı yarıya elde edildiği noktayı gösterir. Fizik vücudun teslimi bunu %80'e ulaştırır. 80'den öteye taşır. Nefsin teslimi %100 mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde bir insanın mutluluğu yaşaması onun gayretine vabestedir. Kişi Allah'tan neyi dilerse kalpten dilemesi kaydıyla Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi ve kişiyi o yapıya kavuşturması söz konusudur. Bir başka ifadeyle kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefsindeki afetlerin yarıya inmesini
sağlar ve nefsinin kalbini diğer yarım olarak da nurla doldurmayı garanti eder. Söz vermiş. Rahat 27'de diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dalaletten kurtulmak isterse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın bu hedefe bütün insanların ulaştırması mı söz konusudur? Evet. Kim dilerse Allah'ın garantisi var. Mutlaka ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ulaştırdığı zamanki duruma bakalım. Başlangıçta dengenin sağlandığı ortam, kişinin, nefsinin, kalbinin %100 afetlere dolu olduğu başlangıç noktasında Allah-u Teala'nın ruhu var kişiyle birlikte. O da %100 hasletlerle dolu. Yani denge yüze karşı yüzle kurulmuş durumda. %100 afetlerle dolu olan bir nefs, %100 hasletlerle dolu olan bir ruh. Ama gelin görün ki Allah-u Teala ruhu kendisine istiyor. Ona ulaştırmamızı istiyor. Şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala Rabbine. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Bu ruha hitaptır ve yapmamız lazım gelen şey onu gerçekleştirmek. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama biz ruhumuzu Allah'ın emriyle dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz bütün insanlar. Bunu yaptığımız zaman hasletler ruhumuzda olduğuna göre ruhumuz yok. Ruhumuz Allah'a ulaşacak. Nefsimiz %100 afetler dolu. O zaman bir kurtuluş söz konusu olabilir mi? Olamaz. Ruhumuzun Allah'a bize tekrar artık dönmemek üzere ulaşabilmesi bizim nefs tezkesi dediğimiz bir olayı gerçekleştirmemiz de mümkün. Zikir yapmaya başlayacağız mürşidimize tabi olduktan sonra. Bu zikir Allah'ın katından evvela %2 rahmet nuru getirecek kalbimize. Sonra nefsimizin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşecek. Burası nefse emmaredir. Burada nefsimizin kalbinde %7 fazıl nuru birikir. Allah Teala insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılmış 7 safhalık bir devreden geçiyor kişi. Neden 7 safha? Çünkü Allah'a ruhun ulaşması 7 tane gök katını aşmasına bağlı. Bunun, bu gök katlarının aşılmasının nefsteki afetlerin yok edilmesi istikametindeki karşılıkları emmare, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye isimlerini alır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilemesiyle birlikte gerçekten dilemişse Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve Allah Teala o kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Bu mürşide tabiiyetten evvelki bir olaydır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun %100 kapkaranlık olan kalbine Allah Teala ilk öncü kuvveti %2 rahmet nurunu gönderir. Salavat nurları, fazılları ve rahmeti, evvela %2 rahmeti, ondan sonra da %98'e kadar ulaşan fazılları nefsimizin kalbine taşıyacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluğun yaşanması söz konusudur. Dünyadaki en büyük mutluluk bu 7-8 aylık devrede yaşanır. Kişinin nefsi tasfiye mi olmuştur? Bütün afetlerden kurtulmuş mudur? Hayır. Ama kişi bu ilk mutluluğu çok Allah-u Teala'nın ona verdiği çok özel bir büyük mutluluk halinde yaşar. Bu unutulmaz bir devredir bütün insanlar için. O 7-8 aylık devrede insan hayatının en güzel günlerini yaşar. Nefsiyle olduğu, nefsinin afetlerine tabi olduğu devreleri hatırlayan kişi böyle bir dizaynda Allah'ın şeytanın o kişiye tesir etmesini %100 önlemesi sebebiyle ne kadar büyük bir mutluluğu yaşadığını görür. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel ki her şey. Kişi nefs tezkiyesine başladığı zaman ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ayrıldığına göre sadece nefsinde afetler kalmıştır. %100 afet ama kişi mutludur. Çok büyük bir mutluluğu yaşar. Neden? Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre içinde şeytanın o kişiye tasallut etmesini, musallat olmasını, onu rahatsız etmesini %100 önler. Şeytan hırsından kudurur ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devresinde o kişiye hiçbir şey yapamaz. Bizi mutsuz eden hep şeytanın telkinleridir, üzerimizdeki tesiridir. Şeytan devre dışı kalınca dünyadaki en büyük mutluluk yaşanır bu 7-8 aylık devrede. O devrede nefsin kalbindeki afetlerin %7 azalmasına mukabil başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra kalbe girmeye başlayan %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar o kişinin nefsinin kalbini adım adım işgal etmeye başlar. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk 7 tane gök katının aşılmasını ifade eder. Nefsin kalbinde de tam 7 defa %50'lik artış vücuda gelecektir. %2 rahmet nurundan sonra fazıl nurları kalbe ulaşmaya başlayacaktır. Bu fazıllar ilk defa %7 nefsin kalbine yerleştirdiği zaman burası nefsi emaredir. Kişi Allah Teala diyor ki fela uksumu nefsi levamete, o levame nefse kasem ederim. İkinci gök katına ruhun ulaşması nefsi levameyi ifade eder. Nefsi emare başlangıçtaki kademedir. Birinci defa %7 nur birikimi nefsi emareyi işaret eder. İlk defa %7'lik bir nur birikimi o kişinin nefsinin kalbine gelip yerleşiyor.
Allah-u Teala bütün insanların başlangıçta şeytanın kulu olduğunu, sonra Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve böylece hidayet üzere olduklarını ve mutlu olduklarını ifade ediyor. Bütün insanlar için bu yedi tane kademe birer birer gerçekleşir.

Allah Teala'ya emanetin bir suyu demekle kötülükle emreder ifadesini kullanıyor. Nefs insana onun nefsin içine afetler olduğu sürece hep Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemeleri istikametinde telkinde bulunur. Sevgili kardeşlerim, sonra kişi nefsinin kalbinde %7 nuru tamamladığında, mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılan ve ana dergâha ulaşan ruhu, 7. kata kadar çıkabilen ruhlarla beraber 1. kata kadar yükselmeye başlar. Sonra kişi ikinci defa %7'lik bir fazıl nurunu nefsinin kalbine ulaştıracaktır. Her gün zikrini yapacağı için. Bu zikir Allah'ın katından fazıldığını taşır. Kim zikrederse Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalpteki manyetik alan onu kendisine çeker ve orada kalır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi devamiyi ifade eder. Nefsi emmare kişiye ruhun emretmesini, muhtevasını alır. Nefs emredici bir hüviyettedir. Ama nefsi devamede kişi nefsini revetmeye, kınamaya başlamıştır. Nefsinin afetleri sebebiyle mutsuzluğunun artık farkındadır. Nefsini revmediyor. O levvame nefse kasem ederim. Ayet-i kerimesi bununla alakalı. Nefsini kınıyor kişi ve dediklerini yapmamak konusunda gayrete başlıyor. Burası ikinci gök katıdır. İkinci gök katında sorulma huzurunda ruhlar suyun o sıvının içerisine batırılarak olgunlaşırlar. Burada o kişilerin ikinci gök katında bulunmaları, o sıvının içinde bulunmaları, onların nefsi kınadıkları bir devre ifade eder. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sonra kişinin nefsinin kalbinde nurlar daha çok artacaktır. Ve nefsi mülkimeye ulaşacaktır kişi. Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Ve elhamaha fücura ve takva nefse takvası da fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Sonra dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü diyor Allah Teala, kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bu dördüncü kademeden sonra beşinci kademeye gelir. Ruh beşinci gök katına çıkar. Allah Teala diyor ya eyyetü en nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye Etkuli fi ibadi ve etkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.

Denetime 1. Ve kullarımın arasına gir. Nasıl bir kul bu? Önce Allah'ın rızasını kazanmış. Radiye. Sonra da Allah ondan razı olmuş. Mardiye. Ödemeleri geçiyor ve tezkiye ödemesine geliyor kişi. Burada 7. defa %7 fazla birikimi ve %2 de rahmet birikimi sebebiyle kişinin nefsinin kalbindeki nurlar afetleri aşıyor. Hemen tezekka ve innemâ yetezekkâ li nefsihi ilallâhil. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. İşte ruhun Allah'a ulaştığı nokta burasıdır. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Bütün insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bir tek şey ister, bu talebin kalpten olmasını. Gerçekten kişi diliyle sadece söylemişse, kalbinde böyle bir talep yoksa, o kişinin talebi kabul edilmez. Ama kişi gerçekten kalbinden duyarak, isteyerek Allah-u Teala'ya müracaat etmişse, de Allah'a ulaşmayı dilediğini söylemişse o zaman Allah Teala bu talebi mutlaka kabul buyuracak. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama bu kişi zikri sevmiyormuş, Allah sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyormuş kendisini, Allah Teala onu açlığı hissettirmeyecektir. Bütün güzellikleri en güzel standartlarda yaşatacaktır. Ve o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte vuslat, nefs tezkiyesi bu noktadaki tezahür eden iki kavramdır. Vuslat ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasıdır. Nefs tezkiyesi de nefsin kalbindeki afetlerin %51 azalması, %49'a düşmesidir. Mutluluğunda %51 yaşanmaya başlaması demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğimiz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim. O saatin, kıyametin ilmi ona döndürülür, ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz. Onlara, benim ortaklarım nerede diye seslenileceği gün, sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Ve daha önce tatmış oldukları şeyler onlardan uzaklaşıp gittiler, giderler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar. İnsan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur. Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak mutlaka bu benimdir, hakkımdır ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun Allah'ın yanında mutlaka güzellikler vardır der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız. Ve insana nimet verdiğiniz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. De ki, gördünüz mü? Eğer o Kur'an Allah'ın indinden ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette kim vardır? Ayetlerimizi afakta, ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste, nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindeler, öyle değil mi? O Allah, her şeyi ihata edendir, ilmiyle kuşatmıştır. Öyle değil mi? Şura Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim Ayn Sin, Kaf. Aziz ve Hakim olan Allah, işte böyle sana ve senden öncekilere vahyeder. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ve O, âlidir, yücedir, azimdir, büyüktür. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak. Ve melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah gerçekten gafur, mağfiret eden ve rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyle değil mi? Ve onlar ondan Allah'tan başka dostlar edindiler. Allah onların üzerine hafizdir. Yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder. Ve sen onlara vekil değilsin. İşte böylece sana Arapça Kur'an'ı vahyettik. Şehirlerin anasını, Mekke halkını ve onun etrafındakileri hakkında şüphe olmayan toplanma günü, kıyamet günü ile uyarman için. Onların bir kısmı cennette ve bir kısmı alevli ateştedir, cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi, onları mutlaka tek bir ümmet kılardı. Ve lakin dilediği kimseyi, rahmetinin içine koyar ve zalimler için bir veli, dost ve yardımcı yoktur. Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah, o dosttur ve o ölüleri diriltir ve o her şeye kadirdir. Bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim ve ona yönelirim.
gökleri ve yeri yaratan sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey onun gibi değildir. Ve o en iyi işiten, en iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak ki O, her şeyi en iyi bilendir. Allah dinde, onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi şerati, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Ruhunu hayatta iken kendisine ulaştırır. Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Eğer Rabbinden belirlenmiş bir zamana kadar bekletme sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler. İşte bunun için artık sen onları davet et ve emrolunduğun gibi istikamet üzere Allah'a doğru ol ve onların heveslerine tabi olma. Ve onlara de ki, Allah'ın kitaptan indirdiği şeye iman ettim ve sizin aranızda adil, adaletli olmakla emrolundum. Allah, sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Sizinle bizim aramızda bir hüccet, çekişme yoktur. Allah bizi bir araya toplayacak ve dönüş O'nadır, Allah'adır. O'na, Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların hüccetleri, delilleri Rablerinin indinde batıldır. Onların üzerinde Allah'ın gazabı ve şiddetli azap vardır. Allah, kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Ve sen idrak edemezsin, bilemezsin. Belki de o saat yakındır. Ona, kıyamet saatine inanmayanlar, onu acele istiyorlar. Âmenu olanlar ise, ondan korkanlardır. Ve onun hak olduğunu bilirler. Muhakkak ki, o saat kıyamet hakkında şüphe edip mücadele edenler, gerçekten uzak bir dalalet içindedirler. Öyle değil mi? Allah kullarına latiftir, lütufkardır. Dilediği kimseyi rızıklandırır ve O kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yüce ve şereflidir. Kim ahiret hasatını, mahsulünü, kazancını isterse, biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse, ona da ondan dünya kazancından artırırız, veririz. Ve onun ahirette nasibi yoktur. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Ve fasıl ayırma sözü geçmemiş olsa,

Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu fazlul kebirdir, büyük fazıldır. İşte Allah'ın amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki, ben ona tebliğe karşı bir ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Ve kim hasene işlerse, onun için güzellikleri artırırız. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, şükredilendir. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse, senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki O, sinelerdekini en iyi bilendir. Ve O, kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyielerini, günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir. Allah, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder. Ve onlara fazlından artırır. Ve kafirler, onlar için şiddetli azap vardır. Ve eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır, onları görendir. Onların ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Ve O, velidir, dosttur, hamiddir, hamd edilendir. Gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması onun ayetlerindendir. Ve o dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Size bir musibet isabet ettiği zaman işte o ellerinizin kazandığı yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. Ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler, onun Allah'ın ayetlerindendir. Eğer o Allah dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Veya kazandıkları yaptıkları sebebiyle onları helake sürükler ve onların çoğunu da affeder. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler. İşte böylece size verilen her şey, dünya hayatının metaıdır. Ve amenu olanlar için, Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve onlar günahların büyüğünden ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar İşlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve onlar kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri, mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o Allah zalimleri sevmez. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, işte onlar, onların üzerine aleyhlerine bir yol, ceza yoktur. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine aleyhlerine yol, ceza vardır. İşte onlar, onlar için elim bir azap vardır. Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim, büyük işlerdendir. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa o takdirde onun için
bundan sonra bir veli,

dost yoktur. Zalimleri azabı gördükleri zaman dünyaya geri dönüşe bir yol var mı derken görürsün. Ve onları zilletten boyun eğmiş olarak ona azaba arz olunurken gizli gizli yan gözle baktıklarını görürsün. Amenu olanlar dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler mukim, devamlı azabın içindedirler. Öyle değil mi? Ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir yol, kurtuluş yoktur. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman insan mutlaka kafur olur, inkar eder, nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar. Veya hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahy ile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul melek göndererek. Muhakkak ki o Allah yücedir ve hikmet sahibidir. Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen kitap nedir ve iman nedir bilmiyordun. Ve lakin onu nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. O Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa kendisinindir. Bütün emirler, işler Allah'a seyreder, döner. Öyle değil mi? Zuhruf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 89 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Kitab-ı Mübin apaçık kitaba andolsun ki muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz. Ve muhakkak ki o Kur'an katımızda Ümmül Kitap'tadır. Gerçekten âlidir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik. Ve onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki, onunla alay etmiş olmasınlar. Bu sebeple Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Ve muhakkak ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O'dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Suyu semadan bir kader ile, takdir edilmiş bir ölçü ile indiren O'dur. Böylece onunla
ölü beldeyi dirilttik, kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Onların, bitkilerin hepsinden çiftler, dişi ve erkek olarak yaratan O'dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı. Onların sırtlarına yerleşmeniz için. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini zikredin. Ve bunu bize musahhar, emrimize amade kılan Allah Sübhan'dır. Ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik deyin. Muhakkak ki biz Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız. Ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı? Onlardan birisi Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Ziynet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona, o kitaba mı sarıldılar? Hayır, onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki onun o ülkenin refah içinde olanları muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı dediler. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve Hazreti İbrahim, babasına ve kavmine, muhakkak ki ben sizin taptığınız şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan hariç, muhakkak ki o, beni hidayete erdirecektir. Ve onu zürriyeti içinde baki, kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar putlardan dönerler. Hayır, ben onları ve babalarını onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım. Ve onlara hak, Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir ve şüphesiz biz onu inkar edenleriz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an'ın iki beldeden bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik, üstün kıldık. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Ve onların evlerine kapılar ve de üzerine yaslandıkları koltuklar, onları da gümüşten yapardık. Ve üstlerine süsler, mücevherler yapardık. Ve bunların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ve ahiret ise Rabbinin katındadır
ve takva sahiplerinindir. Ve kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o şeytan onun yakın arkadaşı olur. Ve muhakkak ki onlar, şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. O, onlardan biri sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman, keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi, der. İşte bu kötü bir yakınlık. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz, hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Ya da onlara vaat ettiğimizi, azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Ve senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım, Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara, muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Fakat Musa aleyhisselam onlara ayetlerimizle, mucizelerimizle gelince, onlar o zaman onlara mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Ve onlar, ey sihirbaz, senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et. Bu azabı kaldırsın. O takdirde gerçekten biz mutlaka hidayet üzere oluruz dediler. Fakat onlardan azabı kaldırınca o zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar. Ve Firavun kavmi içinde seslendi. Ey kavmim! Bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler? Hala görmüyor musunuz? Dedi. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, normal konuşamıyor. Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli değil miydi? Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Bunun üzerine bizi eseflendirdiler, üzdüler. Biz de onlardan intikam aldık. Bu sebeple onların hepsini boğduk. Böylece onları sonraki ümmetler için bir selef, gelip geçmiş bir kavim ve örnek, ibret kıldık. Meryem oğlu Hazreti İsa misal verilince, o zaman senin kavmin alay ederek bağırıyorlardı. Ve bizim ilahlarımız mı hayırlı, yoksa o mu dediler. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır, onlar düşman bir kavimdir. O Hazreti İsa sadece nimetlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrailoğullarına örnek, ibret kıldık. Eğer biz dileseydik mutlaka sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık, yaratırdık. Ve muhakkak ki o, gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir, bilgidir. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin.
ve bana Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ve şeytan sakın sizi sırat-ı mustakimden men etmesin. Muhakkak ki o sizin için apaçık düşmandır. Ve Hazreti İsa beyineler, mucizeler, deliller ile geldiği zaman ve hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin, dedi. Muhakkak ki Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Sonra gruplar kendi aralarında ihtilaf etti. Artık elim günün azabından zulmedenlerin vay haline. O saatin, kıyametin onlar farkında değilken, ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? İzin günü takva sahipleri hariç, samimi dostlar birbirine düşmandır. Ey kullarım! O gün size korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Onlar ki ayetlerimizle amenu olmuşlardır ve Allah'a teslim olmuşlardır. Siz ve zevceleriniz, eşleriniz cennete girin. Orada ferahlatılacaksınız. Onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle, bardaklarla dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacak olanlarsınız. İşte bu, amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Azap onlardan hafifletilmez. Ve onlar orada Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar zalimler oldular. Ve mücrimler, ey Malik, ey cehennem bekçisi, Rabbin bizim üzerimize hüküm versin, bizi öldürsün diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz bu azabın içinde kalacak olanlarsınız, dedi. Andolsun ki size hakkı getirdik ve lakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resullerimiz, elçilerimiz her şeyi yazıyorlar. De ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı, o zaman ona kul olanların ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin de Rabbi olan arşın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Artık onları bırak. Vaad olundukları güne mülaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Ve o, gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. O, öyle yüce ve mübarektir ki, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O'nundur. O saatin, kıyamet vaktinin ilmi O'nun indindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz. Ve onların O'ndan Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakka şahit olanlar hariç. Ve onlar hakkı bilirler. Ve eğer gerçekten onlara kendilerini kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen haktan nasıl döndürülüyorlar? Onun, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir demesine andolsun. Bundan sonra onlardan vazgeç ve selam olsun de. Artık yakında bilecekler. Duhan Suresi.
Mekke'de nazil olmuştur. 59 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab-ı mübine, apaçık kitaba andolsun. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyaranlarız. Hikmetli, hükmedilmiş emirlerin, işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir, belirlenir. Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz, ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki, sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Artık göğün apaçık duman, fitne getireceği günü gözle. O fitne ki insanları, insanların büyük kısmını sarar. İşte bu elim bir azaptır. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş ve deli dediler. Ve sonra ondan yüz çevirdiler. Muhakkak ki biz azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Büyük bir şiddetle onları yakalayacağımız gün biz mutlaka intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul Hazreti Musa gelmişti. Hazreti Musa, Allah'ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm demişti. Allah'a karşı ululuk, büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan, delil ile geliyorum. Ve muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavimdir diye Rabbine dua etti. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Ve denizi açık olarak bırak. Muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur. Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terk ettiler. Ve ekinler ve kerim mekanlar, güzel köşkler. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler terk ettiler. İşte böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi. Ve andolsun ki biz İsrail oğullarını Firavun'un zelil azabından kurtardık. O Firavun ki şüphesiz o haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı. Ve andolsun ki biz onları, İsrail oğullarını ilim üzerine alemlere seçtik, üstün kıldık. Ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden, mucizelerden verdik. Gerçekten onlar mutlaka diyecekler ki, bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşrolunacak, tekrar diriltilecek değiliz. Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı geri getirin. Onlar mı, yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık. İkisini de hak ile yarattık. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki fasıl günü onların hepsinin belirlenmiş vaktidir.
O gün dosttan dosta hiçbir şey fayda vermez ve onlara yardım olunmaz. Ancak Allah'ın rahmet, rahim esmasıyla tecelli ettiği kimse hariç. Muhakkak ki o azizdir, rahimdir. Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Kaynar suyun kaynaması gibi. Onu tutun, yakalayın. Hemen cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün. Azabı tat. Hani sen gerçekten azizdin ve kerimdin, kendini öyle zannediyordun. Muhakkak ki bu azap sizin şüphe ettiğiniz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri emin makamlardadır. Cennetlerde ve pınarlarda. Karşılıklı otururlar, ipekten ve atlastan giysiler giyerler. İşte böyle. Ve onları iri gözlü huriler ile evlendirdik, evlendiririz. Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah böylece onları cehennem azabından korumuştur. Senin Rabbinden fazıl, lütuf olarak işte bu en büyük kurtuluş, fevzül azimdir. İşte böylece onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Artık gözle, bekle. Muhakkak ki onlar da gözleyenlerdir, bekleyenler, gözleyenlerdir. Câsiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 37 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Mukatta harfleri. Allah'ın sır anlamlı harfleri. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki müminler için göklerde ve yerde mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve sizin yaratılışınızda ve Allah'ın hayvanlardan üretip yaydıklarında yakın sahibi kavim için ayetler, deliller vardır. Ve gece ve gündüzün ihtilafı birbirini takip etmesi ve Allah'ın rızık olarak semadan yağmur, kar gibi şeyleri indirmesi, böylece arzı ölümünden sonra diriltmesi ve rüzgarları çevirip estirmesi, akıl eden kavim için ayetlerdir, delillerdir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Bütün yalancı günahkarların vay haline! Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azap ile müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Cehennem onların arkalarındadır. Ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de. Ve onlar için büyük azap vardır. İşte bu hidayettir. Ve Rablerinin ayetlerini inkar edenler, onlar için azap üstüne elim azap vardır. O Allah ki, içinde gemileri onun emriyle yüzdürmeniz için, denizi size musahhar, emre amade kıldı. Ve onun fazlından istemeniz için. Umulur ki, böylece siz şükredersiniz. Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar, emre amade kıldı. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Amenu olanlara de ki, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan, kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar.
Kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, kendi nefsi içindir, lehinedir. Ve kim kötülük yaparsa, o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve andolsun ki İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Ve onları temiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve onları alimlere üstün kıldık. Ve onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler, deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar, aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde onların arasında hüküm verecektir. Sonra seni emirde, Allah'ın emrinde şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona, o şeriate tabi ol ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Muhakkak ki onlar, Allah'tan bir şey emir konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler birbirinin dostudurlar ve Allah takva sahiplerinin dostudur. İşte bu Kur'an insanlar için basirettir ve yakin hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler zannediyorlar mı ki onları amenü olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih ameller nefs tezkiyesi yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak. Hüküm verdikleri şey ne kötü. Ve Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı ceza veya mükafat verilsin diye. Ve onlara zulmedilmez. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere dalalette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar, görme hassasının üzerine gışavet kıldı, perde çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve o hayat, dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehirden, zamandan başka bir şey helak edemez, dediler. Ve onların bu konuda ilimden nasipleri yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar. Onlara ayetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman, onların delilleri, iddiaları, eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, babalarımızı getirin demekten başka bir şey olmadı. De ki, Allah sizi yaşatır, sonra öldürür. Sonra sizi, hakkında şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve o saatin, kıyametin vuku bulacağı izin günü, batıl olanlar hüsranda olacaklardır. Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı ceza ve mükafat verilir. İşte bu bizim kitabımız ki size hakkı söyler. Muhakkak ki biz yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk, hayat filmine kaydettiriyorduk. Fakat amenü olanlara ve salih ameller yapanlara, Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu fevzül mübindir, apaçık kurtuluştur. Ve fakat inkar edenlere denir ki, ayetlerim size okunduğu zaman kibirlenenler siz değil miydiniz? Ve siz mücrim bir kavim oldunuz. Ve Allah'ın vaadi ve hakkında şüphe olmayan o saat kıyamet haktır denildiği zaman siz, biz o saat kıyamet nedir bilmeyiz. Sadece bir zan olduğunu sanıyoruz. Ve biz yakın sahibi değiliz dediniz.''

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde bir araya getirdi. Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır sevgili kardeşlerim. Mutlaka Allah'tan öğrenmeye dayalıdır. Şuara suresinin 112. ayet kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale ve ma ilmi ilmi bima kanu ya'melun. Kale dedi ve ma olmadı, yok. İlmi benim ilmim bima şey hakkında kanu oldular ya'melun. Ya'melune yapıyorlar. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur.

Hazreti Nuh'un bu cevabı çok tabii bir cevap. Çünkü diyor ki ben Rabbimden gelen vahye uyarım. Onlara Allah'ın bana emretmiş olduğu şeyleri söylerim. Ondan sonra ne yaparlarsa onlar yaparlar. Bu onların bileceği şey. Benim onlar hakkında bir bilgim yoktur diyor Hazreti Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Şuara suresi 113. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İn hisabuhum illa ala rabbi lev teş'urun. İn muhakkak ki hisabuhum onların hesabı illa ancak sadece ala üzerine rabbi benim Rabbim. Lev eğer şayet ise teşkurun, şuurundasınız, farkındasınız, farkında olursunuz. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsaydınız. Keşke farkında olsanız. Hazreti Nuh demiş oluyor ki herkes serbest iradesiyle dilediğini yapar. Allah-u Teala bütün insanları serbest iradeli mahluklar olarak yaratmıştır. Herkes dilediğini yapmakta serbest bırakılmıştır. Neyi dilerse bütün boyutlarıyla serbest bırakılmıştır. Ama bu iradi serbestlik kişinin ceza görmesine engel olmadığı gibi mükafatı da mutlaka Allah-u Teala onlara verir, hak edenlere. Öyleyse serbest irade Allah'ın emrettiği istikamette kullanılmıyorsa cezayı müstelzimdir. Mutlaka kişi cezalanır. Serbest irade Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa Allah'ın yolunda tikamül eden bir insan vardır. İnsanı kamil olma yolunda dini yaşayan bir insan, güzellikleri yaşayan bir insan, mutlulukları yaşayan bir insan, mutlak mutluluğa doğru yola çıkmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya o zaman dikkatle bakın. Hesap kişiyle Allah arasında görünür. Niçin? Çünkü Allah-u Teala kişiyi serbest iradesini dokunulmazlıkla kendisine teslim ederek ona bir nevi mükafat vermiştir. Ama bu ona emanet ettiği iradeyi Allah'ın istikametinde kullanırsa mükafat alacağını, Allah'ın yasak ettiği istikamette kullanırsa o zaman da mutlaka cezalanacağını kişi bilmek mecburiyetindedir. Serbest irade kullanılmasının neticesinde kişinin kaybettiği dereceler fazla çıkarsa gideceği yer cehennemdir. Öyleyse kişi dikkatli olmak mecburiyetindedir. Eğer kazandığı dereceler fazla çıkarsa gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ve bir ölçüden bahsetmek burada yerinde olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dilemediği sürece onun kazandığı derecelerin kaybettiği dereceleri aşması mümkün değildir. O kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse hesap Allah ile kul arasında görülür. Allah Teala serbest irademizden mutlaka Allah'a ulaşma dileğini duymak istiyor. Görmek istiyor. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ene bi taridil mu'minin. Ve ma ve değil ene ben bi taridi tardeden, kovan, uzaklaştıran el müminin, müminler. Ve ben müminleri tard edici, yani kovucu, kovacak değilim. Müminleri tard edici değilim, kovacak değilim. Kimdir müminler, sevgili kardeşlerim? Şeytan her ne kadar Allah'a inanan mümindir diye insanları inandırmışsa da aslında Allah'a inananlardan
Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse mümin olamaz. Hiç kimse şeytanın kulluğundan kurtulamaz. Hiç kimse Allah'a teslim olmak konusundaki ilk adımı atıp teslimin birinci safhasını gerçekleştiremez. Hiç kimse şirkten kurtulamaz. Hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Ve mümin olamaz. Ne zaman Allah Teala bir mümin kavramından bahsediyorsa, bilin ki o kişi, Allah Teala ona mümin diyorsa, o mutlaka inananlardan, Allah'a inananlardan, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Allah razı olsun. Ve böyle olduğu nereden belli? Ben müminleri kovacak değilim diyor Allah Teala burada. Ama Allah Teala bir başka ayet-i kerimede buyuruyor ki ben amin olanları kovacak değilim. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse aynı sonuçla karşı karşıyayız. Gene söyleyen Nuh gene aynı şeyi söylüyor. Burada müminler kelimesini kullanmış ama orada amin olanlar kullanıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar muhakkak hidayete ereceklerdir diyor. Onlar muhakkak ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ben o amini olanları yanımdan kovamam. Onlar mutlaka hidayete ereceklerdir. Ruhlarını Allah'a hidayete ereceklerdir demiyor. Onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse birinde Allah Teala müminler diyor. İkincisinde Allah Teala'nın dizaynı birinde müminler kelimesini kullanması, ikincisinde amin olanlar kelimesini kullanması. Ve her ikisinde de ben müminleri, ben amin olanları kovamam. Ve arkasından da birincisinde onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır ifadesini kullanması. Kovmadıkları müminler, kovmadıkları amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse sadece mümin inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Zaten Kur'an-ı Kerim boyunca bu olay yüzlerce defa kesinlik kazanıyor. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım diye tamamlanan bir ifade görüyoruz 115. ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. İn ene illa nezirun mübin. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Hazreti Nuh bir nebi, aynı zamanda bir resul, aynı zamanda bir nezir. Bütün resuller, bütün nebiler aynı zamanda bir nezirdir. Ama bütün nezirler bir nebi değildir. Ve böylece nezaret müessesesi ile nübüvvet müessesesi birbirinden ayrılıyor. Çünkü nebi olmayan resuller de var, nebi olmayan nezirler de var. Şuara suresi 116. ayete kelimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu le in lem tentehi
Ya Nuhu le tekunenne minel mercumin. Kalu dediler, le elbette mutlaka gerçekten in eğer lem tentehi vazgeçmezsen, ya Nuhu ey Nuh le tekunenne sen muhakkak olacaksın minel mercumin. Taşlananlardan, recmedilenlerden. Birleştiriyoruz kelimeleri. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, bizi uyarmaktanı kullanmamış Allah Teala, sadece vazgeçmezsen diyor. Sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh'un, Hazreti Nuh'un yaptığı ne? Onları uyarmak. Çünkü söylüyor açıkça, ben apaçık bir nezirim. Yani ben sizi de uyarıyorum, onları da uyarıyorum diyor. Onlara diyorlar, eğer böyle bize de nezirlik yapmaya kalkarsan, bizi de uyarırsan, uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Seni recmedeceğiz, taşlayacağız diyorlar. Ve 117. ayet-i kerime, Hazreti Nuh diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, Kale Rabbi inne kavmi kezzebun. Kale dedi, Rabbi benim Rabbim, inne muhakkak kavmi benim kavmim, kezzebuni, beni yalanladı. Nuh aleyhisselam, Rabbim muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı dedi. Hazreti Nuh'un kavmi Hazreti Nuh'u yalanladılar. Önüne engeller koydular. Ona çok kötü muamele ettiler. Ve kavmi kesinlikle onu yalanladı. Sevgili kardeşlerim, hiçbir Nebi Resul veya hiçbir Veli Resul yoktur ki kavmi onu yalanlamamış olsun. Böyle bir şey hiç oluşmamış. İşte Allah Teala Müminin Suresini 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz sonra bütün kavimlere ard arda Resul gönderdik. Ardı arkası kesilmeksizin bütün kavimlere Resul gönderdik. Hangi kavme Resulleri geldiyse bütün kavimler o Resulleri inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Burada tekzip kullanmış Allah-u Teala. Kezzebun kelimesiyle beni yalanladılar, tekzip ettiler. Orada Allah Teala inkar ettiler kullanıyor, küfür kelimesi kullanıyor. Ayet 118. Bismillahirrahmanirrahim. Feftah beyni ve beynehum fethan. Necini Cini ve men ma'iye minel mu'minin. Fe iftah. Artık bu durumda fethet, aç. Beyni, benim aram ve beynehüm ve onların arası. Fethan, fethederek, açarak ve necini ve beni kurtar. Ve men ve kişiler maiye benimle beraber minel müminin müminlerden.

Bu durumda diyor Hazreti Nuh, benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki, beni ve müminlerden, benimle beraber olanları kurtar.

Burada Allah Teala fehtah, hem feftah kullanıyor hem de fethan kullanıyor. Her ikisi de aynı gökten geliyor. Fetih, feth. Açmak.

benimle beraber olanları kurtar. Böylece, böyle yaparak benim ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Ve Hazreti Nuh'un dizaynı açık bir dizayn. Allah-u Teala'dan kurtulmasını istiyor. Kendisiyle beraber olanların o gemiye binerek, Nuh'un gemisine binerek kurtulmasını. Ama aslında daha gemi falan yok ortada. Hazreti Nuh sadece Allah'tan talepte bulunuyor. Allah-u Teala daha sonra gereğini yapıyor. Müminlerden benimle beraber olanları ne demek? Yani benimle beraber aslında olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar müminler. Hazreti Nuh'la beraber gemiye binecek olanlar, kurtuluşa ulaşacak olanlar. Bir kısmı bilinmeyen sebeplerden, belki yolda başkaları onlara mani olduğu için, belki başkaları zorla onları Allah'ın gemisine ayıracağı için gemiye binemeyen olabilir. Ama Allah-u Teala müminleri Hazreti Nuh'la beraber daha sonra bir gemiye bindirip kurtarıyor. Ve 119. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Fe enceynahu ve men me'ahu fil fulki fulkil meşhun. Ve böylece enceynahu, onu kurtardık, ve men ve kimseleri, me'ahu, onunla beraber, fil fulki, gemi içinde, gemide, el meşhuni, dolu.

Böylece onu ve onunla beraber olanları, onunla beraber olanlar, müminler, onunla beraber olanlar, Hazreti Nuh'un Allah'a ulaşmayı dilemelerini istediği kişiler ve onlar daveti kabul etmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve böylece Hazreti Nuh'la birlikte onlar da kurtuluşa ulaşmışlar. Sadece kurtulanlar, müminler, benimle beraber olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanları benimle birlikte kurtar diyor Allah-u Teala. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde, hayvanlarla ve insanlarla dolu bir geminin içinde Allah-u Teala kurtarmışlar. Ve 120. ayet-i kerime, Summe agrakna ba'dül ba'kîn. Summe sonra agrakna boğduk, ba'dül sonra el ba'kîne. Geride kalanlar, kalanlar. Sonra biz onların arkasında kalanları

bakiyeleri, bakiye bir konunun sonunda kalanlar. Hesap vaziyetlerinde bilanço, borçlardan alacaklar çıktıktan sonra geriye kalan kesimi de bütün hesaplarda gösteren, sadece bakiyeleri olan bir göstergedir. Burada da bakiye geride kalanlar demek. Hesabın bakiyesi dediğimiz zaman para yatırılmıştır. Bir kısmı çekilmiştir. Yatıranlar yatırıldıktan, çekilenler de çekildikten sonra geride kalan miktar. Burada da biz onların arkasında kalanları, yani bakiyelerini, geride kalanların hepsi bakiyedir. Yani gemiye binmeyenleri boğduk diyor Allah Teala. Tabii bu olma sadece suda olabilir. Nitekim gemiyle biz onları dolu bir gemi içinde kurtardık dediğine göre, arkasında kalanları da boğduk dediğine göre belli ki gemiye binmeyenler her bütün dünyayı kaplayacak olan sularda boğulmuşlar. Ve 121. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi zalike le ayeh. Yani ayeten. Ve ma kâne ekseruhum mu'minin. İnne muhakkak ki fi zalike bunda var. Le elbette mutlaka ayeten. Bir ayet. Bir ibret. Ve makane ve olmadı ekseriyum onların çoğu müminin, iman edenler, mümin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler.

Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler.

Onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı bilemediler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın mümin kelimesiyle ifade ettiği kişiler bilelim ki mutlaka Allah'a ölmeden evvel ruhlarını ulaştırmayı dileyen kişilerdir. Öyleyse onların çoğu mümin olmadılar dediği zaman Allah Teala kesinlikle bu hüküm çıkıyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Mümin, Allah'a inanan kişilerin arasındaki, Allah'a inananlar arasındaki Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O dileyenlerden kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka Allah Teala tarafından huşu sahibi kılınır. O zaman o kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına inanan bir kişidir. Ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin olan kişidir. Mutlaka ulaşacağına inanan bir kişidir. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala diyor ki: "Vestaînu bis-sabri ve's-salâti innehu lekebîretun illâ alel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâkî rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, ki bu namaz hacet namazıdır, Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu Allah'ın size göstermesini isteyin. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Fakat huşu sahipleri için zor değildir. Onlar hariç, onlara için zor değildir. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve Allah'a rücu edeceklerdir. Yani ölümden sonra da ruhları Allah'a geri dönecektir. Ölümden sonra da bir defa daha ruhları Allah'a geri dönecektir. Ve 122. ayet-i kerime. Ve inne rabbeke le huvel azizur azizur rahim azizur rahim ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin lehüve elbette o el azizu aziz yüce el rahimu rahmet nuru gönderen ve rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli edendir.

Burada Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelli eden olduğunu söylüyor. Rahim kelimesi merhamet sahibi anlamına da gelir. Rahim kelimesi

rahmet gönderen manasına da gelir. Rahmet gönderen Esma'nın adıdır. Rahmetle beraber Allah Teala fazla da gönderir, salavat da gönderir. Rahmetle önce sadece fazla gönderir, sonra da buna rahmetle salavatı da ekler. İse Rahim Esması Allah Teala'nın bir muhteşem esmasının adıdır. Bildiğiniz ki kurtulabilenler sadece Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişilerdir. Allah Er-Rahim'dir, Er-Rahman'dır. Rahim esması kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştıran esmadır. Eğer Allah Teala bir insana Rahim esmasıyla tecelli etmiyorsa, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Sadece Rahim esmasıyla tecelli eden Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler, sadece onlar kimlerdir? Sadece onlar kurtuluşa erenlerdir. Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler.

Bu rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir esmadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse rahim esması sadece o insanlar üzerinde tecelli eder. Yunus suresi, Yusuf suresi, affedersiniz, 53. ayet-i kerime. Allah Teala Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i." Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İlla bir rahime Rabbi. Rabbimin rahimi hariç, yani Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etmesi hariç, sadece tecelli ettikleri kurtulabilirler. 123. ayet-i kerimeye giriyoruz. Şuara 123. Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebet A Dunil Mürselin. Kezzebet, tekzip etti, yalanladı. Adın, Ad kavmi, El Mürselin, gönderilen Resuller. Ad kavmi Mürselin'i, gönderilmiş Resulleri tekzip etti, yalanladı.

Art kavmi mürselini, yani mürselin gönderilenler, gönderilen Resuller. Gönderilen Resulleri tekzip etti, yalanladı. Ama Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesine göre bütün Resuller tekzip edilmiş, bütün Resuller yalanlanmış ve Allah-u Teala bütün kavimlere birbiri ardından Resul göndermiş kesinlikle. Ve Şuara Suresi 124. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İskale lehum ehuhum hudun. La tettekûn. İskale demişti. Lehum onlara. Ehuhum onların kardeşi Hud'un. Hud aleyhisselam. Ela tettekun, siz takva sahibi olmayacak mısınız?

İz kâle lehum ehuhum hudun. Elâ tettekûn. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Takva sahibi olmanın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Başlangıç takvası, ilk takva Allah'a ulaşmayı dileme takvasıdır. Yedi kademe takvanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada tecelli eder. Ne zaman bir Resul insanlara siz takva sahibi olmayacak mısınız demişse, bunun manası Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz demek. İşte böyle olduğunu kesinleştiren ayet-i kerime, Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala buyuruyor, Münibine ileyhi ve yettekun. Ona, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a böylece, Allah'a ulaşmayı dileyerek yönel. Ve böylece takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. 32. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte dünyanın bugünkü vaziyeti sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Dünyanın bugünkü vaziyeti. İnsanlar 72 tane fırkaya ayrılmış durumdalar. Ve her biri kendilerinin doğru yolda olduğunu zannediyorlar. Kimin doğru yolda olduğunu gösteren kaynak, Allah'a ait olan kaynaktır. O kaynak, bir harfi bile bugüne kadar değiştirilmemiş olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de ise kurtuluşun ilk takva ile başladığı ifade ediyor. Bu takva, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani Allah'a yönelmektir. Kişiyi şirkten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırka oluşturur. Diğer bütün fırkalar o tek fırkanın dışındaki diğer fırkaları oluşturur. Ve takva sahibi olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Buradan başlar. Birinci takva. Sonra irşat makamına ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyet takvasının sahibi olur. 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırır ve Allah'ın zatında kişinin ruhu yok olur. Evvaplar takvasını oluşturur kişi. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Muhsinler takvasını oluşturur. Sonra nefsini Allah'a teslim eder. Muhlisler takvasını oluşturur. Sonra irşada ulaşır. İrşad takvasını oluşturur. Sonra iradesini de Allah'a teslim eder. Bir hakkın takvayı, hakkul yakin takvasını oluşturur. Ve sual, siz takva sahibi olmayacak mısınız deyince birinci takvaya bile ulaşmamış olan, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan kişilere sesleniyor Hazreti Nuh. Ve böylece onlara takva sahibi olmayacak mısınız ifadesiyle onu söylüyor. Ve Şuara suresinin 125. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnni lekum resulün emin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm.

Emin, her şeyinden emin olmanız lazım gelen emin bir Resul. Allah-u Teala'nın bütün söylediklerini onlara nakleden emin bir Resul. Şuara suresi 126. ayet-i kerime Fettekullâhe ve etî'ûn. Fettekullâhe fe ittekû Allâhe. Fe artık öyleyse ittekû Allâhe, Allâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'laşmayı dileyin. Ve etiuni ve bana itaat edin. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Yani bana tabi olun. Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Takva sahibi olmamışlar daha. Ve bana itaat edin. Burada da aslında itaat etmenin temelinde tabiiyet var. Ve bana tabi olun diyor. Etiyuni bana itaat edin. Allah-u Teala biz bütün Resullerimizi kendilerine itaat edilsin diye göndeririz diyor. İtaatın arkasında Allah'ın emirlerinin o Resul ağzından o kişilere tebliği söz konusu. Ne kadar azim bir gerçek sevgili kardeşlerim. Her devirde, dünyanın her ülkesinde, her milletin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün zaman parçalarında vardır. Hangi millette bir Resul ölmüşse onun yerine Allah-u Teala aynı gün mutlaka bir başkasını Risaletle vazifelendirip o kavmin içinde Risaleti devam ettirir. Hiçbir kavim olmamıştır ki onlarda Risalet müessesesi durmuş olsun. Her inanç biçiminin içerisinde mutlaka bir Resul vardır. O inanç biçiminin yanlışlıkları ne olursa olsun, o yanlışlıkları yapan insanlara Allah'ın doğrularını göstermek için. Bütün Resuller aynı şeyleri söylerler. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimine kadar uzanan bir yedi safhalık bütün. Ayet 127. Ve ma eselukum aleyhi min ecri. İn ecriye illa Rabbil ala Rabbil alemin. Ve ma eselukum ve ben sizden istemiyorum aleyhi ona min ecrim bir ücret. İn sadece ancak ecriye benim ücretim. İlla ancak sadece ala üzerine Rabbi el alemin alemlerin Rabbi. Ve ona tebliğime karşı yani tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Görüyorsunuz ki o da aynı şeyi söylüyor. Bütün peygamberler, bütün resuller aynı şeyi söylüyor. Ben sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece Allah'a aittir. E tebnune bi kulli ri'in ayeten ta'vesun. Ta'vesune. E mi? Tebnune bina ediyorsunuz, inşa ediyorsunuz. Bi kulli bütün hepsi ri'in tepe. Ayeten ayet delil. Ta'vesun. Havesle iştigal ediyorsunuz. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bütün yüksek tepelere ayet,
eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Hud kavminin yaptığı şey herkes tarafından bilinen yollara, eğlence ve kuvvet gösterisi için heybetli binalar yaparlardı. Yani kendi görkemlerini insanlara ispat etmeye çalışırlardı. Nasıl eski Mısır'da yüksek binalar yapmak, başkalarının yapamadığı yükseklikte piramitler inşa etmek söz konusu olmuşsa, bir kısım kavimlerde mutlaka bu tarzda tatbikatın var olduğunu görüyoruz. Ve 129. ayet-i kerime ve tettehuzune mesaniya lealeküm tahludun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tettehuzune mesaniya lealeküm tahludun. Ve tettehizune ve ediniyorsunuz mesaniya sanat eserleri, yapıtlar. Lealeküm umulur ki siz tahludun. Siz ebedi kalırsınız. Bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ebedi kalacağınızı umarak. Hiç kimse yapıtlar yaptı diye ebediyen yaşamaz. Allah Teala bu hayatı insanlardan herkese vermez. Ama Hazreti İsa için, Hazreti İdris için ve Hazreti Hızır için bu olay tahakkuk etmiştir. Ama ebedi kalmak herkesin işi değildir. Bir de bir şey, birisi daha var. İblis, şeytan. Ona da Allah Teala sonsuza kadar yaşama hakkını vermiş. Ama o sonsuza kadar cehennemde kalacak. Diğerleri sonsuza kadar cennette. 130. ayet-i kerime ve iza betaştum cebbarin. Ve iza ve olduğu zaman betaştum, yakaladınız cebbarin, cebirle, zorbalıkla. Ve iza betaştum, betaştum cebbarin. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız. Zulmettiniz. Zorbaların yakalaması zulmetmek üzeredir. İnsanları yakalayıp onlara zulmederler. Fette kullâhe fe itteku allâhe fe artık öyleyse itteku allâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'laşmayı dileyin ve etuni ve bana itaat edin. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'laşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Defalarca geçiyor aynı olay. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'laşmayı dileyin. Ondan sonra da gelin bana tabi olun. Ama her şeyden evvel önce olan şey mutlaka Allah'laşmayı dilemek. Bütün peygamberler, bütün resuller, bütün nezirler mutlaka bunu söylüyorlardı. Ayet 132. Bismillahirrahmanirrahim. Vette kullezi emeddekum bima ta'melun. Vette kuvvet takva sahibi olan ellezi ki o emeddekum size yardım etti. Bima şeylerle ta'lemun. Siz bilmiyorsunuz. Siz biliyorsunuz. Bildiğiniz, yani sahip olduğunuz, öğrendiğiniz şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ayet 133. Emeddekum bi en'amin ve benin. Emeddekum size yardım etti. Bi en'amin, hayvanlarla ve benine ve oğullar, çocuklar. Size hayvanlar ve oğullarla
yardım etti. Ve Allah Teala'nın yardımı o istikamette geliyor. Hayvanlar ve oğullarla dünya hayatında onlara yardım ediyor. Ve cennetin ve uyun ve bahçeler ve pınarlar ve bahçelerle ve pınarlarla da yardım etti. Allah Teala'nın yardımları devreye giriyor. Dünya konusundaki yardımlar ve 135 İnni ehafu aleykum azabe yevmin azim. İnni muhakkak ki ben ehafu korkuyorum. Aleykum sizin üzerinize size azabe azap yevmin gün azimin azim büyük. Büyük günün azabından muhakkak ki ben azim günün kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım.

azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinizde olmasından korkarım. Ve Şuara Suresinin 136. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu sevaun aleyna e ve az te em lem tekun minel vaizin. Vaizin. Kalu dediler, sevaun eşittir, birdir. Aleyna bize, e, mi. Vaazde sen vaaz verdin, em veya lem tekun sen olmazsın, minel vaizin, vaaz verenlerden. Sen bize vaaz versen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir dediler. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da, vaizlerden olmasan da bizim için eşittir dediler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer insanlar anlamıyorlarsa onlara anlatamazsınız. Anlamak istemeyen insan için onları anlatmak mümkün değildir. Onun için bütün kavimlere, bütün zaman parçalarında Allah'ın gönderdiği, aralıksız gönderdiği, bütün kavimlere gönderdiği bütün Resuller inkar edilmiştir. Müminin Suresi 44. ayet-i kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini beraberce tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz alemler. Bir insan üç vücuttan oluşuyor. Bir, şu fizik vücudumuz. İkincisi, nefsimiz. Üçüncüsü de ruhumuz. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın bizde başka vücutlarda var etmesi söz konusu olabilir mi? Olabilir. Ama biz İnsanı bir insana ait olan aklımızla buraya kadar ulaşabiliyoruz. O zaman bu üç vücuttan fizik vücudumuza ait olan alem zahiri alemdir. İşte bu gördüğümüz etrafımızdaki her şey zahiri alemin bir parçasıdır. Allah-u Teala fizik vücudumuzu bu alemde yaşayabilecek olan özellikle donatmıştır. Bu alemde nefes alırız. Aldığımız her nefes, havadan aldığımız oksijenin iç dünyamıza, vücudumuzun fizik standartlardaki iç dünyasına girmesi, kanın akciğerlerde temizlenmesi ve vücudumuza temiz kanın pompalanması, sonra yeniden temizlenmesi, yeniden pompalanması, böylece bir ömür boyu sayısız nefes alır veririz. Her nefes alışımızda havadaki oksijeni vücudumuzun kan temizleme merkezi olan akciğerlerine kalp gönderir. Kalp bir emme basma tulumba görevini yapar. Gönderir kanı, temizlenen kanı da tekrar kendisine. Affedersiniz, gönderdiği kan hemen kirlenecektir. Çünkü gelen havayla temizlik işlemi tamamlandığında parmaklarımızın uçlarına kadar her tarafa giden ana damarlar ve kılcal damarlar vasıtasıyla vücudumuzun her noktasına ulaşan kan o noktalara varana kadar her noktada kirlenecektir ve tekrar kalp onu kendisine toplayacaktır. Öyleyse kalbin bir atar damarı var, gönderici sistem. Bir toplar damarı var, geriye döndüren. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz bu aleme göre yaratılmıştır. Bu gözlerimiz sadece bu alemi görebilir. Kulaklarımız sadece bu alemdeki sesleri işitmeye organize edilmiştir. Her şey fizik vücudumuz için bu aleme göre Allah-u Teala tarafından o sonsuz planlama sistemiyle planlanmış ve biz insanlar yaratılmışız. Biliyorsunuz ki insan hamein ve mesnun olan salsalin adı verilen topraktan yaratılmış. Ve yaratıldığı andan itibaren nefes almaya başlamış ve kan dolaşımı söylediğimiz standartlarda derhal oluşmuş. O Adem Aleyhisselam ki 1200 yıl yaşadı. Yaşayanlar arasında göbeği olmayan, göbek bağı olmayan bir tek insan Adem Aleyhisselam'dır. Çünkü o bir anne babadan doğmadı.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir ikinci vücudumuz nefsimizdir. Nefsimiz de fizik vücudumuzun tam olarak aynı görünümündedir. Fizik vücudumuz hangi standartlarda görünüyorsa nefsimiz de aynı hüviyettedir. Görüntüsü tamamen ona benzer. Nefsimiz mutluluğumuz açısından en önemli vücudumuzdur. Nefsimizin kalbi doğuşumuzda %100 afetlerle doludur. Buna karşılık bir üçüncü vücudumuz var, ruhumuz. Onun da kalbi %100 hasletlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği denge unsuru içindeyiz. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece bizler Allah için vücuda getirilmiş mahluklarız. Allah Teala insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba? Bunun cevabı üçüncü vücudumuz olan ruhumuzda. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala insandan bahsediyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumuzdan üfürdüğünü söylüyor. Böyle bir dizaynda üfürülen bir ruh, Allah'ın ruhu. Bütün insanlar doğuşlarından ruhlarını Allah'a ulaştırınca, ya yani ruhları Allah'a ulaşmak üzere yola çıktığı ana kadar, eğer böyle bir şeye teşebbüs etmezlerse, ölene kadar ruhlar kişinin fizik bedeninde onunla birlikte denge sağlayıcı faktör olarak bulunur. Ne demek istiyoruz? Demin söylerken demiştik ki nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. Allah Teala'nın yarattığı denge sistemine göre bir başka muhtevanın da tamamen hasletlerden oluşması lazım. İşte bu ruhumuzdur. Onun da muhtevası %100 hasletlerdir. Öfkeye karşılık sükunet, kine karşılık sevgi, düşmanlığa karşılık dostluk, kıskançlığa karşılık diğergamlık,
Pintiler karşılık cömertlik. Böylece bütün negatif faktörlerin, nefsimizin bütün negatif afetlerinin, negatif olan afetlerinin karşılığı ruhumuzun pozitif hasletleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Peki ama Allah Teala ruhumuzu geri istiyor. Ruhumuz için münevine ileyhi ve yettekû diyor. Ona Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dileyecek fizik vücudumuz ve ruhumuz böylece Allah'a yönelmiş olacak. Ve enîbü ilâ rabbikum ve eslimû lehu diyor Allah Teala, Rabbine yönel ve ona teslim ol. İşte Allah'a yönelecek olan, Allah'a teslim ulaşarak, Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında yok olmak suretiyle, görünmez olmak suretiyle Allah'a ulaşan, ulaşacak olan ruhumuzdur. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuzun muhtevası %100 hasleti ifade eder ruhumuz. Gene tam fizik vücudumuzun bir benzeridir, tam bir benzeridir. Ve muhtevası hasletlerle doludur. İşte Allah-u Teala'nın biz her şeyi karşıtıyla birlikte yarattık ifadesi, nefsimizi %100 afetlerle donatılmış bir nefs, ruhumuzu %100 hasetlerle Allah-u Teala'nın donattığı Allah'ın ruhu olarak devreye sokuyor. Fizik vücudumuz içerisinde nefsimizi de ruhumuzu da barındırıyor. Bir insan şu dünya hayatında yaşarken fonksiyonel olarak fizik vücudu, ruhun da nefsin de kendisinde barınabileceği bir özellik taşır. Bu ruhun ve nefsin fizik vücudumuz içinde barınma statüsü, fizik vücudumuzun hayatta olmasına bağımlıdır. Bu dünya hayatını yaşadığı sürece fizik vücut ruha da mekandır, nefse de mekandır ve ikisi de saçın her tel zerresine kadar o hüviyeti alır. Her şeyiyle fizik vücudun aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala, Allah'a ait olan, Allah'ın ruhu olan ruhunu geri istiyor. İrci'i ilâ Rabbiki diyor. Fecr 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah-u Teala, ya eyyetüen nefsül mutmainnetü diyor. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ilâ Rabbiki, bu ruha hitaptır. Ruhu, ruha Allah-u Teala, Allah'a geri dön diyor. Sonra
Nefs tekrar devreye giriyor. Radiyeten ve mardiye kelimelerini kullanıyor Allah Teala. Radiyeten Allah'tan razı olarak ve mardiye ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Burada da bitmiyor olay. Önce nefsimize hitap etti. Ey mutmain olan nefs. Emmare, levvame, mülhime kademelerini geçirmiş. Mutmainneye gelmiş. Mutmain olmuş nefsimiz. Bu mutmain olan nefsimizi Allah Teala Rabbimize geri döndürüyor. Ey mutmain olan nefs, diyor. Mutmain olan nefs, emmare, levvame, mülhime, mutmainne. Ondan sonra radiyeten mardiye diyor. Radiye Allah'tan razı olmak. Mardiye Allah'ın rızasını kazanmak. Altı oldu. Ve tezkiye, yedinci kademe. Nefsin kalbinin %51 nurlarla kaplanması ve buna paralel olarak ruhun Allah'a ulaşması. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir diyor. Hangi kul bu? Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bir kul. Vedhuli fi ibadi vedhuli cenneti ve cennetime gir diyor Allah Teala. Bu da üçüncü kat cennet. Öyleyse fizik vücudumuza bir mesken olarak bakabiliriz. Ruhumuz da, nefsimiz de fizik vücudumuzun çatısı içinde, çevresi içinde, kapladığı alanda onun tam şeklini alarak yaşarlar. Ruhumuz da fizik vücudumuzun aynı görüntüdedir. Nefsimiz de fizik vücudumuzun aynı görüntüdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu böyle kalmıyor tabii. Allah Teala ruh adı verilen emanetini, yani kendisine ait olanı geri istiyor. Peki vermedik. Şu dünya hayatını yaşadık ve de Allah'a ruhumuzu dünya hayatını yaşarken teslim etmedik. O zaman öldüğümüz zaman ruhumuzu Azrail Aleyhisselam ve onun takımı alıyor ve gene Allah'a ulaştırıyor.

fırtına devam edecektir. Bütün alemlerde kopacak olan kıyamet noktasına kadar nefsimiz berzah aleminde yaşayacaktır. Ve de kendisinden evvel yakınlarından kimler ölmüşse onların nefsleri berzah aleminde nerede ve nasıl yaşıyorlarsa onlarla beraber bu dünyadakine çok benzeyen bir hayatı idame ettireceklerdir, devam ettireceklerdir. Böylece üç tane vücudumuz oluyor. Ruhumuz, beçimiz, nefsimiz. Ruhumuzu her halükarda mutlak olarak Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bu Allah-u Teala'nın emridir. İşte irci-i emri odur. Rabbine geri dön manasına irci-i ona rücu et. Yani geri dön. İlâ Rabbiki Rabbine. Allah-u Teala Nem Suresinin 82. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön, Rabbine dön, Rabbine ulaş diyor. Allah'ın ismini zikreden fizik vücut ama dönen Allah'ın ruhu. Biz insanlar bizde bulunduğu için ruhumuz diye hitap ederiz. Ruha bizim ruhumuz deriz ama bizim ruhumuz değil. Onun ruhu yalnız bizim vücudumuzun tam şeklini aldığı için her zaman bizlerin görüntüsünde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkilerimizde tüm güzellikleri yaşamak söz konusudur. Başlangıçta nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri tam bir dengeyi oluştururlar. Birinde %100 afetler, diğerinde %100 hasletler. Ama Allah Teala söylediği gibi demek ki iki ayette ruhunu geri istiyor. Ve bunu hepimiz yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Kaldı ki bu her ne kadar bize bir vazife olarak verilmişse de Allah Teala tarafından biz onu talep ettiğimiz takdirde mutlaka yerine getirilecek olan bir müessesedir. Öyleyse böyle bir muhtevada yapmamız lazım gelen şey Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemektir. Burada bir yerden sonra önemli bir değişikliğin başladığını göreceğiz. Biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu yani onun ruhunu yani kendi ruhumu kendime ulaştırırım. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Aslında ulaştırdığı kendi ruhu. Allah'ın ruhu Allah tarafından kendisine ulaştırılıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala onun üzerinde derhal hükümranlığını kurar. O kişiyi koruyucu kanatlarının altına alır. Yani kontrol altına alır.

Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye furkanlar verir. İrşat makamını irşad eden bir hüviyette tutan Allah-u Teala kulunu kalbin göğsünü yararak irşat makamını ulaştırır. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh, 7 tane gök katını birer birer aşar. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde, yani 7 kademede nefs %7, %7 nurlarla kaplanır. Neticede nefsin kalbinde 7 kere 7, 49, baştan aldığı %2'de rahmet nuruyla beraber %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbi %51 nurla kaplanır. Bu başlangıçtaki dengenin aynıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ruhunu ulaştırdığı güne kadar Allah'ın muhafazası altındadır. Allah şeytanın o kişiye tasallutunu kesin şekilde önler. Ne olur? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılınca ne olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlemememizi emreden ruh artık bizimle birlikte değildir, bizden ayrılmıştır. Ana dergaha gitmiştir, oradan 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ve bu mutevada sadece nefsimizde fizik vücudumuz var. Nefsimizin kalbi ise %100 afetlerle dolu. Özde ve dünyadaki bütün kötülükleri işleyebilecek olan bir insan hüviyetinde görünüyoruz. Ama öyle olmuyor. Allah Teala şeytanın bize müdahalesini kesinlikle önlüyor. Bu müdahalenin önlenmesi sebebiyle nefsimiz bize bir zarar ika edemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zararı bir tarafa bırakalım. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp soracaktır. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsa göstermemesi mümkün değildir. Kişi o mürşide ulaşır. Taviyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Ne kalmıştır geriye? Bütün çirkinlikleri, bütün afetleri bünyesinde toplayan nefsi. Yani o kişi Allah'ın koruyuculuğu altına girmese gideceği yer cehennemin en dibi olan yalnız nefsten ibaret bir insan olarak yaşar. Bütün kötülükleri yapar. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala o devrede Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi dilediği andan itibaren şeytanla ilişkisini tamamen kesecek olan bir formülle şeytanı devre dışı bırakarak o kişide iyi dünyadaki en mutlu hayatını yaşamak imkanını sağlar. Bu noktadan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre dünya hayatındaki en mutlu devredir bütün insanlar için. Adeta pencereleri açıp bağıracağı gelen insanın mutluyum diye
Neden? Nefsi afetlerle dolu. Evet ama afetlerin hiçbir hükmü yok. Çünkü şeytanın afetler üzerindeki bütün tesiri devre dışı kalmış, izole edilmiş kişi, nefsinin vücudunu negatif istikamette herhangi bir şeye sürüklemesi mümkün değil. Bu sebeple kişi dünyadaki mutlulukların en üstününü yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu devre nefsinizin kalbindeki nurlara paralel bir seyir takip eder. Her %7 nur birikimiyle ruhunuz bir gök katı aşacaktır. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye kademelerinde ruhunuz Allah'a doğru 7 gök katlık bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci katta açıkta bir secde oluşacak. İkinci katta o ruh suvarılma havuzlarında suvarılacak. Bir süre bir suyun altında ruhun suvarılması gerekiyor Allah-u Teala'ya geri dönerken. Bu onun kirliliğinden neşet etmiyor. Oradan o bir sebep değil, öyle bir şey söz konusu değil asla. Ama bu hüviyette bir bekleme devresi insan vücudunda o ruh yaşadığı için mutlaka gerekli. Çünkü birçok negatif faktörü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı güne kadar yanlış şeyler yaparak ruhunda hüzünler, kederler oluşturmuştur. Onların, o tesirlerin yok edilmesi o suvarılma işlemiyle mümkün. Ruh mütesirdir. Yapılan yanlışlıklar sebebiyle. Evet, tesir olmamıştır. O nefs gibi negatif istikamette hiçbir şeye iştirak etmemiştir. Tam aksine nefse daima karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkmanın da yorgunluğu oluşur. Bu noktadan sonra katları birer birer aşması, üçüncü kattaki köşk mescitte secde, dördüncü kattaki Beyt-ül Makdes'te secde, beşinci kattaki Beyt-ül Haram'da secde, altıncı kattaki sıfatullah olma mahallinde renginin değişerek başlangıçtaki rengine geri dönüşü, yeşilimsi beyaz bir renk alışı, fosfor yeşili gibi ve nihayet yedinci gök katına çıkarak yedi alemden geçip Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Buradaki muhtevayı dikkatle yerlerine oturttuğumuz zaman görürüz ki biz hepimiz Allah'a Allah'ın ruhunu teslim etmeye mecburuz. Bunu yapmadığımızı düşünelim. Bunu yapmayan bir insan için, harekete geçmeyen bir insan için ömür hep hüzünlerden, kederlerden, sıkıntılardan oluşan bir muhteva taşır. Ne zengin olmak, ne insanların özendiği bir takım görüntülere sahip olmak insanı mutlu edemez. Mutluluk iç dünyada, dış dünyada ve Allah ile olan ilişkilerde vücuda gelen bir şeydir. İç dünyada sulh ve sükun hali, başka insanlarla ilişkilerde sulh ve sükun hali, Allah ile ilişkilerde sulh ve sükun hali mutluluğu oluşturur. Ama nefsinin kalbi afetlere dolu olan bir insan,
ne etrafındaki insanlarla ne de iç aleminde sürfe sökün içinde olamaz. Nefsiyle ruhu devamlı kavga halinde olacaktır. O kişi de etrafındaki insanlarla devamlı huzursuz bir hayat yaşayacaktır kavga ederek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bütün bunların dışında kalmak üzere Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizin göreviniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Bu da Allah'ın üzerine aldığı görev. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla bir insan, dünya mutluluğunun yarısını yaşayan bir insan olmak şerefini arar. Üçüncü kat cennetinde sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat, mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi bu yarı mutluluğun ötesinde daimi zikre ulaşarak, nefsinizin kalbini tam temizleyerek sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını, kesintisiz bir mutluluğa ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alimihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asrı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar. Ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz. Mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz.

0: biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'laşmaya kalben diyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberlerin insanları günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye davet etmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en şerefli mahluku olan insan için dilediği tek şey, tüm insanların iki cihan saadetine ulaşması. Ama insanları ölüm sonrası hayatta cehenneme götürme, bu dünyada da huzursuz bir sıkıntıyı yaşatma tamamen günahlarımız, işlediğimiz günahlarımızın sebebiyledir. Günahların işlenmesine sebebiyet veren nefsimizin afetleridir. Ve şeytanın da bu afetleri kullanarak bizi azdırması ve sonunda bize derecat kaybettirmesiyle günahları işliyoruz. Öncelikle Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunların hepsi biz insanların lehinedir. Aleyhine hiçbir kanunu yoktur. Dünya ve ahiret dengesi açısından saadete baktığımız zaman öncelikli olan ahiret saadeti. Çünkü ahiret hayatımız sonsuz bir zamanı içeriyor. Dünya hayatı ahiret hayatıyla mukayese edildiği zaman çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanıyor. İnsanla Allah arasında Allah'ın nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün peygamberler Allah tarafından insanlarla Allah arasında bir vasıta olarak hidayete erdiren bir vasıta olarak tayin edilmişlerdir. İşte Allah'ın bütün peygamberler için kanunu Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُنَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ. Öyleyse her şeyden evvel Allah Teala kendisiyle diğer bütün insanlar arasında hidayete erdiren imamlar tayin ediyor. Bütün peygamberler hidayete erdiren imamlardır. Enbiya 73'e göre. Bütün insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman başlangıç noktası itibariyle 19 negatif özelliğin sahibidirler. İşte 19 negatif özellik sebebiyle Nahl 78'de hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkartıldınız ve doğar doğmaz Allah-u Teala size ne yapıyor? Ruh üfürüyor. وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْسَارَ وَالْاَف۪يدَ قَلِيلٍ مَا تَشْكُرُونَ. Bu açıdan şükredersiniz diye sizi gören işten ve idrak eden birileri kıldı ama ne kadar az şükrediyorsunuz buyuruyor Secde 9'da. İşte Allah'ın ilmini bilmememiz ve ayetlerden gafil olmamız hasebiyle 19 negatif özelliğin sahibi. Ayetlerden gafil olanlar şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağır dilsiz ve kördürler,
fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır, zalimdirler, nefsine zulmedenlerdir, cahildirler, akletmeyenlerdir, isyandadırlar, gay yolundadırlar, fitnededirler, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, hüsrandadırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayette değiller, gideceği yer cehennem. İşte Kur'an-ı Kerim'in özeti olan Velhasıl suresine baktığımız zaman bütün insanlar hüsranda. Hüsranda olanların da gideceği yer cehennem olması hasebiyle Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği ahiret saadetinin gerçekleşebilmesi bir dileğe bağlı. İşte insanla Allah arasında dünya hayatını yaşarken 28 basamaklık bir İslam merdiveni söz konusu. Başlangıçta herkes olayları yaşar. Her olay Allah'ın takdiri ve müsaadesi tahtında cereyan ediyor. Olayların değerlendirilmesi, işte olayları değerlendiren varlık insandır. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir fizik vücudun sahibidir insan, Hicri 26'ya göre. Bir nefsin sahibidir insan, Şems 7'ye göre. Allah'ın zatından üfrenen bir ruhun sahibidir, Secde 9'a göre. Ve Bakara 256'ya göre de serbest irade, cüz'i iradenin sahibi. Böylece üç vücut serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşayan insan Allah tarafından bu dünya gezegenine gönderilmiştir. Bakara suresinin özellikle Allah Teala Bakara 35'te Adem Aleyhisselam ve eşini cennete koyduktan sonra 36'da bu ağaçtan yemeyin. La takrabu hadzihi şecere koyuyor ve bu ağaçtan yemeyin buyuruyor. Ama 36'da şeytan onlara vesvese veriyor. Çünkü şeytan Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamete kadar bana müsaade ver. Göreceksin ki benden üstün kıldığın bu varlık onu saptıracağım ve kendimle birlikte cehenneme götüreceğim. İşte Allah Teala da yasağı çiğneyen Adem Aleyhisselam ve eşi diyor ki sizin için birbirimize düşman olarak yeryüzüne inin. Sizin için bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma var. Yani bir dünya hayatı. Sizin için bir dünya hayatı var. Allah Teala Bakara 35'e göre cennette yasak ağaçtan yiyince Taha suresinin 121. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın Rabbine asi olduğunu görüyoruz. Asa Ademu Rabbuhu fegavva. Asi oldu. İsyan etti. İşte isyan sebebiyle cennetten yeryüzüne gönderiliyor. Daha önce şeytan yeryüzüne gönderilmiş ve şeytan Ademoğlunun kalbine siniyor. Yani kalpteki 19 afete tesir ediyor. Kişi zikretmediği süre içerisinde şeytan afetlere tesir etmek suretiyle olan insanın kalbine karanlıklarını gönderiyor. Ama ne zaman zikir devreye girerse şeytan kaçmak durumunda. Öyleyse zikir biz insanlar için şeytana karşı bir panzehir. Mutlak surette ibadetlerin sultanı zikre sarılmamız lazım. Şimdi tekrar bu şekle bakacak olursak Allah-u Teala başlangıçta herkesin hüsranda olup bu şekilde kalması halinde mutsuzluk üçgeni içerisinde gideceği yer cehennem. Ölümle birlikte ruh Allah'a ulaşacak ve şeytanın nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle
onu kendisiyle birlikte cehenneme götürüyor. Kaybettiği dereceler daima kazandığı dereceden fazladır. Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ancak ruhun talebine uymasına bağlıdır. Kim ruhun talebini varsa ki ruh da Allah'ın emrindendir. Mutevasında 19 tane haset vardır. Ve kalü bela gününde Allah'ın ruhtan aldığı misak, ölmeden evvel hayattayken ruhunun Allah'ın zatına ulaşması ve teslim olması. Allah Teala kutsal kitaplarda bunu son şeriat kitabında 73 ayet-i kerimede açıklamış. 12 ayette de bize farz kılmış. Yani dünya hayatını yaşarken ruhun ölmeden evvel, fizik vücut ölmeden evvel Allah'ın zatına seyri sülükle ulaşması ve Allah'a teslim olması. 12 kere üzerimize farz kılmış. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması. İşte Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Her devirde Allah'ın peygamberi yaşıyorsa Allah'ın peygamberi hidayete erdirendir. Peygamberlerin olmadığı fetret dönemlerinde de kavim resullerinden bir tanesini Allah-u Teala Al-İmran 179'a göre seçerek seçiyor ve ona cin 26-27'ye göre gaybi bildiriyor ve onu vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor secde 24'e göre. Öyleyse insanla Allah arasında bütün zaman parçalarında daima hidayete erdiren asaleten devrin imamı bir peygamber veya onun olmadığı dönemde yine hidayete erdiren vekaletin devrin imamı olan bir Resul hep yaşıyor. Her kavmin içerisinde Mümin 44'te göre ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın belli Resuller tayin ettiğini görüyoruz. İster hidayete erdiren devrin imamı olan Resul, ister kavimlerde ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği Allah-u Teala'nın bütün belli Resulleri insanları günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye, mağfirete davet ediyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bütün peygamberlerin hem kavimlerini hem diğer bütün insanları af ve mağfirete, yani günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye davet ettiğini ayetler net olarak bize ispat ediyor. Adem Aleyhisselam ilk insan. Araf 23'te. İkisi de şöyle dedi. Rabbimiz biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret, tövbe ve rahmet etmezsen biz mutlaka hüsrana düşenlerden oluruz. Gerçekten de Allah-u Teala'nın olaylarla vücuda getirmesi Tövbe 126'ya göre onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse başlangıç noktasında Allah-u Teala'nın olaylardan muradı insanların tövbe etmesi ve zikre başlaması. Yani kalpten o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte bütün peygamberler, bütün meli resuller, veli mürşitler İnsan ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması meyanında insanı Allah'a davet ediyorlar. Yedi safa davete baktığımız zaman net olarak bunu anlıyoruz. Allah-u Teala Enfal 24'te Allah ve Resulünün davetine icabet edin. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olan sahabenin Allah'a davet ediyoruz. Teslim olan zatına davet ediyoruz. Nahl 125 Hikmetle Allah'ın yoluna davet var. Haç 67 sen Rabbine davet et. Kasas 87 sen Rabbine davet et. Sûret 33 davet. İşte bu davette davet edilen Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Zaten ruh Allah'ın ruhudur. Bizde bir emanettir. Ve Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi
اِنَّ اللّٰهَ يَعَمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Sahibi ruh Allah tekil ama emanetler çoğul. İşte başlangıç noktasında Ahzab 72'ye göre ruh bir emanettir ve Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Ama insanoğlu serbest iradenin sahibi. Serbest irade sahibi insanoğluna Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. İlk hidayetçi Adem Aleyhisselam. Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Sümeştebahu Rabbuhu, Rabbi onu seçti. Fetâbe aleyhi, tövbesini kabul etti. Ve heda, onu hidayete erdirdi. İşte hidayete erdirilen Adem Aleyhisselam Allah'ın katından çocukları için hidayetçi olarak gönderiliyor. Taha 123. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. İşte serbest irade sahibi insan davete muhatap oluyor. Tebliğ herkese ulaşıyor. Tebliğin kendisine ulaşmadığı insan yok. Ama tebliğ herkese ulaşmasına rağmen daveti kabul etmeyen, delaletteki halini sürdüren insanlar var. Bu delalet halleri ölüme kadar devam ederse hepsinin gideceği yer cehennem. Ama delalette olmasına rağmen katından hidayetçiler gelip de Allah'a davet ettiği zaman hidayeti seçen ve Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Onlar da emanet olan ruhu hayattayken Allah'ın zatına ulaştırdıkları ve Allah'ın zatında ifna oldukları, Allah'ın zatı mehab, sığınak, ama Allah'ın zatına ulaşan insan ruhu evvab olmak suretiyle Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu bir dilektir. İşte bu dilekte bütün hidayetçiler 7 ayet-i kerimede eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah onları delalette bırakıyor. Ve delalette olanların da 7 ayet gereğince gideceği yer cehennem. Ama Allah-u Teala cehennemlik olan insanların cehennemden kurtularak cennetine almak istiyor. Fakat insana da serbest irade vermiş. İşte serbest irade tahtında kim davete uyar da hidayeti dilerse, 7 ayet-i kerimede Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala onları mürşidine ulaştırıyor. Birinci safa hidayete davet. Allah'a ulaşmayı, hidayeti dileyen Allah'ı sevenler Sevil Reşat üzerinden mutlaka mürşitlerine ulaştırılıyor. İkinci safa mürşide tabiyet. Şimdi davetin kabulü, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle Allah-u Teala Enfal 29'a göre kişinin o kadar işlediği bütün günahları örtüyor. O sebeple bütün peygamberler, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler, vekil mürşitler İnsanları Allah'a davet ediyorlar. 7 ayet-i kerime gösterdik. Bu davetin kabulüyle kişi takva sahibi oluyor. Ve takva sahibi olan herkes mutlak surette o güne kadar işledikleri günahları Allah-u Teala örtüyor. Hangi ayet gelince? Enfal 29'a göre. O zaman günahları örtülen herkesin sevapları günahlarından fazla olan birisi olması hasebiyle Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince وَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ الْمُفْحُهُونَ. Onlar felaha erenlerdir. Birinci kat cennetin sahibi olanlardır. Yani Allah-u Teala birinci kat cenneti daveti kabul eden, günahları örtülen kişiye veriyor ve onu birinci kat cennetle müjdeliyor. Ama onu o halde bırakmıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Rahim esmasıyla Allah-u Teala tecelli edince ki Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın rahmetine gark oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah-u Teala da
Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe baş gözündeki Javan Mesure'yi, kulaklardaki Vakra'yı, kalpteki Ekinet'i alıyor ve böylece o kişi 7 Furkan'ın sahibi oluyor. 7 Furkan'ın sahibi olan insan birinci kat cennetin sahibi, takva sahibidir. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. 8. basamakta hidayetle kalbine ulaşıyor. 9. basamakta o kalbi Kaf 33'e göre kendisine çeviriyor ve Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur onu açıyor. Zümer 22'ye göre huşu sahibi olan kişi, Zümer 22'ye göre huşu sahibi olan kişi, Hadid 16'ya göre huşu sahibi olan kişinin hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala 13. basamakta ona mürşid gösteriyor. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide 14. basamakta gidip tabi oluyor. İşte bu tabiyetle birlikte 7 kalp şartını sahip olan kişinin Allah'tan 7 nimet aldığı, bu 7 aldığı nimetten bir tanesi de günahların sevaba çevrilmesi, yani şefaat olayı gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı, kalpteki ekineti alıyor, ihbat koyuyor Allah-u Teala, kalp Allah'a döndürülüyor, kalbe giden yolunu açıyor ve kalbin mührü açılıyor, kalpteki küfür dışarıya alınıyor ve kalbe iman yazılıyor. 7 kalp şartıyla birlikte o kişi 7 nimetin de sahibi oluyor. Devrin imamının ruhu gelip o kişinin başının üzerine yerleşiyor, kalbe iman yazılıyor ve günahlar sevaba çevriliyor. İşte evvela Allah'a ulaşma dileğiyle günahların örtülmesi, birinci kat cennet, mürşidine tabiyetle günahların sevaba çevrilmesi, şefaat olayının gerçekleşmesi, ikinci kat cennet. Ve sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün vasıta emirleri bu Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlara sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor vesaire. Dikkat ederseniz birinci kat cennet günahların örtülmesiyle Allah'ın verdiği mükafattır. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesiyle ulaşılan cennettir. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci kat cennet. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkesiyle cennete girer. İkinci kat cennet. Çünkü nefs tezkesi mürşide tabiyetle başlar. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle, yani 3 saatlik zikirle kalbin %51 nurulmasıyla cennete girerler diye hadisi var. O halde sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı çok seviyor. Sevdiği mahluk insanın mutlu olmasını istiyor ve bütün peygamberler, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler kesinlikle insanları af ve mağfirete, yani günahların örtülmesine ve ikinci safhada sevaba çevrilmesine çağırmışlardır. Şimdi o slaytımızı tekrar gözden geçirelim. Hud aleyhisselam, daha doğrusu Adem aleyhisselam ne yapmıştır? Günahını af ve mağfirete davet etmiştir oğullarını. Nuh aleyhisselam yine aynı şekilde af ve mağfirete davet etmiştir. Günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Hud aleyhisselam kavmini ve insanları günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Salih aleyhisselam kavmini ve diğer bütün insanları günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. İbrahim aleyhisselam keza öyle, Yakup aleyhisselam keza öyle, Bakara 37'de Nuh aleyhisselam, bunlar ikinci slaytımıza dönecek olursak, Yakup aleyhisselamdan sonra Yusuf aleyhisselam öyle, kavmini ve bütün insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Şuayb aleyhisselam yine insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Musa aleyhisselam günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Davud aleyhisselam keza öyle, İsa aleyhisselam keza öyle, Nebiler Sultanı Peygamber'e öyle. Öyleyse bütün peygamberler insanları günahların örtülmesine
ve sevaba çevrilmesine davet etmişlerdir. Konferansımızın ana başlığı da bu. Bütün peygamberlerin insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine. Böylece Allah Teala bütün peygamberler vasıtasıyla tüm insanlar için tek bir dilek olan günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesini garanti altına alıyor. Evet, insanları çok seviyor, garanti altına alıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ne? Kulların ona şirk koşmaması. Kimdir şirk koşmayanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın onlara azap etmemesi. Azap etmemesiyle nasıl görüyor? Allah-u Teala onların günahlarını örtüyor. Öyleyse her ikisi de bir dilektir. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Kulların Allah üzerindeki hakkı bir dilektir. Onların günahlarını örtmesi ve onları cennetine alması. Sevgili kardeşlerim, ondan sonra çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve ermiş evliya oluyor. Allah onları hidayete erdiriyor. Tövbe ile ilgili ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün peygamberler gerçekten Allah'ın tasarrufunda Allah'a teslim olmuşlardı. 7 ayet-i kerime. Bütün peygamberlerin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Ve bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlardır. İşte Allah'a teslim olanların onlar için talebi, mağfiret talebini Allah-u Teala %100 kabul ediyor. Çünkü teslim olanın talebi aslında Allah'ın talebidir. Tövbeye geldiğimiz zaman tövbe sırasında Allah-u Teala devreye giriyor ve 7 ayet-i kerimede de bu tövbenin nasıl gerçekleştiğini bize söylüyor. Evet, Resullerin önünde yapılan tövbe Nisa 64. Günahların sevaba çevrilmesi Furkan 70. Tövbe ile kalbi arasına imanın yazılması Mücadele 22. Tövbe ile ruhun ayrılması Nebe 39. Nefs tezkiyesinin başlaması Meryem 60. Tövbe ile felaha ermek Kasas 67. Tövbe ile teslim olmak Ahkaf 15. 7 safa. Mağfiret olayı din günü hatalarımın mağfiret olduğu gündür. Resullerin mağfiret dilemesi Nisa 64. Müminler için mağfiret var. Enfal 4. Hidayette olanlar için mağfiret. İsra 25. Nefs tezkiyesi yapanların mağfireti Hac 50. Ve felaha erenlerin mağfireti Araf 157. Mağfiretle teslim olayı Zümer 53 ve 54. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ayetler net olarak bize tek bir dilekle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ve 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Bu konuda Resulullah'ın vaaz ettiği hadislere baktığımız zaman, ey Ademoğlu, sana bana dua edip affıma ümit ettikçe ben senden her ne sadır olsa aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu, senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa sonra bana dönüp istiğfar etsen, mağfiret dilesen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu, bana arz dolusu hata ile gelsen, sonunda hiçbir şirk koşmaksızın bana mülaki olursan, bakın. Ey Ademoğlu, bana arz dolusu hata ile gelsen, dünya kadar günahın olsa, sonunda hiçbir şey şirk koşmaksızın bana mülaki olursan, seni arz dolusu mağfiret ederim. İki tür Allah'a mülaki olmak var. Şirksiz mülaki olanlara cennet, şirkli mülaki olanlara cehennem azap söz konusu. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mağfiret talebinin önemini anlatmak için kendisine günahlarından şikayet eden sahabiler şöyle demiştir. Şayet siz günah işlememiş olsaydınız Allah sizi giderir, sizin yerinize günah işleyen ve Allah'tan mağfiret talep eden bir kavim getirirdi. Ve bir başka hadiste Allah Resulü, ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Beni yaratan sensin, ben senin kulunum. Ben gücüm yetince senin ahdine ve senin vaadine bağlıyım. Ben senin nimetlerini buna karşılık da kendi günahlarımı itiraf ediyorum. Beni mağfiret eyle, çünkü günahları senden başkası mağfiret edemez. Öyleyse ayetler ve hadisler beraber mütalaa edildiğinde hepimizin tek bir dilekle günahların sevaba çevrilmesi birinci kat cennet, aynı zamanda mürşide tabiyetle günahların
günahların örtülmesi tek bir dilekle birinci kat cennet, günahların sevaba çevrilmesiyle mürşide tabiyetle ikinci kat cennet ve kalp temizliğiyle üçüncü kat cennet, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın bütün insanlara garanti ettiği bir sonuçtur. Dünya saadetin yarısı ve üçüncü kat cennet. O zaman sevgili kardeşlerim, ne güne duruyorsunuz? Arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine koşun. Hem Al-İmran 133 hem Hadid 21. Bu iki ayeti kerimede Allah-u Teala tek bir dilekle Allah'ın cennetine koşun. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Bir dilek. Ne kaybedersiniz? Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz, ben de tövbemi alıp ermiş evliyadan olmak, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısına sahip olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de tövbenizi almayı unutmayın. Allah razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetinin sahibi olur.

bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah'tan bahsetmek üzere, sevgiden bahsetmek üzere, sevgili kardeşlerim, genel anlamda sevenler sevilir. Hiçbir zaman onlar beni sevsin de ben o zaman onları severim tarzında bir bencilliğe kapılmamalısınız. Onlar sizi sevseler de siz etrafınızdaki insanları sevmelisiniz. Sevmeseler de gene sevmelisiniz. En azından sevmeye çalışmalısınız. Bir düşünün sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Ama ya o güne kadar sizi sevmeyen kişi, sizin onun sizi sevmemesine rağmen onu ne kadar sevdiğinizi ispat ettiğiniz bir noktada nereden biliyorsunuz onun da size karşı artık bir sevgi duymaya başlamayacağını? Neden olmasın sevgili kardeşlerim? Sevenler normal statüde sevilir. Öyleyse diyelim ki siz etrafınızdaki insanları seviyorsunuz. Ama onlardan bir kısmı bütün gayretinize rağmen

Sizi sevmiyor. Ne yazar? Ne kaybedersiniz ki? Sevmek her zaman en güzel davranışlara sebebiyet veren bir vesile olduğu için size devamlı derecat kazandırır. Neden? Çünkü sevdiğiniz kişiye yardım edersiniz. Sevdiğiniz kişiyi mutlu kılarsınız. Sevdiğiniz kişinin memnun olması için her şeyi yaparsınız. Öyleyse bu yaptığınız her şey onun da sizi sevmesine küçük küçük vesileler oluşturacaktır. Ama onlar bir araya geldiği zaman bir de bakacaksınız ki o başlangıçta sizi sevmeyen kişi de sevmeye başlamış. Diyelim ki hayır olmuyor. Bütün gayretinize rağmen o sizi sevmiyor. Buna rağmen siz onu severseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama unutmayalım. Her güzel davranış, başkasını mutlu kılan davranış bize derece kazandırır. Öyleyse biz bizi sevmeyenlere de sevenlere davrandığımız gibi en güzel davranışlarla hitap etsek, onlarla konuşsak, onları da mutlu etmeye çalışsak, o zaman onlarda şöyle bir soru işareti gelmez mi sevgili kardeşlerim? İşte bana karşı bu kadar güzel davranan birisi var. Ama ben onu sevmiyorum. Acaba onun beni böylesine seven bir davranış biçimleri dizisine sahip olmasına rağmen ben onu neden sevmiyorum? Acaba bana düşen bir vazife var mı ki burada? Unutmayın sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'tandır. Nefret şeytandandır. O zaman siz o insanları sevdiğiniz zaman onlarda da sizi sevme imkanını oluşturuyorsunuz. Bu ortaya koyduğunuz gelişme bir vesiledir onlar için. Yani onların da sizi sevmesi için bir vesiledir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Eğer biz seversek sevdiklerimize güzel davranışlarda bulunuruz, öyle değil mi? O zaman güzel davranışlar onları mutlu edecektir. Bir başkasından onlara gelen bu mutluluk, onları negatif bir istikamette etkilemez. Samimiyseniz, samimiyetiniz her halinizden anlaşılır. Kalpler birbirlerini beyinden çok daha güzel bir şekilde anlarlar. Çok sağlam ölçüleri vardır. Beyin mantık üzerine çalışırken kalp sevgi üzerine çalışır. Sevgili kardeşlerim, hepimiz dünya adı verilen bir gezegende hayata getirildik. İşte hani bir şarkı var. Akpak olmuş saçlarımla ihtiyar oldum bugün diye. İşte o ihtiyarlığa, akpak saçlara gelinceye dek hep dünyada verilen bu gezegende yaşarsınız. Yaşadıkça insanları daha bir güzel tanırsınız. Daha çok onlar hakkında bilgi sahibi olursunuz. Eğer hedefiniz sevmekse,
Bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde onların da sizi sevdiklerini görürsünüz. O zaman niçin onlar beni sevsin de ben onları seveyim? Öyle olmamalı felsefeniz. Ben beni sevmeyenler de dahil olmak üzere herkesi sevmeye çalışırım. Zaten beni sevenleri sevmek içimden gelen bir metire. Bu iç dünyamdan gelen duyguyu dışa vurmakla sadece vazifeliyim. Onlar beni sevdiğine göre gayet normal bir sonuç. Bir insanın kendisini sevenleri sevmesi. Soru olan ne? Sizi sevmeyen, belki de nefret eden insanlar varsa onları da sevmeyi. Bunu hedef ittihaz edinirseniz, o zaman size göre sizin düşman olabileceğiniz hiç kimse kalmaz. Ne diyordu Yunus? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar düşman demek. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tarafında olan demek. Hile yapan demek. Ama eğer biz onlara dostsak, onlar bize başlangıçta bir kötülük yapsalar bile, bu kötülüğe negatif bir mukabelede bulunmamamız, tam aksine onların bu kötü davranışına en güzel kalpten davranışlarla cevap vermemiz, onları sevgili kardeşlerim bir yerlere ulaştırır. Ben ona şurada da şurada da şurada da hep en kötü davranışlarda bulundum. Onu ezmeye çalıştım. Sözlerimde belki hakaret de vardı. Ama o bana hiç hakaret etmedi. O bana hiç kızmadı. Aynı şeyler bana yapılsaydı ne yapardım? Kızardım, öfkelenirdim. Ben ona daha kötüsünü yapardım belki de. Böyle düşünen bir insan kendisiyle bu güzel davranışın sahibini istese de istemese de mukayese etmek mecburiyetinde kalacaktır. Ve her mukayesenin sonunda, karşılaştırmanın, değerlendirmenin sonunda kendisinin sevgi açısından çok daha gerilerde olduğunu yakalayacaktır. Eğer o kişi, yani karşısındaki kişi bir Allah dostu ise, onun karşılıksız sevgisi tasavvufa yeni girmiş olan, kalbi henüz karanlıklarla kaplı olan birini mutlaka pozitif alanda etkileyecektir. Ve nefrete karşı sevginin nefrete dönüşmeyen, değişmez bir sevginin bütün şartlara rağmen değişmez bir sevginin sahibi olan kişi, diğerinin nezdinde ve kalbinde bir yer işgal edecektir. Ve eski hayatında herkes kendisinden nefret ettiği için onun da herkesten nefret ettiği bir dünyada yaşayan, o eski dünyasında yaşayan kişi, bu yeni dünyasında artık Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah ile bile olmuş. Allah ile bile olmak, Allah ile birlikte olmak onun sevgisini kazanmış. Bu kişi etrafındaki insanları adım adım sevmeye başlayacaktır. Öyleyse bu sevgi güzele doğru bir seyir
takip edecektir sevgili kardeşlerim. Güzele doğru bir yaklaşım biçimi. İşte insan adı verilen biz Allah'ın mahlukları, Allah'ın yarattığı varlıklar. Bizi yaratan Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Çünkü varız. Allah Teala bizi yoktan var etmiş. Niçin var etmiş acaba? Allah'ın bir tek emeli var, hedefi var sevgili kardeşlerim. İster ki herkes mutlu olsun. Herkes mutluluğu yaşasın. Ve konunun realitesine ulaştığımız zaman bakıyoruz ki Allah sevgisi olmadan mutluluk yaşanamaz. Çünkü nefsin bütün afetleri ayaktadır ve şeytan sonsuz bir şekilde onlara tesir etmektedir. İşte manevi hayata giren, Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler onun zikir sayısının artmasına paralel olarak devamlı azalacaktır. Nefretin yerine sevgi dolacaktır. Nefretle dolu olan alanlar sevgi dolu alanlara dönüşecektir. Ve ne olacaktır? Nefret eden kişi nefreti sevgisinden etrafındaki insanlara karşı çok daha fazla olan kişi sevgisi nefretini aşacak bir noktaya mutlaka gelecektir. Çünkü o Allah'a müracaat etmiştir. Ya Rabbi demiştir. Ben bu nefret dolu dünyadan bıktım. Onlar bana kötü davranıyorlardı. Ben de onlara kötü davrandım. Ama bunda bir mutluluk bulamadım. İntikam almak mutluluğu sağlamıyor. İşte şimdi Yüce Rabbim sen bana sevgiyi öğrettin. Ben onları sevmeye çalışıyorum. Ama görüyorum ki sevdikçe ben mutlu oluyorum. Ama görüyorum ki sevdikçe onların davranış biçimleri artık bana eskisi kadar batmıyor. Çünkü sevdikçe ve bu sevgi müessesesi zikrim arttıkça gelişiyor, büyüyor. Artan zikir sebebiyle nefsimin kalbindeki afetler otomatik olarak azaldığı cihetle sevginin ve güzel duyguların kapladığı alan giderek nefretin ve negatif duyguların kapladığı alanı küçültüyor, o kaplıyor. Sevgi kaplıyor. Allah'ın alanı nefsimizin kalbinde giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor. Eskiden zaten yarı yarıya bir denge vardı. Çünkü ruhumuz vardı, %100 hasletlerle dolu ve nefsimiz vardı, %100 afetlerle dolu ve tam bir denge söz konusuydu. Ama sonra mürşidimize tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman ruhumuz, vücudumuzu terk etti. Allah'a doğru yola çıktı. Ve 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaştı. Neyle kaldık? Nefsimizle kaldık. İşte bu muhteva içinde
gördük ki nefsimizin kalbindeki afetler bizim yaptığımız zikir seviyesine paralel olarak yok oluyor. Yerini hasletlere terk ediyor. Öyle ki bir süre sonra nefsimizin kalbindeki afetlerle hasletler eşit oldular. Ama biz bırakmadık ipin ucunu, daha fazla zikir yapmaya devam ettik. O zaman ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman hasletler afetleri aşar. İşte insanlardan her kim daimi zikre ulaşabilirse onun kalbindeki afetler yerini tamamen hasletlere terk etmiştir. O kişinin kalbinde artık nefret, kin, öfke gibi afetler hüküm icra edemez çünkü yok olmuşlardır. Onların yerini de güzellikler almıştır, sevgi almıştır, güzel davranışlar almıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir başka kurtuluşun mevcut olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Allah Teala nefsimizin ruhumuzun yerini almasını istiyor. Çünkü ruh Allah'ın ruhu ve istiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Bu Allah'ın farz emridir. Kim bunu başarırsa, ki böyle bir şey için mutlaka mürşide tabi olmak şarttır. Kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide tabi olacaktır. Tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ne olacaktır? 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, vardiye, teskiye kademelerinde teskiye olacaktır. Burada nefsin kalbi %51 nurlarla kaplanır. Bu güzelliklerin Allah tarafında olan muhtevanın galebe çalması noktasıdır. Bu noktadan sonra o kişi zikrini daha hızlı bir şekilde arttırabilmek imkanının sahibidir. Yavaş yavaş nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır. Herkesin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Daimi zikre ulaşınca o kişinin nefsinin kalbinde artık afet kalamaz. Daimi zikir kesintisiz bir şekilde nurları kalbe taşıdığı için kalpte yeniden negatif değerlerin oluşması artık mümkün değildir. O kişi daimi zikre ulaşmıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Onlara da düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Onlar da tabii onlara karşı bu söylediğimiz insanlar da nefslerindeki bütün afetleri yok eden insanlar da elbet onlara karşı düşman olur. Öyle mi? Bizim kardeşlerimiz arasında böyle düşünen kimse artık kalmamıştır. Bilirler ki nefsin kalbindeki afetler yok oldukça
kişinin kin, intikam, öfke gibi afetleri, yani nefsin afetleri yok olacaktır. Yok olunca onların yerine sevgi alacaktır. Ve nefsin kalbinde afetler tamamen yok olunca nefretin, kinin, öfkenin, bütün negatif faktörlerin yerini sevgi ve ona bağlı olan duygular alacaktır. O kişi insanları sevecektir. Ona yine de düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama o onlara düşman olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, güzellikler bir bütün teşkil eder. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Allah sever, sever, sever. Allah ister ki kötülük yapanlar da akıllarını başlarına toplasınlar da onlar da başkalarından en güzel muameleler geldiği için etrafındaki insanları sevseler. Sevgili kardeşlerim, olabilir mi? Elbet olabilir. Bir insanı bu noktaya ulaştıran şey zikirdir. Herhangi bir kişinin zikri Allah Allah diye Allah ismini tekrar etmesi, Allah'ı anması ona mutluluk verir. Ama o kişi mürşidine ulaşıp da davi olmadığı sürece nefsinin kalbinin nurlarla dolması ihtimali söz konusu değildir. Çünkü kalbi afetlerle doludur. Ve o kalpte nurlara yer yoktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır ve mürşidine ulaşan kişinin yaptığı zikir onun kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurlarını getirir. O nurlar o kişinin kalbine gelecektir, ulaşacaktır. Fazıllar kalbe yerleşecektir. Baştan gelen sadece %2'lik rahmet nuru fazıllara yerini terk edecektir. Fazıllar o kişinin nefsinin kalbini zikir arttıkça daha çok dolduracaktır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman bu kesintisiz zikir sebebiyle nefsin kalbinde karanlıkların tekrar gelip yerleşebilmesi imkansız hale gelecektir. Bunun dünya hayatına aksedişi nasıl bir hüviyet taşır? Herkese en güzel sevecen davranışlarda bulunmakla noktalanır iş. Çünkü o kişinin nefsindeki afetler tamamen yok olacaktır. Yok olduğu için o kişinin hiç kimseye kin duyması, öfke duyması söz konusu olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzellik içerisinde Allah Teala'nın bizlerden istediği şey ne? İşte o şey bu standartlar altında gerçekleşiyor. Bizim mutluluğumuz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama başka bir yolu yok ki. Bir tek yol var. Nefsin kalbini nurlarla doldurabilmek. Zikir adlı bir müessesenin Allah'ın katından taşıdığı nurların o kişinin kalbine yerleşmesidir. Yerleştikçe ne olur? Nefsteki afetleri
kapı dışarı eder ve öyle yerleşir nurlar. Öyleyse fazılların gelip de insanın kalbine yerleşmesi, evvela %2 rahmet nuru, sonra fazıllar. Ve neticede %98 fazla kadar nurlar nefsin kalbini doldurur. Sonuç ne olur? Sonuçta o kişinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Daimi zikir sebebiyle. Her an Allah'ın katından taşınan, o kalbe ulaşan nurlar, kalbi devamlı yeniler, temizler. Zaten artık kısa bir zaman sonra o kişinin kalbinde afet kalmadığı için davranış biçimleri tamamen değişecektir. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizi nereye götürür? Bunlar bizi mutluluğa götürür. Başkalarını sevmeye götürür. Bizden nefret eden insanları bile sevebilecek hale geliriz. Artık nefsinizin kalbinde kin, afeti kalmamıştır. Öfke afeti kalmamıştır. Negatif afetlerin hepsi yok olmuştur. Artık sükunet içinde yaşayan bir insan olursunuz. Artık sadece en çok sevdiğinizden en az sevdiğinize kadar sadece sevdiğiniz insanlar vardır. Kimseden nefret edemezsiniz. Bilirsiniz ki o kişi size kötülük ediyor. Bu kötülüğü bilmenize rağmen ondan nefret edemezsiniz. Allah Teala nefreti, kini, bütün afetleri daimi zikirde sizden alacaktır. Başkaları size kızabilir, öfkelenebilir, size kötü davranabilir. Ama siz onlara kötü davranamazsınız. İşte Allah Teala'nın vermiş evliyaları bu erme noktasından sonra ki nefsinin kalbi o noktada yarı yarıyadır. %51 nur, %49 karanlık. Ama zikir arttıkça %51, 61, 71, 81, 91 olur. Nihayet daimi zikirle. Daimi zikrin bir noktasında %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkesi seversiniz. Onların size kötülük yaptıklarını bilirsiniz. Ama gene seversiniz. İşte bu sevginizdir ki onlar sizi tanıdıkça size olan nefretlerinin adım adım sevgiye dönüşmesini temin eder. Öyle bir gün gelir ki yeni bir dünyada yaşamaya başlarsınız. Herkesi sevdiğiniz bir yeni dünya. Görürsünüz ki onların size karşı olan davranışları da her an değişim içinde. Öyle bir güne ulaşırsınız ki o değişim onların hepsinin sizi sevmesine sebebiyet vermiştir. Sevgili kardeşlerim, toplum böyle insanlardan oluştuğu zaman kötüler o toplumun içinde kalamazlar, rahatsız olurlar. Ve onların nasıl olup da bu kadar huzurlu, bu kadar mutlu olduklarını merak etmeye başlarlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevenlerin oluşturduğu nefs tezkiyesi yapmak yolun yarısını almaktır.
Ama nefsin tasfiyesi, yani nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması daimi zikirden evvel gerçekleşemez. İşte yolun sonunda buraya ulaşmak var. Zikri daime ulaşmak var. Dünyadaki en mutlu insanlar daime zikrin sahipleridir. Onlar kimseye düşman olamazlar. Onlara düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama onlar kimseye düşman olamazlar. Kimseyi üzecek davranışlarda bulunamazlar. Sevgili kardeşlerim, hayat hızla ilerliyor. Günler geçiyor. Bu geçen günlerin sonunda bir gün hayat bitecektir. Sona erecektir. Ne mutlu o insanlara ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olmuştur. Onlar cennete girecek olanlardır. Adın cennetine girecek olanlarsa daimi zikrin sahipleridir. Cennetlerin en güzeli, en üstünü adın cennetleridir. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegende cennetteki gibi mutlu olmak mümkün mü? Evet, mümkün. Bu sizin davranış biçiminize bağlıdır. Davranış biçiminize tesir eden asli unsur ise zikir seviyenizdir. Nefsinin kalbindeki afetlerin hepsini yok eden bir insanla nefsinin kalbi aynen eskisi gibi %100 afetlerle dolu olan bir insan arasında çok büyük bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Başlangıçta nefs %100 afetlerle doludur. Ruhta %100 hasletlerle doludur. Denge kurulmuştur. Ruh vücudu terk ettikten sonra, Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'a doğru yola çıktıktan sonra geriye nefs kalır. Bu noktada nefsin hedefi evvela %51 nura ulaşmaktır. %51 nur başlangıçtaki dengeyi bu noktada çok daha üst seviyede bir şekilde sağlar. Afetler nefsle birlikte yok olmuştur. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Nerede? Ruhun Allah'a ulaştığı noktada. Ama kişi zikrini arttırdıkça fizik vücudunu teslim eder. Sonra %80'i aştığında, daha sonra %100'lük bir seviyeye daimi zikre ulaştığı zaman nefsini de Allah'a teslim eder. Ve nefsin teslimi o kişinin mutluluğunun en seviyeye çıktığı yerdir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir insan %51 mutluluğu yaşar. Ama nefsini Allah'a teslim eden kişi %80 mutluluğu yaşar. Ve sonra da bu %80'lik sonuç %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel noktalara ulaştığı bir dünya hayatı ancak tasavvufla mümkündür. Bir tasavvuf
nefsin kalbindeki afetleri temizleyebilen yegane yolculuğu ifade eder. İşte atalarımız Osmanlı hepsi tasavvuf erbabıydı. Çeşitli tasavvuf grupları, çeşitli muhtevayı taşıyordu ve her biri kendi cephesinde büyük mutlulukları yaşamaktaydı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hemen hemen herkesin tasavvufta olduğu bir müstesna devredir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi. Bu devre bütün dünyada bir örnektir. Her geçen gün daha çok insanın tasavvufa girdiği, daimi zikirde olanların sayısının çok büyük ölçüde yükseldiği bir dünya hayatı. Herkesin haklara en büyük saygıyı gösterdiği bir devre. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı'nın torunları olarak bizler ecdadımızın yaşadığı güzellikleri yeniden yaşamalıyız. Bu hedefe yönelmeliyiz. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu, yani veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek için gayret sarf etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sizler, yani bize tabi olanlar zaten bu yolda bütün gayretinizle çalışmaktasınız. Mutluluğunuz da günden güne artmakta. Bütün bir ömrü Allah'ın güzelliklerini yaşayarak geçirmenizi Allah-u Teala'dan temenni ediyoruz. Diliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'tan diliyoruz ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Tasavvufu yaşayasınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmasın. El-Fatiha me'as-salavat.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda, bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa, bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın ve kendi kendinize sorun, neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum, hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şeyi tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan
anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz, başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O, siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın, son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Ama sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak, sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri, Allah-u Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri, Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur.
İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder, ikincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez, bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızla onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabana zıt, iki tane ayrı kutup.

size gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz? Size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, vay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarına olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaosu oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şeyi yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim,

İblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, diye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafınızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmelisiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz, meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zemedeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün kuvvetli olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir.
öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya. Mesela biriniz gidiyor bir başkasına bana bak sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun. Demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim?

O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ana atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat atlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinden. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Bizimki gitmiş. Bir tokat da üçüncü odadaki kişinin ensesine atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu da ha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş enseme bir tokat attın. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraberce çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in 2 ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti. O kişi kendisine tokadı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor. Anladım diyor. Beni diyor bununla diyor imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu 3 tane faktör söz konusudur.
mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi, o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var. Kendi dizaynı içerisinde kararını verecek. Davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız, o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da, yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana, evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa, ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışına karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dileme stiline o kişiden af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra da bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes, kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin. O da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın.
diye bir düşüncenin sahibiyseniz, siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının, iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye bir davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, din dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde bir, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın.
Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı, oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar, sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin, sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor, tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum, bitirdim. Babası diyor ki, yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum, bitirdim. Babası diyor ki, eğer okuyup bitirseydin, son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin onda diyor. Sarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size, sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız, o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki, toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor men dakka dukka. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz, kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bir güzellikler dizisi, yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hümiyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçiyle anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz. Sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirseniz kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz
her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça, onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimleriniz, mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum. Aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan
söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız, hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. 3. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından, yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır, değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu 3 kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizi çok ama çok özledik. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar bahşetmesini diliyoruz. Öyleyse Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız ve mutlu olmalısınız. Kim başkalarını mutlu etmek istikametinde yaşıyorsa, gayreti başka insanları mutlu etmekse, etrafındaki insanlar ondan razı olurlar. Herkesin rızasını kazanmak Allah Teala'nın temel emri. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Başka insanlarla iyi geçinemezler. Sinirlidirler. Davranış biçimleri hep diğerlerini rahatsız edecek özellikler taşır. Böyle insanların mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Kim başkaları için yaşarsa, kim başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Başkalarına mutluluk yağmurlarını taşıyanlar. Allah Teala hep rahmet gönderir insanlara. Fazl gönderir, salavat gönderir. İnsanların kalpleri hep bunun için açtır. Bir insanın kalbine başlangıçta sadece %2 rahmet nuru girer. Bu başlangıçtır. Ama ondan sonra giren %98'i oluşturan sistem artık rahmet nuru değil, fazıl nurudur. Rahmet nuru bir öncü unsurdur. Kur'an-ı Kerim'deki sistem yedili sistem olduğu için ve Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine verdiği nurlar %7, %7 artacağı için. Kişi mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olay başlar. Kişi zemin kattan birinci kataya kadar yükselecektir. Bu süreç içinde nefsinin kalbinde sadece %7 fazıl birikimi olur. İkinci gök katına ulaştığında ikinci bir %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların her birinde %7 fazıl birikimi artarak devam edecektir. Hep %7'şer. Nurlar biriktikçe kişinin kalbindeki nur miktarı çoğalacaktır. Yani artacaktır. İşte 7 defa %7 nur %49 eder. Bu %49
puzzle nuruna başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuru da eklendiği zaman sonuç %51 olur. Allah Teala başlangıçta zaten bir insanı nefsi %100 afetlerle, ruhu da %100 hasletlerle dolu olarak dizayn eder. Bir insanı yaratan Allah Teala onun içine mutlaka doğduğu anda ruhundan üfürecektir. O ruh mutlaka o kişinin şeklini alacaktır. Kişinin kendisi nefsi ve ruhu üç ayrı aleme ait üç ayrı vücuttur. Ruh emr aleminin varlığı, nefs berza aleminin varlığı, ruh da zahiri alemin, fizik vücut da zahiri alemin varlığıdır. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluştururlar. Bu üçlünün her birisi başka bir alemin mahlukudur. Sadece ruh mahluk değildir, Allah'ın ruhudur. Nefs de mahluktur, fizik vücut da mahluktur. Allah Teala tarafından halk edilmiştir ama ruh halk edilmemiştir. Ruh Allah tarafından o kişiye üflenen bizatihi Allah'ın ruhudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhumuz var. Saf, tertemiz bir varlık. Muhtefası %100 haslet. Bir de nefsimiz var, %100 afetlerle dolu bir varlık. Bu bir denge unsurudur. Başlangıçta ruhumuz da bizimle birlikte, nefsimiz de var. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruh da %100 hasletlerle dolu. Bir denge oluşmuş vaziyette. Sonra ne yapıyoruz? Allah-u Teala'nın emri ne? Allah'ın emri ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak ve Allah'ın ermiş evliyası olmak. Evliya nedir? Evliya Allah dostu demektir. Veli dost demek, evliyada veli kelimesinin çoğulu. Veliler demek. Ama dilimize evliya kelimesi tekil olarak da kullanılabilir bir şekilde yerleşmiş. Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır derler. Pir Sultan aptal. Evliyadır derler. Hacı Bektaş veli. Evliyadır derler. Bizim Yunus, o da evliyadır derler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında doğrusu onlar velidir demek. Veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil olarak kullanılarak girmiş. Olur böyle şeyler. İster öyle kullanın, evliya kelimesini tekil kullanın. İster evliya kelimesinin yerine veli kelimesini kullanın tekil olarak. Ki ikincisi doğrudur gramer itibariyle. Ama diğeri de herkesin alıştığı bir dizayndır. Ve insanlar arasında bir farklılığı oluşturmaz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu düşünün. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, dilediğiniz andan itibaren kesin olarak bilin ki Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Bir Allah sevgisi, Allah'ın sevgisi sizi de kucaklamış durumda.
Sizi de almış muhtevası içine. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yaklaşımında, Allah'a yaklaşmakta, ruhunuzu Allah'a ulaştırmakta ve böylece 7. kademede Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine nail olacak olan birisisiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben, gerçek anlamda kalben dilerse, kalpten bir dilekle dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Yani o kişi, bana ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu bana o ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Allah amini olanların dostudur. Veli dost demek. Allahü Allah veliyyu velisidir. Ellezine onların aminu. Amini olan onların dostudur. Yani Allah amini olan kişilerin dostudur. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minez zulümati, zulmetten, karanlıklardan, zulmetlerden, zulümat, zulmet kelimesinin çoğulu. Zulmet karanlık, zulümat karanlıklar. Karanlıklardan, minez zulümati ilen nuri, yani ila en nuri, nura, karanlıklardan, Allah Teala onları zulmetten nura, karanlıklardan nura çıkarır. Ne yapar?

%7 olarak artar. Bir insanın nefsi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademe. Bir daha sayıyoruz. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Her biri bir gök katını temsil eder. Bir ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 tane gök katını aşmak suretiyle gerçekleşir. Bütün insanlar için Allah'ın gerçeği budur. 7. gök katında bu ruh 7 tane alem geçecektir. Ve Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i Münteha'ya ulaşabilmesi neyle mümkün? Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamasıyla mümkün. Zikir hücreleri 2 metre yüksekliğinde küresel zikir bölümleri şeffaf, içindekilerin hepsi açık bir şekilde görünüyor. Ve orada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Sitre ağaç demek, münteha sondaki, son demek. Sitret-i Münteha sondaki ağaç. En son noktadaki, varlıklar aleminin son noktasındaki ağaç. Oradan dikey bir yolculukla ruh tek başına Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Çünkü Allah emanetini emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Onları zulmetten nura ulaştırır. İşte o kişinin kalbi kapkaranlıktır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiş olan herkesin kalbi %100, nefsinin kalbi %100 kapkaranlıktır. Bu karanlık olan kalbi aydınlığa ulaştırabilmek bir tek istikamette gayretin neticesidir. O gayret zikirdir. Allah kelimesini eğer Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle yaparsanız bu açık zikirdir. Herkes bunun sizin tarafınızdan söylendiğini bilir ve görür. Ama eğer siz bunu iç sesinizle ağzınızı bile kımıldatmadan söylerseniz eğer, diliniz de kımıldamıyorsa, işte bu gerçek hafi zikir olur. Yani gizli zikir. Başkaları sizin zikrettiğinizi normal standartlarda anlayamaz. Eğer çok yakından size bakarlarsa, o zaman dilinizin devamlı hareket halinde olduğunu, ama çok küçük hareketlerle Allah kelimesini devamlı tekrar ettiğini fark edeceklerdir. İşte daimi zikrin sahiplerinin hepsi aynı durumdadır. Dilleri çok küçük kımıldamalarla kesintisiz bir şekilde Allah kelimesini bütün şartlarda tekrar ederler. İşte
Onlar

Zikri daimin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a müracaat edin. Yardım isteyin. Evvela zikredeceksiniz. Günün yarısından az zikirdir bu. Sonra çok zikre gireceksiniz, geçeceksiniz. Yani günün yarısından daha çok zikreden biri olacaksınız. Sonraki kademe ise zikri daimdir. Yani daimi zikir. Öyleyse önemli bir konuda mı konuşuyoruz? İnsanın manevi tekamülünün, manevi gelişmesinin en üstün aracı ve en fonksiyonel yapısı zikrin oluşturduğu kalplerde biriken nurlardır. Zikirden başka hiçbir müessese bu nuru oluşturamaz. Sadece bir isim. Allah kelimesi. Öyleyse kim Allah kelimesini tekrar ederse sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu cehri zikirdir. Açık zikir. Herkesin görebileceği, duyabileceği bir zikir. Kim aynı işlemi yine dudaklarını kımıldatarak ama ses çıkarmadan yaparsa bu sessiz zikirdir. Dudaklarını da kımıldatmadan bunu yapabiliyorsa kişi, dişlerinin hafif kımıldamasıyla oluşan, başkaları tarafından kolay kolay fark edilmeyen bir zikir çeşidi, bu hafif zikirdir. Yani gizli zikirdir. İşte devamlı olabilecek olan nitelik bu üçüncüsündedir. Hafif zikir devamlı olabilir. Her halükarda kişi hep zikretmektedir. Bu kişi yatarken mutlaka kulağını yastığa dayayarak uyur. Yatağını kıbleye karşı kurmuştur. Ve Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söyleyecektir. Gayreti bu istikamettedir. Evvela uyandığı zaman zikretmediğini görecektir. Vücut henüz alışkanlığı kazanamamıştır. Ama uyandığı an hemen zikre başlayacaktır. Bu uyandığı an hemen zikre başlaması her halükarda zikri unutması, sonra herhangi bir şeyin ona zikri hatırlatması, tekrar başlaması bu günde pek çok defa tekrar eden bir şey olur başlangıçta. Bir davranış biçimi olur. Ama zamanla her şey ona zikri hatırlatmaya başlar. Duvarlar, duvardaki resimler, kapı, pencere, arkadaşları, Allah'ın dostları, Allah'ı hatırlaması hep ona zikri hatırlatacaktır. Ve sefasılalarla ama arkasından hemen tekrar kendini toplayarak bu kişi zikrini arttırmaya çalışacaktır. Arttıracaktır. Arttırdıkça mutluluğunun arttığını görmek, daha mutlu olduğunu görmek bu kişiyi daha çok, daha çok, daha çok zikre imrenmesini sağlayacaktır. Böyle bir dizayn onun adım adım hedefine yaklaşmasını temin eder. Çünkü eğer bir insanın kalbi
Böyle bir hedefin sahibi ise, daimi zikre ulaşmak isteğinin sahibi ise, Allah kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep varsa, mutlaka adım adım zikrinizi arttırırsınız. Gayret edin, Allah'tan yardım isteyin, başaracağınızı göreceksiniz. Biz de sizler için, bize de haber verin, dua edelim daimi zikre ulaşmanız için. Sevgili kardeşlerim, herkes başka kardeşlerinin de kendisi için dua etmesini ister. Ama o kişi için de bir kazançtır bu. Yani diğer birisi A için dua ediyorsa onun daimi zikre ulaşması için, bir süre sonra B de A için dua etmeye başlayacaktır. Böylece insanlar birbirleri için dua edecekler. Bir kişi için birçok kişi dua edecek. Ve o kişi zikrini giderek arttıracak, arttıracak, arttıracak. Bir gün daimi zikrin sahibi olacak. İşte dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar nefslerinin kalbinde afetler kalmadığı için dünyadaki en mutlu insanlardır. Allah'ın bütün emirlerini her halükarda, bütün şartlarda mutlaka yerine getirirler. Allah onları ne emrederse mutlaka onu gerçekleştirirler. Bunu yaparken sadece onların iradeleri mi hüküm fermadır? Hayır. İradi yapı bu konunun küçük bir bölümünü teşkil eder. Asıl sonucu sağlayan Allah'ın o kişiye yaptığı olağanüstü yardımdır. O kişi zikri sevmeye başlar. Sevdikçe zikri artar. Zikri arttıkça zikre karşı sevgisi artar. Sevgisi arttıkça bu sevgi zikri arttırır. Artan zikir daha çok sevgi oluşturur. Çünkü nefretin bütünüyle kalpten ayrılmasını temin eden şey zikrin artmasıdır. Zikir arttıkça daha çok negatif faktör devre dışı kalacaktır. Onların yerini pozitif faktörler alacaktır. Böylece adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele gidecektir kişi. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin temizleneceği bir noktaya doğru adım adım yükselecektir. Her günü bir evvelkinden daha mutlu olan birisi olacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler bu tempoyla devam ettiği için bir süre sonra tamamen yerlerini nurlara terk edeceklerdir. İşte onlar kalpleri parıldayanlardır. Gözlerini şu şekilde kapatıp da gözlerine bastırdıkları zaman mutlaka nurları görürler. Kapalı olan gözlerde böyle bir basınç, eğer kalp nurlanmışsa kalbin nurlarını mutlaka gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, gözleriniz şimdi bu dünyayı görüyor. Ama iki elinizi gözlerinize dayayıp da onlar üzerine biraz basınç yaparsanız kalbinizin nurlarını görmeye başlayacaksınız. Kafanız aydınlanacak. Güzellikleri yaşayacaksınız. Nurları göreceksiniz. Eğer kalbinizde nur varsa görmemeniz mümkün değildir. Bir gün kalbinizdeki nurlar tamamlanacaktır. O zaman tam bir
aydınlık vereceksiniz. %100 nur. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala'nın dostu olursanız, melekler sizi ziyaret edeceklerdir. Melekleri kalp gözünüz açıldığı zaman hemen görürsünüz. Her gece sizinle beraber olurlar. Çok sayıda melek. Kanatları omuzlarından daha yukarı kadar çıkabilen, arkaya doğru kanatları bulunan melekler. Her gece onları görebilirsiniz. Kalp gözünüz açılınca onlar sizin için daimi bir huzur vesilesi olacaktır. Her zaman onlar ayakta olurlar. Kanatları omuzlarından yukarıda doğru yukarı kadar çıkarak aşağı inen, yani üst ucu omuzlarınızdan daha yukarıda olan, alt ucu ayaklarınıza yaklaşan bir hüviyette, dizinizden daha aşağı kadar inebilen. Sevgili kardeşlerim, her gece kalp gözü açık olanlar o melekleri, kendilerine tahsis eden melekleri görürler. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Onlar sizinle beraber vardırlar. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacak şekilde yaratılmışlardır. Bu dediğim şeyleri görebilenler, işte o kardeşlerimiz, kalp gözü açılanlardır. Bu dergah, kişi kendi nişanları yaparsa, kalp gözünü mutlaka açan Allah'ın değer verdiği bir dergahtır. Bu dergah, devrin imamının dergahıdır. Sevgili kardeşlerim, bize de haber verin. Gördüğünüz zaman mutluluğu yaşayalım. Her haber verenin durumunu derhal sorarız. Allah-u Teala'dan cevabı alırız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir dostu olmak, o her gece uyumadan evvel o melekleri kalp gözüyle görebilmek, Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Herkes için de Allah-u Teala kapıları açmış, bekliyor. Size de, hepinize ayrı ayrı kapıları açmış Allah-u Teala. Yeter ki siz zikrinizi arttırın. Daimi zikre ulaşan kişiler bunları hep birer birer mutlaka göreceklerdir. O zaman zikir yaparak uyumak, onlarla birlikte olmak, onların gölgesinde olmak, onların bir nevi muhafazasında olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Bu tarifimden bir manzara çıkarmışsınızdır ortaya. Onu görmeniz için Allah-u Teala'dan talepte bulunun. İnşallah sizi de Allah-u Teala bu güzellikleri gösterecek, yaşatacaktır. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Hani cinlerin rahatsız ettiği insanlar vardır. Böyle bir insana meleklerin muhafazasında olduğu cihetle cinler, negatif cinler, kötü niyetli cinler hiçbir zaman yaklaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın mutluluk reçeteleri. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsini siz de yaşayacaksınız.
Onları gördüğünüz zaman sakın korkmayın. Sizin için varlar, sizi muhafaza etmek için, size yardım etmek için, sizi mutlu etmek için. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah ile çok iyi ilişkilere girebilirseniz, göreceksiniz ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer. Fizik alemde şartlar ne olursa olsun, önemli olan manevi alemdeki hayatınız. İşte o hayatta o meleklerle beraber olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir mutluluğu. Onlar sizin nöbetçileriniz olarak yer alırlar. Hep sizi teşhir ederler. Uyandığınız zaman da bakarsanız gözlerinizi kapayıp onları yine göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir beraberlikte Allah-u Teala kalp gözünüzü açmışsa her şey o kadar güzel ki. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz. İşte böyle diyorlar. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz. Sevgili kardeşlerim, evet gramer kaydına uygun değil ama güzel bir davranış biçimi. Ve de Anadolu'da çok geçer bu. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz ifadesi. İsterseniz Yaşar Kemal'e sorun. Onun bir romanını da okumuştum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile dostluğunuz öyle bir seviye kazanmalı ki bu zikrinizin seviyesine bağlıdır. Kalp gözünüz açılsın. Bu söylediklerimi görmeye çalışın. Kalp kulağınız açılsın. Allah'ın söylediklerini duymaya çalışın. Ve de eğer daimi zikre ulaşırsanız hem göreceksiniz hem de hissedeceksiniz, duyacaksınız. Allah'ın sizinle konuştuğunu göreceksiniz. Allah herkesle konuşmaya hazırdır. Ama insanların o olgunluk kademesine ulaşması, Allah'ı duyabilecek standartlara ulaşması söz konusudur. Daimi zikir bunların hepsinin kapılarını açan yegane anahtardır. Niçin? Çünkü ancak daimi zikre ulaşan insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmişlerdir. Onlar için düşman olabilecekleri hiç kimse mevcut olamaz. Onlara kötülük yapılamaz mı? Yapılır. İnsanlar diledikleri gibi kötülük ederler. Ama onlar Allah'ın dostları, onlara hiçbir zaman kötülük etmezler. Bunu yapmaları mümkün değildir. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Bu anlattığım görüntü sadece bir işarettir. Kişinin hangi seviyede neyi gördüğünün işareti. Erbabı bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dostluğu alelade bir dostluk değildir. Allah-u Teala bütün güzellikleri sizler için yaşatmış, yaratmış ve sizlere yaşatıyor, yaşatacak. Bir gün bunları
Kalp gözünüz açıldıktan sonra nefsinizin kalbinde daimi zikirle hiçbir afet kalmadığı noktadan itibaren bunları siz de görebileceksiniz. Her gece onları göreceksiniz. Onlar sizin nöbetçileriniz. Allah'ın bütün güzelliklerini adım adım göreceksiniz. Kainatı göreceksiniz. Bu dünyadan gönül gözüyle ayrılıp çok şeyleri görerek öğreneceksiniz. Devrin imamı için Allah'ın zatını görmek de söz konusudur. Hayatınızın en mutlu anı odur. Onu ilk gördüğünüz an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Tam Orhan Kemal'in dediği gibi, dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbette, mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, bu haftaki konumuz dünya mutluluğu. Biliyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessese iki kanattan oluşur. Birinci kanatta, birinci cenahta dünya mutluluğu var. Bu dünyada hayattayken yaşayacağınız mutluluk. İkinci cenahta da cennet mutluluğu var. Bu iki mutluluktan bir tanesini sizlere anlatmak istiyoruz inşallah. Bu dünya mutluluğu. Hep mutluluk ikiye ayrıldığı için bir dar zamanın içerisinde konuyu mütalaa ediyoruz. Oysa ki dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu birbirinden ayrı iki metredir. İkisinde de Allah'ın yolunda ilerledikçe mutluluğun boyutları artar. Öyleyse konumuza hadi bugün mutsuzluktan girelim. Laf aramızda biz mutluyuz öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yolundaysak, Allah Teala şuramıza, kalbimize huzur dolduruyorsa, kendimizi Allah yolunda mutlu hissediyorsak, İnsanların davranışları üzerimizde bir tesir icra etmiyorsa, Allah'ın verdiği o içimize yerleştirdiği huzur müessesesi devamlı bir mutluluk işaretini taşır. İşte bu mutluluk var ya, devamlı bir huzur müessesesi, o bedava kazanılmaz. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın katında her şeyin bir bedeli var. Her fatura mutlaka ödenir. Öyleyse neyin karşılığında ne aldığınızı, ne alacağınızı bilmelisiniz. 28 basamaklık bir skala üzerinde dünya saadetinin standartları nelerdir? Neden insanlar mutsuz? Mutsuzluğun temelinde Allah'ı tanımamak var sevgili kardeşlerim. Allah'tan haberdar olmamak. Allah'ın mutluluğunu bu sebeple yaşayamamak. İnsanların ölçüleri Allah'a göre değil, hep kendilerine göre. İnsan var, fakir. Zanneder ki, eğer bir gün zengin olursam mutlaka mutlu olacağım. Var kuvvetiyle zengin olmaya çalışır. Ne olur peki sonuç? Diyelim ki bu kişi başardı, zengin oldu. Mutlu olacak mı? Hüzünle mutlu olamadığını görecek. Hep mutluluğu ufuk ufuk arayacak. Ama Allah'a dönmedikçe mutluluğu, dünya mutluluğunu asla yaşayamayacak. Hiç kimse şu dünya üzerinde Allah'a yönelmemiş olan ama mutlu olan bir insan gösteremez. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
ne demek istiyoruz acaba? Mutluluk burnunuzun dibinde. Çoğunuz onu gördünüz ve yakaladınız. Mutluluğu. Mutlusunuz. Ama tasavvufun içinde bile olsa gene mutsuz olan insanlar var aramızda. Sırf Allah'ın söylediklerine lazım gelen dikkati göstermedikleri için. Allah'ı kendilerinden önde tutmadıkları için kendilerini daha önemli saydıkları için. Öyleyse önde olması lazım gelen hep Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne kadar çok şeyinizi verebilirseniz sadece o kadar mutlu olursunuz. 24 saatlik bir zaman devresi bir günü ifade eder. Biz istesek de istemesek de günler hep geçer. Hayatımızdan bir gün devamlı olarak eksilir. Herkesin belli bir süresi var. O süreye kadar yaşayacaksınız. Her geçen günde eğer Allah için gerekli olan şeyleri yapmazsanız o gün mutlu olamazsınız. Ve bu boşuna harcanmış olan hayatınızdan eksilen bir zavallı gündür. Boynu bükük bir gün sizinle beraber olmak istemiş ama sizinle beraber olamamıştır. Gün sizin üzerinizde gerekli tesir oluşmamıştır o gün. Allah için yapılması lazım gelen güzel şeyleri yapmamışsınızdır ve mutsuz olmuşsunuzdur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde dünya mutluluğu nerede başlar? Tam yolun yarısında başlar. 14. basamaktan itibaren mutluluk merdivenine, dünya mutluluğu merdivenine ulaşırsınız. Dünya mutluluğu 14. basamaktan başlar. Öyleyse hemen oraya gelelim. Birinci basamak olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamak Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Siz de seçilenler arasındasınız. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal işitti, bildi ve gördü kalbinizdeki talebi. Dördüncü basamak rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Mutlu musunuz? Hayır. Öteki insanlardan hiç farkınız yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu bir güzellik. Ama mutlu musunuz? Sualinin cevabı hayır. Mutlu değilsiniz. Başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından bir farkınız yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Peki, sonra dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelliyi beşinci basamakta Allah'ın gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda görme hastanızı, basar isimli görme hastanızı üzerindeki gışavetten, üzerindeki perdeden kurtarıyor. Artık irşat makamına baktığınız zaman ona sadece bakmıyorsunuz. Onu irşat makamı olarak, hidayetçi olarak görüyorsunuz. Sonra beşinci basamak, Allah-u Teala kulaklarınızdaki
bir engel olan vakrayı alıyor. Ne engeli bu? İrşad makamının sözlerini kulağınız duyar ama vakra sebebiyle siz anlayamazsınız. Vakra anlamanıza engeldir. Bu anlamanın manası zihnin işitmesidir. Zihniniz işitmez. Kulağınız duyar. Vakra sebebiyle zihniniz işitmez. Sadece vakra sebebiyle mi? Hayır. Aynı zamanda Semi isimli işitme hastanız mühürlüdür. Mutluluğa mütalik olan şeyleri işitemezsiniz. İşte onu da kaldırır Allah Teala. İşitme hastanız, semi hastanız üzerindeki mühürü alır. Artık işitme hastanız mühürlü değildir. İşitebilirsiniz. Yani söylenilen şeylerin manasına artık varabilirsiniz. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır mı burada? Hayır, almaz. Kalbinizdeki mührü açar, küfür kelimesini dışarı alır. Sevgili kardeşlerim, küfür kelimesi bütün insanların kalplerinde doğuştan itibaren mevcut olan bir alameti farikadır. Bir remzdir, bir işarettir. Kimin kalbi mühürlüyse o kişilerin adına kafirler diyor Allah Teala. Çünkü kalplerinde küfür yazıyor. Ve bundan sonra Allah Teala bu yedinci basamakta kalbinizin mühürünü açtı. Bir, küfür kelimesini dışarı aldı. Artık kalbinizde küfür kelimesi yok. İki, kalbinizi açınca kalbinizdeki İdraki önleyen ilahi kompütürü de, ekinleti de aldı. Bu da bir nevi mühür. Kalbinizin idrak hassası, fıkıh hassası mühürlü. Bu mühür sebebiyle kalbinizde bulunan ekinlet faaliyette, kalbinize indirseniz bile Allah ile ilişkili konuları kalbinizde bunları kalben anlayabilecek olan bir olgunluğa ulaşamazsınız. Ve Allah Teala 7. basamakta kalbinizdeki küfrü aldıktan sonra ekinleti de alıyor. Küfürle ekinlet zaten birlikteler. İkisi birden kalbinizi terk ediyorlar. Ekinnetin yerine ihbat koyuyor Allah Teala. Küfrün yerine bir şey koymuyor. Çünkü kalbinize imanın yazılması 14. basamaktaki bir eylemdir. Ama kalbinizdeki küfür alındığı için iman kelimesi kalbinize yazılmadan mümin oldunuz. Burası dalaletten kurtulduğunuz yer. Burası küfürden kurtulduğunuz yer. Burası şeytana kul olmaktan kurtulduğunuz yer. Burası Allah'a teslim olma konusundaki ilk hamlenin sahibi olduğunuz yer. 7. basamak. 8. basamakta Allah-u Teala kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührünü Allah'a çeviriyor. 9. basamakta göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Allah'tan zikir yaptığınız zaman gelecek olan nurlar kalbinize ulaşabilsin diye. Bu noktada zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır.
kalbinizde iman kelimesi olmadığı için fazıllar kalbiniz tarafından çekilemez. Manyetik alanın oluşması mümkün olmadığı için, bir çekim kuvveti onu çekmediği için içeri giremez. Ama fazıllar içeri girebilir. Ve kalbinize yani sızabilir. Bu kalbinize girme olayı %2 ile uzatlanmıştır. 7. basamaktasınız. Affedersiniz, 10. basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinizden nur yolu açıldı. Göğsünüzü şerhetti Allah-u Teala, göğsünüzden kalbinizden nur yolunu açtı. Zikir yaptınız, Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geldi, kalbinize ulaştı. Kalbinizden içeri girebilen sadece rahmettir. %2 nispetinde rahmet girer kalbinize. 11. basamakta zikirle kalbinize rahmetin girmesi söz konusu olur. %2'yi bulduğu zaman 12. basamakta olursunuz, huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Ve Allah Teala size öyle bir mürşit sevgisi verir ki mutlaka mürşidinize ulaşmak arzusuz gelir içinizden. Vazgeçilmez bir tutku olur. Ve Allah'tan hacet namazını kılarak sorarsınız onun kim olduğunu. Mutlaka Allah Teala hacet namazını kıldığınız zaman size gösterir. 13. basamak, huşu sahibisiniz. Bu sebeple Allah Teala mürşidinizi gösterdi. Ve ona ulaştığınız zaman, önünüzü çöküp tövbe ettiğiniz zaman 14. basamaktasınız. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbine giren %2 nispetindeki rahmet, dünya saadeti konusunda size bir dişe dokunur sonuç sağlamaz. Başkalarından pek bir farkınız yoktur bu aşamada. Tabiyetten sonra ne olur? Siz Allah'tan aldığınız böylece 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış bir insansınız. Allah-u Teala derhal size 7 tane de nimet verecektir. Birinci nimeti başınız üzerine devrin imamının ruhu gelir. İkinci nimeti kalbinizin içine Allah imanı yazar. Üçüncü nimeti ruhunuz devrin imamının başınızın üzerine gelen devrin imamının verdiği emir gereğince üçüncü nimeti almış olursunuz. Ruhunuz sizden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Artık başınızın üzerinde bir ruh vardır. İçinizde değildir, başınızın üzerindedir. Ama sizin ruhunuzun yerine sizi denetleyecek olan artık odur. Ve böyle bir ruhun varlığı sizi tehlikelerden koruyan bir hüviyet taşır. Size büyü yapılamaz, size hüddam yapılamaz. Zilmani ilimler artık size tesir edemez. Bir koruyucu zırhın altına sığındınız. Başınızda da devrin imamının ruhu var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Burada Allah ondan evvel size 1'e 10 veriyorken, her yaptığınız bir derecelik sevaba 10 katını veriyorken, ki herkese verir bunu, ne kadar günahkar olursa olsun bütün insanlar bundan faydalanır,
bire karşı 10 kazanırlar. Ama bu noktadan itibaren Allah Teala size 1'e 10 vermez. 1'e 10'u 10 kat yükseltir. 1'e 100 yapar. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Ve fizik vücudunuzda nefs tezkiyesine paralel olarak Allah'a kul olmaya başlar. Böylece Allah Teala'dan 7 tane nimet alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 nimet, bu 7 nimetten bir tanesi olan nefs tezkiyesi sizi dünya saadetinin sahibi yapacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız, zikir yaparsınız. Artık başınız üzerinde devrin imamının ruhu yerleşmiştir. Ve nefsinizin kalbinde iman kelimesi vardır. Allah'ın katından zikriniz üzerine gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizin hareketli hali Allah-u Teala'nın koyduğu kapıyı aşağı doğru artık mührü Allah-u Teala açmıştır. Bu açık olan mührü aşağı doğru itersiniz. Yani mühür hareketli hale gelmiştir. Ve o mührü zülmayini kapıya ulaştırır. Kalbinize ulaşan rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı 4 grup enerji. Zülmani kapıya ulaşan mühür orasını kapatır. Dikkat edin, Allah-u Teala mührü almıyor. Sadece mührü açıyor ve kalbinizin mührü artık açılmıştır. Nerede? 7. basamakta. 14. basamakta o açık olan mühür üzerine baskı yapılması suretiyle zülmani kapıya iniyor, zülmani kapıyı kilitliyor. Bu noktadan sonra Allah'tan gelecek olan rahmetle faz, rahmetle salavat nurları göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizde iman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. Bu toplama sebebiyle %1, %2 derken %7 fazilet birikimi, fazıl birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşiyor. Bu ruhunuzun zemin kattan birinci kata yükselmesi için yeterli sebeptir. Ruhunuz zemin kattan birinci kata yükseliyor. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi var. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame, ruhunuz ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Birincisinde nefse emaredesiniz. Nefsinizin çok büyük bir kısmı hala şeytana uygun standartlara davranıyor, kötülüğü emrediyor. Nefsi levamede bundan nefsinizin size istemediğiniz şeyleri yaptırması sebebiyle büyük sıkıntı duyuyorsunuz, huzursuzluk duyuyorsunuz, nefsinizi kınıyorsunuz, nefsi levameyle emrediyorsunuz. Üçüncü kademede Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz nefsi mülkime ve ruhunuz üçüncü gök katında. Dördüncü gök katında mutmain oluyorsunuz. Allah'ın verdiklerinin sizin için yeterli olduğunun farkına varıyorsunuz. Beşinci kademede nefsi radiyedesiniz. Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci katta. Altıncı kademede altıncı kata ruhunuz ulaştığı zaman nefsi mardiyedesiniz.
Allah da sizden razı oluyor. Ve ruhunuz yedinci kata ulaştığı zaman nefsi tezkiye edersiniz. Nefsiniz %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nurların karanlıkları %51 ile bastırdığı, artık nefsinizin kalbindeki nurların karanlıkların ötesine taştığı bir noktaya ulaşıyorsunuz. Ruhunuz da yedinci katta Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktasınız. Ne oldu? Nefsinizin kalbi içinde hiç nur yokken, %100 afetlerle doluyken, %50'den daha fazla nurla kaplandı. Ne olur? Şu olur. Şeytan sadece nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın her dediğine nefsinizin afetleri güle oynaya evet diyorlardı. İstedikleri şey zaten Allah'ın emirlerine isyan etmek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Nefsinizin afetleri buna göre programlanmıştır. Ve mutsuzluğunuzun sebebi de aslında sadece budur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kulluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda ikinci kulluğun sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda üçüncü kulluğun sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhtevaya gelin beraberce bakalım. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nurla kaplandı. Şeytanın hakimiyeti sadece nefsinizin afetleri üzerinde geçerlidir. Nefsinizin afetleri %51 oranında azaldığı için şeytanın hakimiyet alanı yarıdan daha aşağıda kaldı. İşte mutluluğunuz bununla alakalı. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir kişinin iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, huzur hali yaşamasıdır. Başlangıçta bütün insanlarda bu mutluluk ve huzur hiçbir şekilde oluşamaz. Neden oluşamaz? Şimdi beraberce inceleyelim. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? İnsanlar iç dünyalarında mutsuzdur. Çünkü başlangıçta nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve afetler Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Peki şeytanın talebine aynen bunlar. Allah neyi emrettiyse size onu yaptırmamak, Allah neyi yasakladıysa onları da mutlaka yaptırmak. Öyleyse elinizdeki cetvel açık bir şekilde gösteriyor. Emirleri var Allah-u Teala'nın, yasakları var. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşarsınız. Emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda huzursuzluğu hissedersiniz.
Allah'ın yasak ettiği fiili fırsat çıkmasına rağmen işlemezseniz mutluluğu yaşarsınız. Ama işlerseniz mutsuz ve huzursuz olursunuz. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın size verdiği huzur var. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz zaman ve yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman aynı zamanda ruhunuzun veya devrin imamının ruhunun Allah'ın emirlerini işlediğiniz zaman size verdiği huzur var. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman gene size verdiği huzur var. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzur. Öyleyse bütün güzel davranışları işlememizin arkasından Allah ruhumuza mutluluğu, Allah bize mutluluğu yaşatır. Ruhumuz da nefsimizi huzurlu kılar, sürur verir nefsimize. Biz güzel davranışlarda bulunduğumuz zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman arkasından bu huzuru

yaşattığı şey aynı değildir. Birisinde de mutluluktur veya huzurdur. Diğerinin adı da gene huzur istikametinde kullanılabilen bir kelime sürur. Öyleyse nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece şeytan sizi devamlı olarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye zorlayacaktır. Ve şeytan sizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaktan men edecektir. Nefsiniz öyle istediği için. Ve her ikisinde de Allah'ın size verdiği huzursuzluk, mutsuzluk, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk, ikisi de sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluğun muhtevasında nefsinizin afetlerine şeytanın tesir imkanı söz sahibidir. Başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir ederken olayların çok büyük bir kısmında hep şeytanın dediğini yapıyordunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Hepsinin arkasından hem Allah'ın verdiği mutsuzluğu hem de ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşıyordunuz. Her yanlış davranışınızdan sonra Allah size sıkıntı verir, azap eder. Dünya üzerinde yaşayan herkes Allah ile her an iç içe ilişkilerin içindedir. Ve yaptığınız her emrin çiğnenmesi, her emrin yerine getirilmemesi, her yasağın işlenmesi halinde Allah'ın size azap etmesi söz konusudur. Ruhunuzun nefsinize huzursuzluk vermesi söz konusudur. Sıkıntı vermesi söz konusudur. Öyleyse bu hissettiğiniz şeyin adı önemli değil. Önemli olan şeytan ruhunuzdan ve Allah-u Teala'dan size gelen tesir sizi her yaptığınız yanlışın arkasından mutlaka huzursuz eder. Mutsuzluğunuzun, iç dünyanızdaki mutsuzluğunuzun birinci sebebi bu. İkinci sebebi, iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Ruhunuzla nefsiniz sonsuz bir kavganın içinde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Öyleyse işte mesela kahveden çektiğiniz birkaç yudum. Biliyorsunuz Osmanlı'da kahve önemli bir yer tutardı. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Mutluluğun her açıdan bir simgesi vardır. İşte bir zevk söz konusuysa kahve içmek bize göre bir zevk. Bir
mutluluğun bir parçası.

aralarında çok büyük bir fark var. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Kavgaların hem iç dünyanızda bitmesi gerekir, hem dış dünyanızda, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Kavgaların, itaatsizliklerin, yasaklara riayetsizliğin hepsinin bittiği yerde huzuru ve mutluluğu yakalayabilirsiniz. Öyleyse iç dünyanızdaki huzursuzluğun, mutsuzluğun ikinci sebebi kavgadır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda nefsiniz ne isterse, ruhunuz onun tam zıttını ister. Nefsiniz Allah'ın emirlerini mutlaka çiğnemek ister, yerine getirmek istemez. Ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek ister. Ruhunuz da asla işlemek istemez. Öyleyse, ister emirler cephesinden, ister yasaklar cephesinden, ikisi birbirine daima zıt hususları vücudunuzun kumandanı olan aklınıza ulaştıracaklardır. Onun işlenmesini isteyeceklerdir. Ruhunuz Allah'ın bir emrinin mutlaka yerine getirilmesini isteyecek. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği, Allah'ın emrettiği o şeyin mutlaka istenmemesini, mutlaka yapılmamasını isteyecektir. Öyleyse iki zıt talep akla aynı anda ulaşıyor. Şimdi aklımızı düşünelim. Aklımız bizim ülkemiz gibi bir ülkede neşve neva bulmuşsa, şuur kazanmışsa, orada Allah'ın yasak ettiği her şey herkes tarafından rahatlıkla devamlı olarak işleniyor. O zaman bu konuda aklınız toplumun gerçekleştirdiği, her an gerçekleştirdiği, toplumun alışık olduğu bir statüyü sizin için de tatbik sahasına koyacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize bir engel koymayacaktır. Hatta onlar da belki de sizi teşvik eden bir hüviyeti olacaktır. Çünkü çevre ona göre dizayn edilmiştir. Aklınız da orada şuur kazanmıştır. Yasak ettiği fiilleri de aklınız işlemenizde bir mahsur görmediği için nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizdeki afetler hüküm ferma olduğu sürece hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayacaksınız. Genel anlamda çoğunlukla, çok büyük bir ekseriyetle yasak ettiği fiilleri ise hep işleyeceksiniz. Peki ne olur? Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştirmezseniz Allah'ın azabı size ulaşır. Ruhunuzun da nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Emirleri yerine getirmiyorsanız durum gene aynıdır. Huzursuzluk ve mutsuzluk, sıkıntı. Öyleyse Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hiç yerine getirilmediği, aşağı yukarı yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda devamlı olarak sebebini bilmediğiniz bir huzursuzluğun sizi hep kapladığını hissedeceksiniz. Ve mutsuz olacaksınız. İç dünyanızdaki mutsuzluğun birinci sebebi bu. İkincisi de içinizde hep kavga var. Nefsiniz ruhunuzun istemediği şeyi istiyor. Ruhunuz da nefsinizin istemediği şeyi istiyor. Veya tersine ikisi de birbirinin istediği şeyi istemiyor. Öyleyse bir terslik, bir diyalektik kavga iç dünyanızı bütünüyle kavramış, devamlı içinizde bir şey sizi huzursuz ediyor. Devamlı bir kavga. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Nerede
sulh ve sükun varsa mutluluk oradadır. Öyleyse iç dünyanızda kaos var, kavga var. Nefsiniz ve ruhunuz bir diyalektik kavganın içinde devamlı benim dediğim olacak diyor nefsiniz. Ruhunuz da onun karşısına çıkıyor. Hayır diyor, senin dediğin değil, benim dediğim olacak. İkisi de aklı devamlı tesir etmeye çalışıyorlar. Birbirinin tersi istikamette. Aralarındaki kavga devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bu kavga var olduğu sürece hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. İş dünyasında devamlı bir huzursuzluk vardır kişinin. İşte başlangıçta nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu noktada nefsiniz bütünüyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, nefsiniz bütünüyle Allah'ın emrettiği şeyleri asla yerine getirmek istemeyen bir özelliktedir. Ve bunun tam tersini isteyen ruhunuzla devamlı bir kavganın içindedir. Ve mutsuz olmanızın arkasında yatan asıl sebep aklınızın hep nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakmasıdır. Allah'ın yolunda ilerledikçe durum değişecektir. Öyleyse şeytanın size istediklerini yaptırabilmesi neyle mümkün? Nefsinizin kalbindeki afetlerle mümkün. Öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın size taleplerini ulaştırması da azalacaktır. Tesir sahası da azalacaktır. Çünkü nefsinizin kalbi afetlerden devamlı temizleniyor. Öyle ki ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktada 21. basamakta nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok olmuştur. Yerlerini %2 rahmet nurları, %51 fazıl nurları almıştır. Öyleyse Allah'ın emirlerinin artık %50'den fazla tatbik sahasına çıktığı, yasak ettiği fiillerin %50'sinden fazlasının işlenmediği bir ortamdasınız. Mutsuzluğunuz mutluluğunuzdan daha azdır. Mutluluğunuz, iç dünyanızdaki mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu aşmıştır. Olayların yarısından fazlasında iç dünyanızda kavga, sizin lehinize sonuçlanmaktadır. Kavga vardır ama sonuçlar %50'den daha fazla sizi mutlu edecek Allah'ın ve ruhunuzun size mutluluk ve huzur verdiği, bunu sağladığı bir ortama ulaştırmıştır sizi. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığı noktadasınız. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. İç dünyanızdaki mutluluk bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başlangıçta iç dünyanızda %100 mutsuzdunuz. Her olayda Allah'ın emirlerini çiğniyordunuz. Her olayda Allah'ın yasaklarını işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını işliyordunuz. Arkasından da hep azaba duçar oluyordunuz. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51'den fazla rahmetin ve fazlın yerleştiği noktada iç dünyanızdaki kavga %50 azalmıştır. Ve davranış biçimlerinizdeki hataların da %50'den daha fazla azalması sebebiyle hem emirler cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz, hem de yasaklar cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz iç dünyanızda. Şimdi gelelim dış dünyanıza. Neden bir insan dış dünyasında
mutsuzdur ve huzursuzdur. Çünkü nefsi hakim olmak ister. Çünkü nefsi başka insanlara üstün olduğunu ispatlamak ister. Ve nefsi başka insanların kendine yaptığı her ters davranıştan devamlı negatif olarak etkilenir ve kişi huzursuzluk duyar. İşte gerek çevreden size ulaşan ters olaylar, gerek sizden yani sizi üzecek olan davranışlar, gerek sizden çevrenize ulaşan, çevrenizdeki insanları rahatsız eden davranışlar, hepsi sizi negatif olarak etkileyecektir. Nefsinizin her yanlış davranışı, dışınızdaki insanlara üstünlük taslaması, bunu o insanlara hat bildirerek, hakaret ederek, onları küçük gördüğünü ispat ederek, onlara ulaştırması halinde o kişi huzursuz bir davranışın sahibi olur. Dış dünyasında bir insan etrafındaki insanları rahatsız edecek olan her davranışının arkasından Allah-u Teala'nın ona verdiği mutsuzluğu yaşar ve ruhunun da nefsine verdiği huzursuzluğu yaşar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanların kalbini kırdınız, onları rahatsızlık verdiniz onlara, onları rahatsız ettiniz. Arkasından Allah-u Teala ve ruhunuz size huzursuzluk ve mutsuzluk verdi. Bitti mi? Hayır, bitmedi. O insanlar sizden gördükleri bu kötü muameleyi unutmayacaklardır. Fırsat bulurlarsa mutlaka sizden intikam alacaklardır. Siz onlara bu yaptığınız kötü davranışın arkasından huzursuz oldunuz, mutsuz oldunuz, Allah ve ruhunuz tarafından azaba uğradınız Allah-u Teala tarafından. Arkasından da onlar sizden intikam aldığı zaman yeniden üzüleceksiniz. Onların intikam alması bir haksız fiil size göre, size zarar veren bir fiil, sizi rencide eden, küçülten bir fiil. Yeniden üzüleceksiniz. O insanlar fırsat beklerler, intikamlarını mutlaka almak isterler nefs sahibi olduklarına göre. Aldıkları zaman, siz önce o kişinin kalbini kırarken, kırdığınız zaman mutsuz oldunuz. Şimdi de onlar sizden intikam aldığı zaman bir defa daha mutsuz oldunuz. Sonra onların davranış biçimlerinin bu kötü neticesi sizi intikam hislerinizin hakim olduğu bir noktaya ulaşacaktır. Mutlaka intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabilirseniz arkasından bu bir haksız fiil olduğu için Allah-u Teala da size huzursuzluk verir, mutsuzluk verir, azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Eğer intikamınızı alamazsanız, bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle gene huzursuzluğu yaşarsınız. İşte bütün bu olayların ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman %50'den fazlası azalmıştır. Yarı yarıya mutsuz bir insansınız. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçiyor, dünya hayatının yarısından az da mutsuz olarak geçiyor. Eşit hüviyette de kabul edebilirsiniz bu noktayı. Ama başlangıçta devamlı huzursuzdunuz ve mutsuzdunuz başkalarıyla olan ilişkilerinizde. Peki sonra Allah ile olan ilişkilerinizde de mutsuzsunuz başlangıçta. Allah'ın emirlerini yapmıyorsunuz. Arkadan Allah-u Teala ve ruhunuz size azap ve huzursuzluk veriyor. Bilmediğiniz bir şekilde huzursuz hissediyorsunuz kendinizi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz.
bu huzursuzluğu duyuyorsunuz. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Gene huzursuzluk veriyorlar. Azap müessesesi var. Belki hafif bir azap. Ama mutlaka var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ruhunuzu Allah'laştırdığınız zaman bu konu yarı yarıya azalır. Yarı mutluluk, yarı mutsuzluk üzerinde olursunuz. Peki, bu basamağı açtınız, 22. basamağı. 23. basamakta Allah size taht ihsan eder. 24. basamakta siz zikrinizi günün yarısından öteye çıkartırsınız, öteye yükseltirsiniz. Ve 25. basamakta nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacağı için ve fizik vücudunuz geri kalan %19 afeti hiçbir zaman dinlemeyeceği için Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir noktaya ulaşacaksınız. Dünya mutluluğunuz bu noktada %80'i mutlaka aşacak. İçinizde fizik vücudunuz aldırmıyor ama açık ve kesin bir rezistans var. Fizik vücudunuz her ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasaklarını işlemiyorsa, bunu iradenizi devreye sokmak yoluyla nefsinizin taleplerini durdurmak hüviyetinde gerçekleştiriyor. İç dünyada rezistans var. Nefsinizin afetlerinin rezistansı bu mutluluğun %20'sini yaklaşık olarak alıp götürüyor. Önemli olan iç dünyadaki mutluluğunuz bu %20 çevresinde eksik kalıyor. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Nefsinizin kalbinde afet kalmadığı noktaya gelin beraberce bakalım. Ulul Elbab makamındasınız. Daha sonra Allah size göğün 7 katını gösterecek. Nefsinizin kalbindeki afetler zaten kalmamıştı. Ve göğün 7 katının da sahibi olacaksınız nefsinizi. Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra tövbe-i nasuha davet edileceksiniz. Sonra Allah günahlarınızı örtecek, sevaba çevirecek, irşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afetin bulunmadığı bu noktada siz dünya mutluluğunu bir bütün olarak yaşamaya başlayacaksınız. Neden? İç dünyanızdaki kavga %50 değil, %100 bitmiştir. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasletlerinin paraleli olan faziletlere, fazıllara dönüşmüştür. Artık erdemli, faziletli bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki fazıllar ruhunuzun kalbindeki hasletlerle %100 uyum halindedir. Nefsinizde, ruhunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemezler, mutlaka işlemezsiniz. O zaman iç dünyanızda Allah ne emretmişse, ruhunuzla nefsinizle tam bir uyum halinde hepsini yapıyor, kavga bitmiş. İç dünyanızda ne emirler cephesinde kavga kalmış, ne yasaklar cephesinde kavga kalmış. Siz dünya mutluluğunu enine boyuna yaşayan bir insansınız, %100. İç dünyanızda, iç dünyanızdaki kavga bitmiş. Dış dünyanızda kavga orada da bittiği için, iç dünyanız dış dünyanın içe
ulaştırdığı negatif faktörlerden hiçbirini oluşturmuyor. Daimi zikrin sahibisiniz. Hep güzel davranışların içindesiniz. Bir defa iç dünyanızda daimi zikrin sahibi olmanız hasebiyle nefsinizin afetleri %100 yok olduğu için, yerine faziletler geçtiği için iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Her vücuda getirdiğiniz olayın arkasından Allah-u Teala size mutluluk veriyor, azap vermiyor, mutluluk veriyor, ruhunuzla nefsinize huzur veriyor ve her olayın arkasından iç dünyanızda o mutluluğu, huzuru devamlı yaşıyorsunuz. Peki, dış dünyanızdaki durum ne? Dış dünyanızda hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Bu sebeple onlardan hiç kimse sizin yüzünüzden rahatsız değil. Tam aksine herkese elinizden gelen yardımı mutlaka yapıyorsunuz. Onlara en güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve her davranışınızın arkasından Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluk, huzur, Allah'ın size verdiği mutluluk. Dış dünyanızda, herkesle her münasebetinizde bir defa daha size huzur veren bir şekilde üzerinize ulaşıyor. Sonra, hiç kimsenin kalbini kırmadığınız için huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almıyor. İntikam alanların yaşayacağı huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Gene aynı sebepten siz de kimseden intikam almıyorsunuz. Onu da yaşamıyorsunuz. O konudaki huzursuzluğu da yaşamıyorsunuz. Ve böyle olduğu için de hiçbir zaman dış dünyanızda davranış biçimlerinizde hiçbir bozukluk olmadığı için hiç kimseyle bir probleminiz olmuyor. Size huzursuzluk verecek olan bir davranış sergilemediğiniz gibi iç dünyanızda stres oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan oluşur. İntikam almayı aklınıza bile getirmiyorsunuz. İntikam alacak sebep de yok. Böylece dış dünyanızda da bütün negatif faktörler elimine olmuş durumda, yok olmuş durumda. Dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluk halini yaşıyorsunuz. Dışınızdaki insanlarla sizin kavganız bitmiştir. Onların kavgası devam edebilir ama sizinki bitmiştir. Dış dünyanızda da mutluluğa ulaştınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de aynı şey söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Her emrin yerine getirilişinden sonra Allah'ın size verdiği mutluluğu, ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşıyorsunuz. Her yasak edilen fiili işlemeniz için şeytan karşınıza fırsat çıkardığında onu reddettiğiniz her noktada gene Allah-u Teala sizin içinize mutluluk veriyor. Ruhunuzda nefsinize huzur veriyor. Yani ya sizin ruhunuz ya da başınız üzerindeki devrin imamının ruhu. Her halükarda bu noktada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. İşte Allah-u Teala bütün bunları üzerinize farz kıldığı cihetle Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanızdır. Hiç unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir, yani zikrullah. Zikir kelimesi her şeyden evvel hatırlamak anlamına gelir. Zikir kelimesi bir ismin tekrarlanması istikametinde de kullanılır. Tezekkür bir konunun etraflıca konuşulması, neticelere bağlanması istikametinde kullanılıyor. O da zikir kelimesinden gelen bir kelime. Ama bu anlattığımız zikirlerin hepsinden daha önemlisi olan konu zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu ya şimdi söylediğimiz gibi sesli zikir hüviyetinde olur veya şeklinde sessiz zikir olur. Ne yaptı? Ağzımızda, dilimizle aynı kelimeyi tekrar ettik. Bir de dili de kımıldatmadan insanın iç sesiyle, içindeki sessiz sesle Allah'ı zikretmesi, dilini kımıldatmadan. Bu da zikirdir. Dilini kımıldatmadan bir iç zikir, sessiz zikir, hafî zikir, gizli zikir. Eğer ses çıkarmadan dilimizi kullanarak zikrediyorsak, bu sessiz zikirdir. Zikrettiğimiz dilimizin hareketinden belli oluyor ama sessiz zikrediyoruz. Ama eğer dilimizle kımıldamıyorsa, sesimizi de çıkarmıyorsak ama zikrediyorsak, o hafî zikirdir, gizli zikirdir. Bu zikirlerin daha ötesi kalp zikridir. Elinizi nabzınızın üzerine koyduğunuz zaman bir noktada iki damarı birden yakalayabilirsiniz. Hem atar damarı hem toplar damarı. O zaman kalbinizin bir atma, yani vücuda kan yayma, iki vücuttaki kanı tekrar geriye toplama olarak iki hamleyi ard arda yaptığını göreceksiniz. Bu çift hecede Allah kelimesinin tekrarıdır. Gene gizli zikir yapacaksınız. Ama bu sefer kalbinizi düşünerek yapacaksınız. Kalbinizin attığını ve topladığını düşünerek, kalbinizdeki sesle, kalbinizin çift atışına paralel olarak çift heceyle Allah'ı zikredeceksiniz. Bu zikir, gizli zikrin en önemli olan hüviyetidir. Kalp zikri bütün sahabenin zikriydi. Onlar daimi zikrin, zikri daimin sahipleriydi. Hem de kalp zikri olarak. Zikirlerini kalpleriyle yapıyorlardı. Ve bütün sahabe bu zikirleriyle İslam'ın yedi safhasını da yaşadılar. Öyleyse zikir farz mıdır? Ölçümüz her zaman Kur'an. Neden her zaman Kur'an? Çünkü Kur'an direkt olarak Allah'ın kelamıdır. İnsanların onu teşhis ederken ve izah ederken katkılarını da
ihtiva eder. Ama Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, değişmeyen Kur'an'ın standartları içinde asırlar ne kadar geçerse geçsin hüviyetini korur. Kur'an öğretisini devreye aldığımız zaman net ve açık bir faktör görüyoruz sevgili kardeşlerim. Zikir farzdır. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala burada Allah'ın değil de Rabbinin ismiyle zikret diyor. Rabbimizin ismi Allah. Onun için biz de Allah'ın ismiyle zikret diyoruz. Neticenin değişeceği konusunda değiliz. Çünkü zikrimize hep Allah Teala'nın bize yaptırdığı zikir Allah, Allah, Allah şeklindedir. Rabbim, Rabbim diye zikretmiyoruz. Allah, Allah diye zikrediyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Zikir farz. Peki, çok zikir farz mı? Yani 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından fazlasını zikretmek farz mı? Yani başka bir ifadeyle zahit olmak farz mı? Züht hayatını yaşamak farz mı? O da farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüs kürullâhe zikren kesira. Ey amenü olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Kim bunlar? Bunlar çok zikirle zikredenler, zahit olanlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikreden herkes züht makamının sahibi olur. Her fizik vücudunu teslim etmek için hazır hale gelmiştir. Kısa bir zaman sonra bu kişi mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önemli olan yarım gün handikapını atlayabilmek. Öyleyse ne görüyoruz? Günün yarısından daha fazla zikir de farzmış. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikret emri var Kur'an-ı Kerim'de. Çok zikirle zikretmek, bir de bunun zıttı az zikirle zikretmek. Az zikir, azla çoğu birbirinden ayıracak olan faktör ne? Günün bütünü. Yarısından daha fazla zikreden her gün çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha az zikreden de günün yarısından daha az zikir yapıyor demektir. Hak ve adalet mekanizması 24 saatin 12 saatini ifade eder. Ayırım yapabilmek için. Peki daimi zikir farz mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farzdır. Nisa suresinin 103. ayeti kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, o takdirde Allah'ı zikredin. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden, kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktadır, birinci hal, ya oturuyordur, ikinci hal, ya da yatıyordur. Ve yatarken Allah Teala yan üstü yapmanızı uygun görüyor. Yan üstü yattığınız zaman kıbleyi sağa alacak şekilde yattığınızda, yan üstü yattığınızda yüzünüz ve göğsünüz kıbleye karşı gelir. Ve başka bir avantajınız oluşur. Kulağınız yastığın üzerinde birazcık kımıldatırsanız, o zaman kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz. Ve
uyuyana kadar kalbinizin atışlarına paralel olarak dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edin. Başardıktan bir süre sonra sabah uyandığınızda da sabah namazı için veya teheccüd namazı için kalkarken uyandığınızda bakacaksınız ki aynı tempoyla aynı ses iç dünyanızda yankılanıyor. İşte o gece daimi zikrin ilk adımını attınız demektir. Yatarken zikirle yattınız ve uyandığınız zaman da hala iç sesinizde o yankılanma devam ediyor. Kalbinizin her çift atışında Allah kelimesi. İç dünyanızda kavga bitmiştir. İç dünyanızdaki kavganın bitişi dışa yansıyacaktır. Başka insanlarla olan kavganız bitecektir sizin cephenizden. Onlar sizinle kavgaya devam edebilirler, hiç aldırmazsınız bile. Çünkü onlara karşı kin duyamazsınız. Öfke duyamazsınız. O insanlara öfkelenemezsiniz. Siz onlara sadece acırsınız. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızdaki kavga bittiği için kimseyle paylaşılamayacak bir şeyiniz artık yoktur. Size göre düşman kalmamıştır. Onlar size düşman olmakta varsın, devam etsinler. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de Allah'ın size emrettiği her şeyi A'dan Z'ye gerçekleştiren birisiniz. Hangi sebeple? Allah size onları yaptırıyor, siz yapmıyorsunuz. Öyleyse Allah'ın yardımıyla emirler ve nehiler cephesindeki her şeyi tam Allah'ın istediği gibi yerine getiren birisiniz. O zaman emirler cephesinde de her şeyi yerine getirdiğiniz için mutlusunuz. Nehiler cephesinde de mutlusunuz. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda mutlusunuz. Allah'ın emirlerinde de, yasaklarında da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Dört başı mamur bir mutluluk. Neyle sağladınız sevgili kardeşlerim? Bunu yapan şey zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda sizlere veda ederken Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.
1: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
2: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
1: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
3: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an. Kutlu Kur'an'ın soruları ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Sinop'tan bir izleyici muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de geçen din günü ne demektir? Açıklar mısınız? Din günü kişinin mürşidine tabi olduğu gün. Şuara suresinin 82. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, evet, şu anda geldi Şuara suresinin 82. ayet-i kerimesi. Hazreti İbrahim aleyhisselam, din günü benim hatalarımın mağfiret etmesi umduğum da odur. Öyleyse kişi mürşidine tabi olduğu zaman, tabi olduğu gün, din günü. Maarif suresinde 26. ayet-i kerimesinde onlar ki din gününü tasdik ederler. Yani mürşide tabi olmayı tasdik ederler, yerine getirirler. Bir de tabi bu ruhun dünyasında Allah'a ulaşması için, ama din günü aynı zamanda kıyamet günü anlamına geliyor. İnfitar 19'da o gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. İzin günü emir Allah'ındır. İki grup insan var her zaman. Din gününü yalanlayanlar. Zaffat suresinin 20. ayet-i kerimesinde eyvahlar olsun bize, bu din günüdür dediler. Buradaki bahsetmen ölüm günü, kıyamet günü. Zariyat 12'de din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. Biz din gününü yalanlıyorduk. Kimdir yalanlayanlar? Allah'ın nefs olarak verdiği yeminleri yerine getirmeyenler. Onlar ki Mutaffifin 11'de din gününü yalanlıyorlar. وَنْ يُكَذِّبُوا يَوْمُ الدِّينِ حَتَّى عَتَنَكَ الْيَقِينِ فَمَا تَنْفَهُ شَفَاعَةِ الشَّافِينَ. Öyleyse mürşide tabi olan gün, onu yalanlayanlar, kullarla arasına kimse giremez diyenler, mürşide tabi olmak şirktir diyenler, onlar din gününü yalanlıyorlar. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de indirdiği 7 safa 4 teslimden 2. safhası mürşide tabiyeti yerine getirenler, Allah'ın hacet namazı ile kendilerine gösterdiği mürşidi Allah'ın gösterdiği de gidip ona tabi olanlar, onlar da din gününü tasdik ediyorlar. Sümer suresinin 33. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Sümer 33'te وَالَّذ۪ي جَاءَ بِصِدْقِ وَسَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ الْمُتَّقُونَ. Hakikatle gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden. Kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edenler? Mürşitler. Ve onu tasdik edenler. Allah'a ulaşmayı diyenler, işte onlar takva sahibidirler. Yani mürşidi tasdik edenler, onlar takva sahibidir. Zümer suresinin 33. ayet-i kerimesine de Allah razı olsun. Ankara'dan bir izleyicim muhterem hocam, ahirette mahşer günü Peygamber Efendimiz bize şefaat edecek. Açıklar mısınız? Şefaat ile ilgili 11 ayet-i kerime var ve ölümden sonra şefaat yoktur. Hem ayetler itibariyle şefaat yoktur, hem hadislerde de şefaatin olmadığını Allah-u Teala bize söylüyor. 11 tane ayet. Bakara 48, hiç kimseden bir şefaatin kabul edilmeyeceği. Bakara 123, kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği. Bakara 254, şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü. Bakara 255, onun izni olmadan onun katında şefaat etme yetkisine sahiptir. İsa 85, Araf 53, Meryem 87, şefaatle ilgili ayetler ve her devirde şefaat etme yetkisi devrin imamına verilmiştir.
Rahman'ın indinde ahd-i taziyeden söz alan, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik değil. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Bakara 254'te Allah-u Teala imtihan ettiği zaman imtihanı veriyor ve Allah-u Teala diyor ki seni insanlara imam kılacağım. Zürriyetimden de deyince zalimler benim ahdime, yani devrin imamına Allah'ın verdiği ahde nail olamaz diyor. Ve daha 109'a izin günü Rahman'ın kendisine izin verdiği, sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kişinin dışında kimse şefaate malik değil. Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyaranmadınız mı? Yine bir başka hadis. Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'ya, yavrum sorumluluklarını yerine getir. Kendini ateşten koru. Yaşadığım müddetçe babalık görevimi eksiz yerine getiririm. Lakin hesap günü sana faydam yok. Hadis-i şerif, akıllı kişi nefsine hakim olan velum sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. Allah razı olsun. Öyleyse mahşer günü Peygamber Efendimiz'e bize şefaat edecek mi? Hayır. İşte ayetleri gördük, hadiste gördük. Ölümden sonra şefaat yok, şefaat bu dünya hayatında. Ne zaman? Kişi mürşidine tabi olduğu an. İşte Müddessir suresinin 46, 47, 48. Ve nukazzibu yevmiddin. Mürşide tabi olma gününü yalanlardık. Hatta tenekel yakin, ölüm gelinceye kadar. Böyle olunca da فَمَا تَنْفَهُ شَفَاتِ شَافِينَ şefaatçilerin şefaati de onlara fayda vermedi. Ardahan'dan bir izleyici Muhterem Hocam, Hulefai Raşid'in ne demektir? Halife tekildi, hülefa çoğuldu. İrşad edici halifeler. Yani Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı, irşad yetkisine sahip olan halifeler. İşte aşağı yukarı Peygamber Efendimiz'den sonra 40 yıllık bir süre içerisinde Hulefai Raşid'in dönemi olmuş. Evvela Hazreti Ebubekir Emirül Mümin olmuş. Sonra Müminlerin Emiri. Sonra Hazreti Ömer olmuş. Daha sonra Hazreti Osman, en sonra da Hazreti Ali. Ve ondan sonra biat onlara yapılmış, fakat ondan sonra da tabiyet sahabeye gerçekleşmiş. Sahabeye tabi olmak, tabi'in sahabeye tabi olmuş, tebe-i tabi'inde tabi'ine tabi olmuş ve Kur'an-ı Kerim bu üç jenerasyonu Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde veriyor. Es-sâbikûne el-evvelîne minel muhâcirîne vel ensâre. O evvelki sâbikûnlar, hayırlarda ileri geçenler, onların bir kısmı muhacirinden Mekke'den Medine'ye göçen, bir kısmı ensar, Medine'de onlara yardımcı olan, bir de onlara ihsanla tabi olanlar. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıydılar. Öyleyse onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Allah razı olsun. Düzce'den bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, gerçek sevgiyi bizlere anlatır mısınız? Sevginin yanında beklenti olur mu? Hayır. Gerçek sevgi Allah için olan sevgidir. Bütün peygamberler yaptığı tebliğ işinde muhataptan ücret talep etmeyenlerdir. 7 tane ayet-i kerimede biz sizden ücret istemiyoruz. Biz İşimizi Allah için yapıyoruz. Ücretimiz Allah'a aittir. Öyleyse sevgi beklentisiz olma ifade eder.
gönülden yapılan bir iştir. Allah için yapılan bir iştir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hep sevgi üzerine bina edilmiştir. Evvela Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra da Allah'a hayran olmak. Kimdir hayran olanlar? İradesini teslim edip Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi. Kimdir aşık olanlar? Hikmet sahibi alimler. Kimdir sevenler?

0: Ben iyi bir kul olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Muhsin kul ol. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sene sonra gelince ben Muhsin kul oldum mu? Komşularına söyle diyor. Öyleyse kim beklentisiz olarak karşılıksız insanları seviyorsa ve bir onlar için yaptığı hizmetten dolayı bir ücret beklemiyorsa, karşılık beklemiyorsa, Allah için bunu yapıyorsa işte o muhsinlerdendir. Muhsinler bollukta ve darlıkta infak edenlerdir. Muhsinler öfkelenen insanlardır. Muhsinler insanları affedenlerdir. Öyleyse muhsinlerle diğer insanlar arasındaki ilişki infaka dayalıdır. Öfkenin yutan ve kendilerine yapılan kötülükleri affedenlerdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualiniz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem hocamız, izniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Müslümanlar günahları kadar yandıktan sonra cennete gidecekler mi? Yoksa cehenneme girenlerin hiçbiri Müslüman değil mi? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Müslümanlar günahları kadar yandıktan sonra cennete geçebilecekler mi? Yoksa cehenneme girenlerin hiçbiri Müslüman değil mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu bir hurafe, bir bidat. Allah-u Teala insanların uydurdukları zanlara tabi olduğunu görüyoruz. İki grup insan var. Bir zanlarına tabi olanlar, onlar cahillerdir. İşte ayetler, 7 tane ayet-i kerime cahiller, zanlarına tabi olanlar. Onların onunla ilgili zanına tabi olmaktan başka ilimleri yok. Hazreti İsa hakkında ihtilafa düştüler. İşte burada ihtilaf söz konusu. Enam 116'da onlar zanna tabi oluyorlar. Onlar ancak yalan uydururlar. Enam 148, siz ancak zanna tabi oluyorsunuz. Yunus 36, onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Yunus 66, ancak zanna tabi olurlar. Onlar sadece zanda tabi de bulunurlar. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeye tabi oluyorlar. Bunlar sadece zanna tabi oluyorlar. Öyleyse nefsimizin 19 afetinden bir tanesi zan ve cahiller ilimleri yok, zanna tabi oluyorlar. Şimdi Bakara 78, 79, 80'de de bu konuyu açıklıyor Allah-u Teala. وَمِنْهُمُ الْاُمِّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ اِلَّا مَانِ Onlardan bir kısmı müminlerdir. Onlar kitabı bilmezler. Sadece emaniyi kişilerin yazdığı kitapları, zanları bilirler. Onlar ancak sadece zanda bulunuyorlar. Elleriyle emaniye bilgileri içeren kitap yazanların vay haline. Sonra da onu az bir bedel karşısında satarlar. Bu Allah'ın katındandır derler. Onlara yazıklar olsun, ellerine yazdıkları şeylerden dolayı, yazıklar olsun onların kazandıkları şeylerden dolayı. Ne diyor bu elleriyle kitap yazanlar? Kur'an'a muhalif ateş bize sayılı günlerin dışında olma, dokunmaz. Allah da yani günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz dediler. De ki Allah'ın katından bir at mı edindiniz? Yoksa siz Allah'a bilmediği bir şey mi? Allah'ın ilmi ve rahmeti Kur'an'da. Yani ilmi Kur'an'da. Allah'ın söylemediği bir şey onların kendi zanları. Yoksa bu konuda zanda mı bulunuyorsunuz diyor. Öyleyse sayılı günlerin zabi ateş dokunmaz. Günahlarımız karşısında cehennemde yanacağız. Sonra Allah bizi çıkartıp cennetine alacak olayı. Bu bir hürafe, bir bidat. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 50

0: Çünkü sana ayet-i kerimede cehennemden çıkışın olmadığını buyuruyor. Meryem 71-70'teki cehennemden çıkış olayı sadece bütün cennetlikleri ve cehennemliklerin evvela cehenneme gideceği ve orada cehennemlikler cehennemin o azabını gördükten sonra Rablerinin hamd ve şükürle Allah onları alıyor ve cennetine alıyor. Cehennem cennetlikler için bir rasat, bir görüntü yeri ama cehennemlikler için kalıcı bir yer. Allah razı olsun. Sakarya'dan bir izleyici muhterem hocam, çok günah işlemiş bir insan tövbe ederek kurtuluşa erebilir mi? Evet. Kainat kadar günah olsun. Allah Teala Zümer suresinin 3. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى مُسْلِمْ لَا تَخْمَدُوا مِنْ رَحْمَةُ اللّٰهِ Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. وَاللّٰهُ يَغْفِرُ ذُنُوبُ جَمِيعًا Allah bütün günahlarınızın hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. Öyleyse ne kadar günahınız varsa hiç endişe etmenize gerek yok. Ulaşmayı kalben dilediğin an evvela o günahları örtüyor. Mürşidinize tabi olduğunuz an, ki her ikisinde sadece size ait olan bir dilek, onları sevaba çeviriyor. Erzurum'dan bir izleyicimiz, öfkelendiğimiz zaman öfkemizi dindirmek için ne tavsiye edersiniz? Öfkelendiğimiz zaman zikri tavsiye ediyorum. Çünkü Allah-u Teala Alman 134'te وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ Onlar bullukta ve darlıkta infak ederler. وَكَازِنَ عَيْزَ وَاَحْبَنَ النَّاسِ Ve onlar öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. İşte bu öfkelerini yutmadan önce bullukta ve darlıkta infak etmek. İnfak, fizik vücudun dıştaki insanlara karşı ihtiyaçlarının karşılması meyanda yaptığı mal yardımsal durumu ifade ettiği gibi, fizik vücudun Allah'ın ismi tekrarıyla Allah'ın katından göğsüne gelen, açılan yolu takip ederek kalbine ulaşan nurların da infak edilmesi söz konusu. İşte kimdir öfkelini yutanlar? Bollukta ve darlıkta zikredenler. Darlıkta herkes zikrediyor. Yani bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman hemen Allah-u Teala'ya dua ediyorlar. Yunus suresinin 12. ayet-i kerimesinde insana bir darlık, musibet, sıkıntı isabet ettiği zaman yatarken, otururken, ayaktayken bize dua eder. Fakat onun sıkıntısını giderdiğimiz zaman ona isabet eden sanki darlıkta, sıkıntıda bize davet etmemiş gibi döner. İşte böylece müsrifleri yapmış oldukları şeyler süslendi. Darlık, musibet, bu tip ayetleri de devreye alalım. Bunun gibi daha birçok ayet var. İza mesel insani dürre, zarar, bir darlık inşallah. Karaman'dan bir izleyici muhterem hocam, Allah şaşırtmasın ifadesini kullanmak doğru mudur? Allah insanı şaşırtır mı? Hayır, doğru değil. Allah kimseyi şaşırtmaz. Allah-u Teala'nın her zaman kulların yanında olduğunu bilmemiz lazım. Allah kullarına zulmetmez. Yunus suresinin 44. ayet-i kerimesi. اَنَّ اللّٰهَ لَا يَزْمُ مِنَ النَّاسَ وَلَاكِنَ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَزْمُونَ Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Allah razı olsun. Zonguldak'tan bir izleyici muhterem hocam, Efendimiz'den başkalarının sahasına girmemeyi öğrendik. Ama çevremizdeki insanlar sürekli sahamıza girmeye çalışıyorlar. Onlara karşı nasıl davranmalıyız? Tamam, biz hiç kimsenin sahasına girmeyeceğiz. Onlara nasihat edeceğiz. Onlara örnek olacağız ve yardım edeceğiz. Ama insanlar nefs sahibi, nefs sahibi olmaları hasebiyle bizim sahamıza girebilirler. Tahakkümde bulunabilirler. O tahakkümde bulunanlar derecet kaybeder, biz de kazanırız. Ama bu onların tekrar yani dışımızdaki insanlar bizim için bir kaderdir. Ya bir derecat kazanımıdır, hayırdır. Veya bir faydaya ulaşırız. Ama dışımızdaki hiçbir insanın bize derecat kaybettirmesi söz konusu değil. İnsanlar sahamıza girebilirler. Onun için İncil'deki ayet-i kerime bir sana bir kişi tokat atarsa öbür yanına çevir. Çünkü tokat attığı zaman sen derecat kazanıyorsun. Ama canın açmışsa hangi nefsinin hangi tarafı çok daha hasta idrak ediyorsun ve zikre başlıyorsun. O zaman öbür yanına çevir olayıyla aynı şey noktaya geliyoruz. Görüntülü izleyici sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir sualim olacaktı inşallah. Her dönemde Kur'an'ı öğretmekle vazifeli öğretmenler var mıdır? Varsa bu öğretmenleri kim tayin ediyor? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dönemde Kur'an'ı öğretmekle vazifeli öğretmenler var mıdır? Her dönemde Kur'an'ı öğretmekte vazifeli mürşitler vardır. Öğretmen değil o. Eğer varsa bu öğretmenleri kim tayin ediyor? Bu mürşitleri kim tayin ediyor? Evet, her dönemde Kur'an-ı Kerim'i öğretmekte vazifeli mürşitler vardır. Bu mürşitleri kim tayin ediyor? Allah Teala tayin ediyor. Mürşitlerin ayetlerde geçen isimle itibariyle tam 19 ayrı ismi var. 19 tane ayrı isim mürşitlerin ismi geçiyor. En üst seviyedeki mürşit Arapça ifadesiyle Nebi, Farsça karşılığı peygamber. Peygamberlerin hepsi mürşittir. Hem öğretir hem yaşatır. Her peygamber asaletin devrin imamıdır. İmam da mürşittir. İmamın geçtiği ayetler Enbiya 73, İsra 71, Secde 24. Allah'ın yeryüzündeki halifesi de mürşittir. Veli Resuller, onlar Allah-u Teala'nın mürşitleridir. Müjdeleyici uyarıcılar Allah'ın veli Resulleridir. Hidayetçi, ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim, ehli beyt, veliyen mürşide. Ondan sonra 14. Diğerleri velinin türevleri. 1, 2, 3, 4, 5 velinin türevleri olarak geçiyor. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Bu devrin imamı ya bir nevi resuldür veya bir veli resul. Nebiler arasında fetret dönemi var ama imamlar arasında fetret dönemi yok. Mutlak surette her dönemde, her zaman Allah'ın tasarrufunda olan bir imam var. O imam aynı zamanda yeryüzünün de halifesidir. O mutlaka Allah'ın bir Resulüdür. Ve diğerleri aynı isimlerle her zaman mevcut. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu sonuna geldik. Başka bir program da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsırava. Allah razı olsun.
2: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir sohbette birlikte kıldı. Sizleri çok seviyoruz. Çok ama çok. Dünyada verilen bu gezegende insanlar eğer bütün hedeflerini kontrol edebilselerdi şu dünyada mutsuz insan kalmazdı sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki insanların çoğunda nefret sevgiyi aşmış. Yani şeytan 1-0 duruma hakim. 1-0 galip. Neden böyle sevgili kardeşlerim? Niçin? Sevmek varken sevmenin insana sağlayacağı mutluluğu yaşamak varken neden nefret arkasından da hüzün? Neden hüzün? Nefretin arkası mutlaka hüzündür. Nefret kimseye mutluluk veremez. Nefret sadece hüzün verir. Çünkü nefret edenden nefret edilir. Seven sevilir, nefret edenden nefret edilir. Şu dünya adı verilen gezegen 100 milyar galaksinin bir tanesindeki 100 milyar çevresindeki yıldızdan bir tanesi. İşte adına dünya diyoruz. Ve hasbelkader dünyada verilen bu gezegende Allah-u Teala bizi dünyaya getirmiş. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah'ın bir nimetidir. Bu nimetten faydalanın. Bu nimetten faydalanmak, yaşamı mutlu olarak yaşamakla, mutlu olarak gerçekleştirmekle sağlanabilir. Bir insanın mutlu olabilmesi ise mutlak ölçüde sevmesine bağlıdır. Nefret ve kin içinde yaşayan bir insan dünya şartlarında neye sahip olursa olsun bu kişinin mutluluğu söz konusu olamaz. Hep hüzünlüdür, hep sıkıntılıdır. Hem o başkalarından intikam alır, hem de başkaları ondan intikam alır. Her negatif davranışın başka insanlarda negatif tepkiler uyandıracağını bilmemiz lazım. Seversek seviliriz, nefret edersek nefret ediliriz. Allah Teala ise sevmeyi emrediyor. Önce Allah'ı seveceksiniz. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Sonra bütün peygamberleri. Sonra Resulleri. Sonra etrafınızdaki insanları. Dostlarınızı, arkadaşlarınızı seveceksiniz. Seveceksiniz ve bu sevginin sebebiyle onlar mutlu olacaklar. Onların mutluluğu onlardan size geri dönecek. Çünkü siz seven birisiniz, mutlaka sevilen birisi olacaksınız. Eğer sevginiz safsa, halisse,
Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. Mutlaka seviyorsanız sevilirsiniz. Ben onları seviyorum ama onlar beni sevmiyorlar mı diyorsunuz? Bunun doğru olmadığını siz de biliyorsunuz. Eğer onları gerçekten sevseydiniz, onlar da sizi istemeseler bile severlerdi. Alternatif yok sevgili kardeşlerim. Gönül, insanın mantık ölçüleriyle birlikte çalışmaz. Gönül, gönüle hoş gelen güzelliklerle veya ters gelen kötülüklerle yaşar. Gönül, kendisini seveni sever. Gönül, sevmeyeni normal standartlarda sevmez. Allah Teala'nın özel terbiye sistemine girenler, nefs tezkiyesini, daha sonra tasfiyesini gerçekleştirebilenler ya da Allah'ın o kişi üzerinde nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirdiği insanlar. Onlar sevgiyi yaşarlar. Onlar sadece severler. Nefret etmezler. Kin duymazlar. Duymaları mümkün değildir. Çünkü daimi zikir nefslerindeki afetleri yok etmiştir. Nefret, kin. Onlar da tesir sahası icra edemez. Sevgili kardeşlerim, kim severse şu dünyada verilen gezegende sevgisinin üstünde mutluluğu yaşar. Öyleyse herkes mutluluğun peşinde değil mi? Herkes mutlu olmak istiyor. Ama insanlar mutsuzluk üzerine bir dünya kurmuşlar kendilerine. Hiç kimse nefret standartları içinde mutlu olamaz. Ama o insanlar kendilerini müdafaa ederler. Derler ki, öyle bir çevrede yaşıyorum ki, orada herkes birbirinden nefret ediyor. İnsanlar birbirlerini kınıyorlar. Her eve hırsız giriyor. Herkes bir şeyler almaya çalışıyor başkalarından. Eğer normal standartları alamazlarsa bunu çalmakla elde etmek istiyorlar. Böyle bir ortamda sevgi oluşur mu? İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla bugünkü ülkemizde yaşayan insanların yaşantısı birbirinden bu kadar farklı iki tane kutup oluşturuyor. Onlar, Osmanlılar, insan haklarına dünyada en fazla riayet eden bir toplumu oluşturuyordu. Hepsi tasavvuftandı. Bir kişinin esnaf veya zanaatkar olabilmesi, onun mutlaka bir mürşide tabi olmasını gerektiriyordu. Tabi olmayan için hayat hakkı yoktu. Tabi olunca ise emirler yerine getirildiği cihetle o kişinin nefs tezkiyesi otomatik olarak başlıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir kişi tabi olmayınca acemi olan olarak
Askere de gidemezdi. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı muhteva taşıyan insanlar ayrı ayrı tarikatlara bağlıydı. Ama herkes tarikattandı. Tarikat deyince insanlar, tarikat hakkında bilgisi olmayanlar, onları kötü bir anlatımla anlatmaya çalışırlar. Peki, tarik yol demektir, tarikat da yollar demektir. Nasıl yollar? Allah'ın yolları. Özellik, bu yolun ruhu Allah'a ulaştırması. İşte Mevlevilik bir tarikattır. Esevilik bir tarikattır. Bektaşilik bir tarikattır. Böylece her tarikata da verilen ayrı ayrı toplum bir tek hedefe yönelik olarak bir dünya hayatı temin ederdi. O hedef ruhun mutlaka Allah'a ulaştırılmasıyla tahakkuk ederdi. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Allah biz insanlara ruhundan üfürmüş. Bu sebeple insan kainatta Allah'a en yakın olan, en üstün olan mahluktur. Neden? Çünkü insandan başka hiçbir mahluka Allah ruhundan üfürmemiştir. Bütün insanlar doğdukları an Allah Teala tarafından onlara üfürülür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Gördüğünüz zaman ruhunuz mudur, fizik vücudumuz, bunu fizik vücudunuz mudur? Ayırt edemezsiniz. Ruhunuz, fizik vücudunuzun her şeyiyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir de nefsiniz var. O da fizik vücudunuzun aynıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın biz insanların istediği şey nedir? Ruh, fizik vücut ve nefsten oluşan bir insan hangi hedefe yönelik olarak yaratılmıştır? Sadece bir tek hedef var sevgili kardeşlerim. Bu hedefin adı mutluluktur. Allah Teala Kur'an'a, ondan evvel İncil'e, ondan evvel Tevrat'a koyduğu bütün ayetlerle bütün devirlerdeki insanlara ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi farz kılmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü hiç kimse nefsini tezkiye etmeden, yani nefsin %51'ini nurla Allah Teala doldurmadan ruhunu teslim edemez. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi oluşmadıkça fizik vücudunu teslim edemez. Bu sebeple fizik vücut teslimi
bir dik yokuştur. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi bedava bir olgudur. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Biz insanlara düşen bir dilek, Allah'a düşen o dileğin gerçekleştirilmesi. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın bir mükafatıdır. Ama nefs tezkiyesi yoksa mutluluk oluşamaz. Nefs hep devamlı en kötüye çekeceği için kişi hangi hedefleri tayin etse ve de gerçekleştirse sonuca gidemez. İnsanlar zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar ve kazanmaya çalışırlar. Bir de bakarlar günün birinde çok para kazanmışlar. Ama yoklarlar kendilerini. Ben bu çok parayı niçin kazandım, mutlu olmak için değil mi? O zaman kişi sorar kendisine, iyi de ben neden mutsuzum? Sevgili kardeşlerim, bu sözlerimizle para kazanmayı yanlış bir şey telakki etmeyin. Herkes yaşamak mecburiyetindedir ve yaşamını kazandığı parayla temin edecektir. O halde hepiniz para kazanmaya, helal para kazanmaya evvela mecbursunuz. Ve de o helal parayla geçiminizi temin edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızda harama kesinlikle yer vermemeniz gerekir. Eğer bizdenseniz, Allah'ın yolundaysanız, Allah'ın yolundaki insan haram kadar parayı kullanmaz. Haram para kazanmaz. Sevgili kardeşlerim, ülkemizde faiz müessesesi bütün boyutlarıyla çalışıyor. Haram parayı ihtiyaçlarınızda kullanmayın. Haram kazanılan bir para insana hayır getirmez. Onun için Allah-u Teala'nın helal dizaynı içerisinde para kazanmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah-u Teala sizleri seviyor. Bu sevgisi Allah'ın yoluna giren herkes için geçerlidir. Kim Allah'ın yoluna girmiştir? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın yoluna girmiştir. Dilediği anda. Dilemeden evvel o şeytanın kuludur. Bütün insanlar başlangıçta Allah'ın kulu değildir, şeytanın kuludur. Nefslerindeki afetler onlara hep şeytanın dediklerini yaptırır. Ama sevgili kardeşlerim, ne zaman bir kişi Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu
hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun bu talebini mutlaka gerçekleştirecektir. Özelliği nedir talebin? Kalpten olması, kalbinizden bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu sevgi hanesi içinde sizleri hep en güzele davet ediyoruz. En güzel nedir? En güzel bütün teslimleri gerçekleştirmektir. Ruhu Allah'a teslim etmek, kulun yarısını ifade eder. Fizik vicdanı Allah'a teslim etmek, mutluluğun %80'ini ifade eder. Nefsi Allah'a teslim etmek ve iradeyi teslim etmek, mutluluğun %100'ünü temsil eder. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan herkes mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Neden? Çünkü onun kalbinde onu huzursuz edecek olan afetler artık kalmamıştır. Hiçbir şey ona bir haramı gerçekleştiremez. Sevgili kardeşlerim, faizi asla ihtiyaçlarınızda kullanmayın. Onu ayrı bir yere koyun. Onunla fakirlere onu vererek onların da yiyecek gibi ihtiyaçlarında değil de yakacak gibi ihtiyaçlarında kullanmalarını temin edin. Öyle insanlar vardır ki para helal de olsa haram da olsa kişi açtır. O parayı mutlaka isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu tembihi yaparsanız eğer parayı verdiğiniz Müslüman kişiye sizden sorumluluk kalkar. O bunu hangi istikamette kullanırsa artık konu onunla alakalıdır. Paranın harcama hakkını sizden ona devretmişsinizdir. Sorumluluk artık sizin değildir. Siz para verirsiniz, o kişi o parayı içkide kullanır. Kullanabilir. Bu sizin probleminiz değildir. Ona karışma hakkınız da yok. Parayı vermekle siz Allah'ın emrettiği en güzel görevlerden birisini yaptınız. Bir insanın ihtiyaçlarını karşılaması için ona yardımda bulundunuz. Bu yardım hangi şartlar içinde olursa olsun reel bir pozitif fayda sağlar size. Derecat kazandırır. Ama parayı onun harcamasına müdahale edemezsiniz. Sen bunu helal yollarda kullan, sen bunu haram yollarda kullanma tarzında bir ifadeniz o kişi için geçerli değildir. Para onundur, dilediği gibi kullanacaktır. Unutmayın, bundan onun parayı dilediği gibi kullanması, Allah'ın yasak ettiği istikametlerde kullanması sizi bir değer kaybına uğratmaz. Siz bu sebeple günah kazanmazsınız. Parayı verdiğiniz andan itibaren artık parayı kullananın para tasarrufuna girmiştir. Onun tasarrufunda olan bu para dilediği istikamette kullanması için ona tevdi edilmiştir. Sizin sorumluluğunuz kalkmıştır. Siz Allah'ın başkasına yardım etmek istikametindeki uygun gördüğü derecatı kazanmışsınızdır. Bir parayı bir fakir insana, ihtiyaç duyana
karşılıksız olarak verdiğiniz zaman, geri almamak üzere verdiğiniz zaman, siz Allah'ın bir güzel emrini yerine getirmişsinizdir. Yoksullara yardım edin diyor Allah Teala. Öyleyse yardım edecekseniz edeceğiz. Bu hayatımızın temel unsuru olmalıdır. Asla vazgeçmediğimiz bir faktör olmalıdır. İnsanların, sevgili kardeşlerim, yaşam boyunca her an paraya ihtiyaçları vardır. Ve siz de elinize geçen paradan bir kısmını mutlaka ihtiyacı olanlara vermelisiniz. Bu muhtevanın asgari ölçüsü 40'ta 1'dir. Zekat standardı kazandığınızın 40'ta 1'ini, yani %2,5'unu mutlaka başkalarına vermek zorunda bırakır sizi. İşte bu zekatınızdır. Eğer ülkemizde herkes kazandığı paranın %2,5'unu fakirlere verseydi, ülkede fakir kalmazdı. Sevgili kardeşlerim, bu mevcut paranın kırkta biri değildir. Bu paranın, devamlı olarak dönen paranın her dönüşünde kırkta birinin fakirlere verilmesidir. Her ülkede belli miktarda tedavülde para vardır. Bu tedavüldeki para herkes tarafından kullanılır, bankalara yatırılır, bankalardan çekilir, kullanılır

Bu parayı kazanan kişi, kullandığınız zaman parayı kazanan kişi kendi ihtiyaçları için bu parayı harcayacaktır. Ama kazandığı o parada %2,5 o kişi için helal değildir. O fakirlerin hakkıdır. 1/40. Hani sormuşlar, ne kadarı verilmesi lazım gelen para acaba ne kadardır zekat olarak? Cevap vermiş bu konudaki kendisine sual sorulan kişi. Ben demiş kendim zekatım. Her şeyim Allah'ındır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba neden zekatı farz kılmış? Çünkü her devirde zengin insanlar olacaktır. Her devirde fakir insanlar olacaktır. Ve bütün fakir insanların da yaşamak mecburiyetinde olduğunu unutmayalım. Onlar da hayatlarını idame ettireceklerdir. Fakirlik onların suçu değildir. İnsanlar para kazanmak için çalışırlar. Bazısı az kazanır, bazısı çok kazanır. Eğer kişi bilerek, isteyerek çalışmazsa, o zaman emek karşılığı olmayan bir başka yol, dilencilik devreye girer. Allah Teala çalışmayı bu sebeple farz kılmıştır. Herkes çalışmak ve nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Geçinmesi ona bağlıdır. Parayı helal yollardan çalışarak kazanmak asıldır. Bir de çalışmak deyince bazılarınız iş sahibi olsun diyor Allah Teala ve başkalarına iş yeri açsın. Neden? O çok para kazanıyor. O kazandığı parayla iş yeri açtığı zaman başka insanların da çalışmasına sebebiyet veriyor. O başka insanlar, çalışan insanlar oradan aldıkları parayla geçimlerini sağlıyorlar. Onlar da etraflarına o paradan yardımlarını veriyorlar. Kim bilirse ki kazandığı paranın 1/40 kendisine helal değildir. İşte o kişi o parayı fakirlere vermekle mükelleftir. Her devirde mutlaka zenginler olur, mutlaka fakirler olur. Fakirlere yardım üzerimize Allah'ın kesinleşmiş bir borcudur. Onun için Allah Teala zekat müessesesini koymuş. Kazandığınız paranın diyor 1/40 size helal değildir. 1/40 %2,5'tur. Ama gönlü zengin olan insanlar 2,5 vermezler, 5 verirler, %5 verirler, %10 verirler. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Allah-u Teala'nın bereket adı verilen bir sistemi var. Bereket paranın faydasının görülmesi ölçüsüdür. Para vardır, bereketlidir. Para vardır, bereketsizdir. Bu o parayı kullananın durumuna göre değişir. Helal para mutlaka bereketlidir sevgili kardeşlerim.
Yani Allah Teala'nın ne yaptığı bilinmez ama helal kadınla bir parayla bir ailenin karnını doyurmasıyla haram kazanılan parayla doyurması arasında mutlaka farklılık söz konusudur. Daha çok para harcarlar, haram para kazananlar ama gözleri hep aç olduğu için daha az doyarlar. Sevgili kardeşlerim, her konuda Allah Teala kanunlar koymuş. Birinci faktöre dikkatle bakın. Kazandığınız para mutlaka helal olmalı. Helal parayı dediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama insanlar vardır sevgili kardeşlerim. Mesela yabancı bir ülke, burası Amerika. Amerika'da hiç kimse helal haram kavramına riayet etmiyor. Böyle bir ülkede bir insanın eline şu veya bu şekilde bir fazla para geçmişse faiz hükmünde, bunu çevresindeki insanlara bunun esasını söylese de verse, sonuç söylemeden vermesiyle aynıdır. Yabancılar için faizin hiçbir farklılığı yok. Sevgili kardeşlerim, peki o zaman birinin bir ihtiyacını temin ederseniz böyle bir parayla günaha girmiş olur musunuz? Eğer o kişinin gerçekten üst seviye bir ihtiyacı varsa ve bunu siz ona bu para faizdir, bak ben bunu sana veriyorum ama faiz olduğunu bilmelisin diye verdiğiniz zaman bir Amerikalı için bunun normal paradan bir farkı yoktur. Sevgili kardeşlerim, insanlar neyi kendilerine öğretmişlerse onları öğreniyorlar. Ama belki onların arasında da buna çok dikkat eden insanlar vardır, olmalıdır diye düşünüyoruz. Ama insanlar fakirse, gözleri hiçbir şey görmez sevgili kardeşlerim. Yaşamak için, karnını doyurmak için o kişinin paraya ihtiyacı varsa, onun faiz olması veya olmaması o kişi için ikinci derecede önemlidir. Önemli olan aç bir insanın karnını doyurmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan olaya baktığımız zaman hepiniz başkalarının yardımı esas iddia etmelisiniz. Faizi hiç almamanız güzel bir müessesedir. Alırsanız başkalarına vermeniz, faiz olduğunu ifade ederek vermeniz o kişilerin tercihine kalmış bir şeydir. Ama bir kişi aç atmaktansa faizle ben yemek yerim diye kendi açısından bunda bir beis görmezse bundan siz sorumlu olmazsınız. Bunu hatırlatarak o kişiye, Müslüman bir kişiye bunu vermişsiniz. Bundan sorumlu olmazsınız. Sorumluluk parayı tebliğ ettiğiniz andan itibaren o parayı alana geçer.
Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayın. Allah için insanlara yardım edin. Yardım etmek asıldır. Allah Teala dengeyi çok para kazanan insanların az para kazanan insanlara yardım etmesiyle kuruyor. Hani size hep anlatırız Osmanlı'yı. Her mahallede mutlaka bir cami vardı. O caminin imamı aynı zamanda o mahallenin muhtarıydı. Osmanlı devrinde hep böyleydi. Tüm semtler ayrılmıştı. Her mahallede bir cami, o caminin hocası, imamı o mahallenin muhtarıydı. Ne yapıyorlardı? Bir taştan bir delik. Parası olan akşam namazına veya yatsı namazına geldiği zaman o fakirlere vermek isteyen kişi fakirin kendisine vermezdi. O deliğin üzerine, içerisine o parayı koyardı. Ve de o para o delikte beklerdi. Namaz bitip de çıkarken fakirler, paraya ihtiyacı olanlar o deliğe ulaşıp ellerini sokup oradan parayı çıkarırlar. Kendilerine yeteri kadar olanını alırlar. Geri kalanı tekrar oraya koyarlardı. Böylece herkes sadece gerektiği kadarını alır ve herkese bir hak tanınırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizler Osmanlıyız. Dünyaya hayranlık dağıtan, kendilerine hayran olunan Osmanlıların torunlarıyız. Çok şeyler kaybetmişiz sonradan, dinimizi unutmuşuz. Ama o kan gene o kandır sevgili kardeşlerim. Hepiniz Türk Osmanlı kanı taşıyanlarsınız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ve Osmanlılığımızla gurur duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha zamanımız tamamlandı. Bir defa daha bir sohbeti burada tamamlıyoruz inşallah. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi.

Biriyle beraber. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey herkesin cennetine girmesidir. Ve gene bütün insanlar için şeytanın istediği şey herkesin cehenneme gitmesidir. Şeytan yani iblis kendisi mutlaka cehenneme gideceği için insan adı verilen bu mahlukun da çoğunluğunun büyük kısmını mümkün olsaydı hepsinin kendisiyle birlikte cehenneme girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, İblisi artık şeytanı hepiniz tanırsınız. İçinizden gelen iki ayrı ses. Birisi Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister. Birisi de Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister. Emirlerini yerine getirmemenizi ve yasaklarını da işlemenizi ister. Ve bunu size bir arzu olarak İş dünyanızın isteyeceği bir şekilde sokmak üzere büyük gayretlerin sahibi olur. Gayreti nedir? Gayreti insanların kendilerine derecat kaybettirecek olan şeyleri tatbik etmeleri, yapmaları, gerçekleştirmeleri ve böylece gidecekleri yerin cehennem olması. Allah'ın istediği nedir? İnsanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ve Allah'ın bütün insanlar için hazırladığı cennetine hak kazanmaları. Görülüyor ki bedava yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala karnlarını koymuş. Bu karnlara dayalı olarak insanlar uygun davranış biçimlerini sergilemek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarını işlememek istikametinde gayret sarf etmek mecburiyetindeler. Muhakkak ki herkes eksiklikler, hatalar oluşturabilir. İnsanların bir nefsi var. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemelerini ister. Bir, iki, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerinin yanı başında emrettiklerinde yapmamalarını ister. Böylece hem yasak ettiği fiilleri işledikleri zaman derecat kaybedeceklerdir, hem de emirleri yerine getirmedikçe derecat kaybedeceklerdir. Farz emirler mutlaka yapılması lazım gelen emirlerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için yaşamak bir mutluluk olabilir. Veya mutsuzluk. Allah Teala bütün insanlara serbest iradeyi bunun için vermiş. Kendi iradeleriyle, dilemeleriyle Allah'ın emirlerini yapanlar, yasaklarına riayet edenler, yasak edilen şeyleri işlemeyenler, onlar Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Ama onların da birçok hata yapması mümkündür. Sonuç nedir? Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani bunun manası ne? Böyle olan kazandığı dereceler ancak kaybettiği dereceleri geçen bir insan birçok hata işlemiştir. Ama hata işlemesi sebebiyle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha azdır. Öyleyse onun gideceği yer
Allah'ın cennetidir.

Onun için Allah Teala bir tek cennet değil, 7 ayrı cennet halketmiş. En az derecat kaybedenden en çok derecat kaybedene kadar, ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olan 7 tane grubu muhtevasını alıyor. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeler. Dilemiyorlar, o zaman o diledikleri takdirde kazanmaları lazım gelen dereceyi kazanamazlar. Mürşide tabiyet ikinci farzı Allah-u Teala'nın manevi olgunluğun tekamülünde. Allah'a ulaşmayı dileyen ama mürşidine ulaşamayan, tabi olamayan birisi İkinci kat cenneti hak edemez. Tabiiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ayrılış mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Ruh sahibine teslim edilmiştir. Ruhun sahibi Allah'tır. Allah'ın ruhudur. Allah o ruhu herkese açık tutar. Kim doğarsa doğduğu andan itibaren Allah Teala ona ruhundan üfürür. Bir taraftan nefsin afetleri negatif faktörler olarak, bir taraftan ruhun hasletleri pozitif faktörler olarak hayatımızı yönetmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği ne? Allah'ın istediği nefsimizin bütün afetlerini daim zikre ulaşarak yok etmemiz ve ruhumuzun hasletlerine, nefsin afetlerinin pozitif değerlerini katmalıyız. Eğer biz nefsimizi tezkiye edersek, bu nefs tezkiyesi bize %51 mutluluk kazandırabilir. Ama nefsin tasfiyesi daimi zikre ulaşmakla mümkündür. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinde hiç afet kalmayacaktır. Bu ise o kişinin çok üst seviyede mutlulukları yaşamasını ifade eder. Çünkü şeytanın o kişiyi tesir etmek imkanı çok büyük ölçüde sınırlanmıştır. Kişinin nefsinin kalbinde ne kadar afet varsa bir kişinin yapacağı hatalar o seviyede oluşur. O kadar çok olur. Afetler ne kadar azalırsa derecat kaybı da o kadar azalır. Öyle ki daimi zikre ulaşan bir kişi için nefsini kalbinde hiç afet kalmayacağı için davranış biçimi en güzel noktaya ulaşır. O kişi çok az derecat kaybeder. Bütün gün daimi zikirde olduğu için sadece zikir yapması sebebiyle bile kesintisiz bir derecat kazancı söz konusudur. Öyleyse bütün insanlar için yapılması lazım gelen şey nedir? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Huzur içinde mutlu bir dünya hayatı yaşasın.
Ve kıyametten sonra da gideceği yer Allah'ın ölümden sonra gideceği yer Allah'ın cenneti olsun. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatif. Ya cennet ya da cehennem. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Hal böyleyse cennet veya cehennem hayatı sonsuz olduğuna göre yapmamız lazım gelen şey de açık bir şekilde ortada değil mi? Ne yapmamız lazım geldiği bize açık bir şekilde gösterilmiş oluyor. Ya kaybettiğimiz dereceler fazla olacak, gideceğimiz yer cehennem olacak. Ya da kazandığımız dereceler fazla olacak, gideceğimiz yer cennet olacak. O zaman ne yapmamız lazım? Kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden fazla olması için lazım gelen şeyleri yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Namaz kılmamız lazım, oruç tutmamız lazım, zekat vermemiz lazım. Hacca gitmek mümkünse gitmemiz lazım. Ama bütün bunların arasında en önemli faktör bunlar değildir. En önemli faktör zikirdir. Sadece daimi zikre ulaşan insanlar, onlar kesintisiz bir derecat kazancının sahibi olurlar. Her an zikrettikleri için Allah-u Teala'yı her an derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerim, işte bu sebepten zikrinizi hep arttırmaya çalışmalısınız. Hep bir şeyler düşünürken hemen aklınıza zikir gelmeli ve zikre başlamalısınız. Başlangıçta çabuk unutulur. Unutulunca bir sürü başka şeylerle meşgul olur kişi. Ama ne zaman başka şeylerle meşgulken de zikretmeyi usul haline getirirse kişi, işte o zaman daimi zikre ulaşması çok kolay olur. Kısa bir zamanda daimi zikre ulaşacaktır kişi. Öyle ki yatarken zikirle uyuyacak, sabah kalktığında da zikretmesinin devam ettiğini görecek. Bunu usul haline getirmek için çalışmanız lazım sevgili kardeşlerim. Geceleri uyuduktan sonra sizi uyandırması için saati kurmalısınız ve kendinizi kontrol etmelisiniz. Acaba uyandığınız anda zikrediyor musunuz? Zikrediyorsanız her şey yolunda demektir. Yoksa böyle bir şey, o zaman uyuyana kadar zikretmeyi usul haline getirmek için çok çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek söz konusu olan bu. Severseniz ne olur? Severseniz onlara bir kötülük yapamazsınız. Hep güzel davranışlarla onlarla muhatap olmak mecburiyetini hissedersiniz. Eğer seviyorsanız hedefiniz onları mutlu etmek olacak her zaman ve mutlu edeceksiniz. İnsanın problemi nefret edeceği insanlardadır. Ama nefsinin afetleri tamamen yok olmuş bir insan, kendisine ne kadar düşman olursa olsun hiç kimseden nefret edemez. Nefret duygusu ondan tamamen Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Ama belki ondan başkaları kadar, onun gibi olan insanlar kadar hoşlanmayacaktır. Bu da yaşayan tabiatına son derece uygundur. Öyleyse insanları sevmek güzel bir şey. Ama
Bakacaksınız ki herkesi sevemiyorsunuz. Size kötülük yapanları sevmeniz biraz zor bir olay. İşte bu istikamette gayret sarf etmelisiniz. Sizi sevenlere iyilik etmek sizin için bir problem değildir. Herkes için bir problem değildir. Ama size kötülük edenlere iyilik etmek, Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Bu öyle kolay bir olay değildir. Size hep yaptığı kötülükler aklınıza gelir ve siz ona iyilik etmekte zorlanırsınız. Bütünüyle yok olabilir mi bu zorlanma işi? Evet, yok olabilir. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Kim daimi zikrin sahibi olursa her düşündüğü an içindeki zikrin, iç dünyasındaki zikrin Allah Allah Allah Allah diye devam ettiğini yaşıyorsa kişi, bütün kontrollerinde aynı sonuçla karşı karşıyaysa, gece yarısı uyandığı zaman sesin içinde yankılandığını hissediyorsa, çalışırken bir şeyi o içindeki sesin devam ettiğini hissediyorsa, başkalarına kızdığı zaman da hala zikrinin devam ettiğini görüyorsa, ne zaman kontrol etse içindeki sesin dilini kımıldatmadığı halde Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye devam ettiğini yaşıyorsa, işte o daimi zikre ulaşmıştır. Dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla nefsinizin afetleri arasında tam bir oran söz konusudur. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Nefsinizin kalbi yüzde ne kadar aklanmışsa, sizin davranış biçimleriniz yüzde o kadar negatiften pozitife dönmüştür. İşte bu aklanmanın mahiyeti sizin zikir seviyenizde ölçülür. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde daimi zikir sebebiyle, kesintisiz bir zikir sebebiyle nurlar kesintisiz olarak o kalbe devamlı yağacağı için, hiçbir kesinti söz konusu olmayacağı için, o kişinin kalbi %100 nurlarla doludur. Bu nurlar yüzün altına hiç düşmez. Daimi zikre ulaşan bir kişi bunu hep devam ettirir. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Sever. Kendisini seveni sevmesi eşyanın tabiatına zaten uygun bir şeydir. Ama o kendisini sevmeyenleri de sever. Kendisini sevmeyenlerin ona yaptığı yanlış davranışlar sebebiyle üzülür. Ama bu üzüntüsü kendi açısından değildir. Onlar için üzülür. Onlar bu yaptıkları kötülük sebebiyle ne kadar çok derece kaybediyorlar diye, bu kaybettiği dereceler sebebiyle gidecekleri yerin cehennem olması sebebiyle üzülür. Asıl üzüldüğü kendisine yapılan kötülükten çok daha ötede o kişinin sonunun cehennemle noktalanacağı korkusudur. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek gerçek anlamda bir başarıdır.
Herkes bunu gerçekleştiremez. İnsanların çoğunun birbirinden nefret ettiğini etraflarıyla olan konuşmalarından rahat rahat anlayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, onlar başkalarından nefret edebilirler. Bu sizin de nefret etmenizi gerektirmez. Ama Allah-u Teala'nın emri seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde. Öyleyse bizim başkalarına ait olan, başkalarıyla olan ilişkilerimizde yapmamız lazım gelen şey hep sevmek, nefret etmemek. Bizden nefret edenlerden de nefret etmemeyi başarabiliyor muyuz? İşte başarı odur. Yoksa sizi seven herkesi sevmek herkesin harcıdır. Herkes kendisini sevenleri sever. İşte mesele onu sevmeyenleri de sevmeye çalışmak. Onlardan nefret etmemek. Nefret bir insana hiçbir şey kazandırmaz. Nefret bir insana daima kaybettirir. Bütün derecat kayıpları bu nefret denilen müesseseye bağlıdır. Ama diyeceksiniz ki, insanlar buna sebep oluyorlar. Davranışlarıyla bizim ondan nefret etmemizi sağlayacak sonuçlara ulaştırıyorlar bizi. Evet, bu doğru. Öyle. Ama sevgili kardeşlerim, neye yarar? O bize bir kötülük etmiş, biz ondan nefret ediyoruz. Peki aksini düşünelim. O bize bir kötülük etmiş ama biz onu seviyoruz. İki ayrı sahibi olduğumuz hususlar birbirinden tamamen farklı sonuçların işaretini taşır. Eğer size kötülük etmesine rağmen onu severseniz, ona iyilik etmeye çalışırsınız. Bu iyilik her seferinde onu biraz daha yaptığı kötülükleri düşünmesine sebebiyet vererek kötülük yapmaktan uzaklaştırmak için sağlam bir zemin oluşturur. O size ne yaparsa yapsın, siz ona hep en güzel davranışlarla hitap ettiğiniz zaman, onun kalbini kırmadığınız zaman, onu sevdiğinizi, o kötülüklere rağmen sevdiğinizi hissettirdiğiniz zaman, o kişinin size karşı olan o negatif davranışlarının yavaş yavaş kırıldığını, seviyesinin aşağı doğru indiğini göreceksiniz. Neticede o kişi yaptığı bütün kötülüklere rağmen sizin kendisinden nefret etmediğinizi tespit edecektir. O zaman size karşı kin duyması da söz konusu olmayacaktır. Bu sevgi halesi içinde siz onu sevmeye devam ettiğiniz sürece o kişinin size olan tavırları adım adım daha mülayim, daha yumuşak, daha insancıl hüviyetlere ulaşacaktır. Bu konuda başarıya ulaştığınız noktada cemiyete bir insan kazandırmış olursunuz.
O artık başkalarına güzel davranan, onları mutlu ettiği zaman mutluluğu yaşayan, kalplerini kırdığı zaman üzülen, onlara bir zarar verdiği zaman üzüntü duyan bir insan hüviyetine ulaşacaktır. Bunu sizin gayretinizle başarmış olacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size düşman gibi davrananlara, size zarar verenlere kızmak yerine onlarla güzel davranışlarınızı devam ettirin. Sevginiz onlara bir örnek teşkil edebilecek noktaya onların gelmesini temin edebilir, ulaşmasını temin edebilir. Eğer içinizden kini ve nefreti kaldırabilirseniz, yok edebilirseniz, onların size kötülük etmeleri sizi büyük ölçüde rahatsız etmez. Nefret ve kin, nefsimizin afetlerinin en azılıları. Başka insanları sevmemize en büyük engel. Ama afetlerimizin arasında var bu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bizler hangi ülke uğruna, hangi ülkü, hangi hedef, hangi Allah'ın emri üzerine yaşayacağız? Allah Teala seviniz diyor. Seveceğiz. Başkalarına yardım ediniz diyor. Yardım edeceğiz. Onların başkalarına engel olmalarını, başkalarına kötülük etmesini önleyebilecek olan bir durumumuz varsa bunu mutlaka harekete geçirmemizi istiyor Allah Teala. İnsanlar bazen öfkelerine kapılıp hadlerinden daha ötede kötülükler yapabilirler. Bir insana atılan bir tokatın karşılığı diğer tarafa atılan bir tokatsa bu sadece dengeyi sağlayan bir olaydır. Daha iyisi var mı? Evet. Başkasına o tokatı atmamak. Daha iyisi var mı? Evet, o tokatı atmadıktan başka o kişiye bir iyilik yapmak. Hatırı sayılır bir iyilik yapmak. Bu sonuncusu önemli mi? En önemlisi o. Neden? Çünkü o kişi de bir düşünce oluşmasına sebebiyet verir. Ben ona şöyle şöyle kötülükler ettim. Bunu bilerek yaptım, isteyerek yaptım. Nefsimin afetleri bana bunları yaptırdı. Ama benim ondan gördüğüm mukabele hiçbir zaman benim yaptığım o hataları bana aynı şekilde iade etmek şeklinde olmadı. Ben ona üzecek davranışlar yaptım. Ama o hiçbir zaman beni üzecek bir davranışı oluşturmadı. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu, o kişinin Allah'a yakın bir insan olduğunu ifade eder. Kendisine bir kötülük mü yapılmış? Bu kötülüğün tam aynını bir kısas olarak karşı tarafa uygulaması mümkün mü? İki sualinde cevabı evet, mümkün. Ama kişi bunu yapmazsa, o kişinin kendisine yaptığı kötülüğün bir benzerini ona yapmazsa, ondan intikam almazsa, o zaman bu kişi kendisine yapılan kötülükle derecat kazanmıştır. Ama karşı tarafa aynı şekilde bir karşılık vermediği için
O da ona bir kötülük yapmadığı için derecat kazanmıştır. Önemli mi? Bir insanın cehenneme girmesi veya cennete girmesi her şeyden evvel buna bağlı. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer de cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada ne kadar yaşarsınız? Ne kadar 200 sene yaşayın isterseniz. Ama diğeri 2000 sene, 20.000 sene belki senelerle ölçülemeyecek olan bir sonsuzluk. Sonsuza kadar Allah'ın cennetinde yaşamak var. Veya aksine Allah'ın cehenneminde yaşamak var. Öyleyse her şeyin en güzel standartlarda oluşması hepinizin elinde. Allah Teala bir defa sizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, bu sevgiye daha fazlasını ilave etmek istemez misiniz? İstersiniz diye düşünüyorum. O zaman başkalarına yaptığınız her güzel davranış, onları mutlu edecek her davranış size derecat kazandırır. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa onların her birine ne kadar çok güzel davranışlarda bulunuyorsanız onların bu güzel davranışlar sebebiyle size derecat kazandırması söz konusudur. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa hepsine başka başka açılardan belki ama bir yardımda bulunabilirsiniz. Bir hizmette bulunabilirsiniz. En azından onları severek sevdiğinizi ispat etmeniz bile onları mutlu eden bir vakadır. Dikkat edin ki başkasına verdiğiniz mutluluk kadar derecat kazanırsınız. Başkasına verdiğiniz mutsuzluk kadar derecat kaybedersiniz. O zaman görevimiz başka insanları mutlu etmek olmuyor mu sevgili kardeşlerim? O zaman biz insanlar bu güzelliği yaşamak üzere teçhiz etmez miyiz kendimizi? Neden başkalarına kötülük edip, onları huzursuz edip, sıkıntıya sokup, kör nefsimiz için bir takım negatif hedefleri böylece tahakkuk ettirmek, bu bizim hedefimizse, o zaman bu dünyadaki en büyük yanlışı yapıyoruz demektir. Çünkü biz devamlı derecat kaybeden bir insanız. Ama ya gayretimiz etrafımızdaki herkese mutluluk vermekse, olanın problemlerini çözmek konusunda onlara yardım etmekse, onları sevmekse, sevdiğimizi onlara belli etmekse, her fırsatta onlara en güzel davranışlarla davranmak ise, o zaman biz üzüntüyü yaşayabilecek olan olayların tamamen dışında olan bir insan oluruz. Peki bize kötülük yapan olmaz mı? Olur. Ama o kötülüğe karşı biz ona kötülük yapmadığımız takdirde gene derecatı kazanmış olmuyor muyuz? Bize A kadar kötülük yapan bir kişinin yaptığı ve kötülüğe karşı biz A kadar derecat kazanırız. Ama aynı olayı ona karşı bizim de yapmamız Allah-u Teala tarafından müsaade verilmiş olan bir dairenin içinde mi? Evet. Allah-u Teala adına kısas diyor. O sana ne yaparsa sen de ona aynı şeyi yapabilirsin. Yapabilirsen ne olur? Onun sana yaptığı kötülük sebebiyle kazandığın dereceyi sen de ona kötülük yaptığın için aynı miktarda kaybedersin.
Sıfıra sıfır, elde var sıfır. O da sana bir kötülük yapmıştır. Sen de ona bir kötülük yapmışsındır. Peki, o sana bir kötülük yaptı. Ne oldu? O derecat kaybetti ama sen kazandın. Bunun üzerine sen ona bir kötülük yapmadın. Tam aksine iyilikte bulundun. Bir fırsat düştü ya da sen bu fırsatı yarattın. Ona beklemediği güzellikte bir yardımda bulundun. O kişi bundan büyük hayret duyacaktır. Sonra da sevinecektir. Bir probleminin çözülmesinde kendisine kötülük ettiği bir kişi ona yardımcı olmuş durumda. O zaman o düşünecektir. Ve o günden itibaren onun size olan davranışlarında büyük değişiklikler göreceksiniz. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse eğer biz hedefimizi değiştirirsek, hedefimiz sadece başkalarını mutlu etmek olursa, o zaman hayatımızı başkalarını mutlu etmeye adayan bir insan oluruz ki, bu daimi derecat kazanmanızın temelini teşkil eder. O zaman aynı şarkıyı söyleriz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerimiz? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Eğer davranışlarımızı sadece başkalarını mutlu edecek istikametlerde tahakkuk ettirirsek, oluşturursak, her davranışımız birine bir mutluluk kaynağı olursa, o zaman Allah bizi sever mi sevgili kardeşlerim? Yaptığımız şey sadece buysa, başkalarına hiç mutluluk vermeyen, hayatı boyunca başkalarını hep mutlu etmeye çalışan birisi olarak yaşarsak, ne çıkar ortaya? Allah'ın bir dostu çıkar. Allah dostları başkalarına hep iyilik edenlerdir. Onlar görevlerini bilirler. Allah'ın kendilerini yaratmaktaki muradının başkalarını mutlu etmek olduğunu bilirler. Bu mutluluğunsa, başkalarına verdikleri mutluluğunsa karşılığının onu yapanlar kendileri olduğu için mutluluğu diğerine verenler, karşılığında aynı mutluluğu Allah'ın kendilerine de yaratacağını, yaşatacağını bilenlerdir. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey ne? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak, bundan hiç vazgeçmemek, her an bu mutluluğu oluşturmak üzere gayret etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Huzurlarınızdan mutlulukla ayrılıyoruz. Hepinizin mutluluğunu dileyerek Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sevmek. Allah Teala buyuruyor ki nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Allah Teala'nın katında en güzel duygu sevmektir. Yücelik sevmektedir. O Allah ki yaratan Allah sahasıyla her şeyin en yücesidir. O en çok sevendir. Sizler Allah'ı ne kadar severseniz, onun tarafından o kadar çok katlı sevilirsiniz. Diyelim ki Allah-u Teala'yı biz bir ünite seviyorsak, Allah-u Teala bizi 100 ünite seviyorsa her bir ünitemize karşılık, 2 ünite sevdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın sevgisi 200 olur. 10 ünite sevdiğimiz zaman Allah'ın sevgisi 1000 ünite olur. İşte bunun gibi biz insanları seversek, insanlar da bizi sever. Biz insanlardan nefret edersek, insanlar da bizden nefret eder. Öyleyse hangi açıdan olaya bakarsanız, o açıdan aynada kendinizi görürsünüz. Sevmenin karşılığı sevilmektir. Nefret etmenin karşılığı nefret edilmektir. Öyleyse yol bir değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek yol var. Seveceğiz. Sevmek asli unsurdur. İnsanları sevmekten geçer her şey. En güzeli odur, sevmektir. Hepiniz için sevme müessesesi Allah'ın temel emridir. Çünkü o hepinizin sevilmesini ister. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Nefret eden insanlara dikkatle bakın. Hepsi mutsuzdur. Hiçbirisi nefretle hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluğun yaşanabilmesi mutlak olarak sevgiye bağlıdır. Sadece seven insanlar mutlu olabilir. Mutluluk sevginin yavrusudur. Mutluluk sevgiyi doğurur. Mutlu insanlar severler. Seven insanlar mutlu olurlar. Mutlu olan insan daha çok sever. Daha çok seven daha çok sevinir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O hepinizi çok seviyor. Bütün sevgisiyle size bakıyor. O sevginin ışığında görüyor hepinizi. Allah-u Teala sevmeyen ve
Bu sebeple sevilmeyen insanlara sadece acır. Ama kanunlarını koymuştur. Önerilerini biz insanlara ulaştırmıştır. Ne yapmamız lazım geldiği Kur'an'da açıkça yazılıdır. O standartlarda kendimizi ne kadar Allah'a yaklaştırırsak, o kadar Allah da bize yaklaşır. Biz Allah'ı ne kadar seversek, onun çok katlı bir karşılığı Allah'ta da vardır. Bu rakam en az 1-10'la başlar. Nasıl Allah Teala'nın derece sistemi 1-10 iken 1'e 700'e kadar çıkabiliyor? İşte Allah'ın sevgisi de böyledir. Herkese karşı olan sevgisi hep 1-10 hüviyetinde devam eder. Bir insan Allah'ı bir kat mı seviyor, Allah onu 10 kat sever. Fakat kişi tasavvuf yolunda yüceldikçe ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikçe Allah'a karşı sevgisi de bu yücelmeye paralel olarak mutlaka artar. Allah'a yaklaşmanın insana verdiği huzur ve mutluluk onun kademelerinde yükseldikçe devamlı artar. Bu Allah sevgisine dayalı bir olaydır. Allah sevgisi artar. Onlara bağlı olarak diğerleri de artar. Ve artan bu dizayn içerisinde Allah Teala'nın da bize karşı olan sevgisi 1'e 10'dan 1'e 100'e, 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e ve 700'e kadar yükselir. Daha öteye geçer mi? Özel kişilerde geçer. Sevgili kardeşlerim, o özel kişiler Allah'ın nebileridir. O özel kişiler Allah'ın resulleridir. Onlar doğmadan evvel seçilirler ve en çok sevilirler. Peki Allah Teala onları sever de diğerlerini sevmez mi? Herkese karşı sevgi kucağını açmıştır. İnsanlar kötülük yapsalar da Allah onları sever. Ve onlara acır. Ama kanununu koymuştur. İnsanoğlu aklını başına toplayıp da o kanunlara uygun hareket etmezse o zaman gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala insanlara olan o derin sevgisiyle öyle büyük kolaylıklar getirmiştir ki insanoğluna özgü. Diyor ki sen mutlu olmak istiyorsun, öyle değil mi? Böyle bir sualsizle sorulsa Allah Teala tarafından ne cevap verirsiniz? Evet dersiniz, gerçekten mutlu olmak istiyorum. İşte mutlu olmak isteyen insana Allah Teala öyle imkanlar vermiş ki bir hiç karşılığı her şeyi vermiş.
Diyor ki Allah Teala, pekala, madem ki mutlu olmak istiyorsun, ben senden bir şey istiyorum. Bu mutluluğu sana vermek için bir tek şey istiyorum. Bir dilekte bulunacaksın bana. Diyeceksin ki, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Hayattayken. İşte böyle bir dilek. Bu dileğin karşılığında dünya mutluluğunun yarısını Allah-u Teala'dan alabilirsiniz. Bu dileğin karşılığında üçüncü kat cenneti Allah-u Teala'dan alabilirsiniz, garanti edebilirsiniz. Eğer Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğinizden itibaren yedi sekiz aylık bir ömre sahipse insanoğlu o zaman bunu mutlaka gerçekleştirir. Çünkü onun Allah'a ulaşmayı dilemesi birinci kat cenneti elde etmesidir. Kim Allah'a mülaki olmayı diler de, kalpten bir dilek diler de, sonra ölürse hiçbir şey yapamadan, bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için onun günahları örtülmüştür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a tek başına inanmanız sizi cehennemden kurtaramaz. Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı Allah-u Teala'dan dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle oyalanır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Bir hiç karşılığı sizi cehennemden kurtarmak için Allah Teala sebep icat etmiş. Bir tek dilek diyor. Bir tek dileğiniz yeter. Kim öyle bir dilekte bulunursa, bana ulaşmayı dilerse, o zaman ben onu kendime mutlaka ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi.
Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi ulaştırır, hidayet eder, ileyhi ona, kendisine, men o kişiyi yunib. Münib olan kişiyi, enimi olan kişiyi, münibine olan kişiyi kendisine ulaştırır. Münib olmak, yunib kelimesi de, münib kelimesi de, münibine kelimesi de, enimi kelimesi de, hepsi aynı kökten gelir. Yönelmek manasındadır. Kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Böyle diyor, böyle yapar. İşte Allah'a yönelen kişiyi Allah'ın kendisine ulaştıracağına dair ikinci bir ayet. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Demek ki dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse dilemesi yeterlidir. Allah o kişiyi kendisine ulaştırır. Peki ne olur yani? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş ya da dilemiş. Son derece basit. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen kişi de mutlaka cehenneme girer. Cehenneme mi girer? Neden? Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi, onların amelleri boşa gider diyor. İşte bir insanın böyle bir dileğin sahibi olmaması onun mahvına sebebiyet verir. Onun amelleri boşa gider. Amelleri boşa giden insanınsa gideceği yer elbette cehennemdir. Öyleyse terazinin iki tarafına bakıyoruz. Bir tarafında Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Sol tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Dilemedikleri için amelleri boşa gider. Boşa gidince de gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Alternatifi yok. Mutlaka cehenneme gider. Dileyen insanlar, ikinci taraf terazinin diğer kefesi, diledikleri için gidecekleri yer mutlaka, sadece diledikleri için gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese, ertesi gün ölse, onun gideceği yer cennettir. Neden ama o kişinin o kadar günahı var, nasıl gidermiş cennete? Çünkü Allah Teala açık bir şekilde diyor ki kıyamet günü mizanlar konulur. Kimin günahları fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Müminin 102 ve 103. Tamam.
Gerçekten bir insanın cennete gitmesi için sevaplarının fazla olması lazım. Cehenneme gitmesi için günahlarının fazla olması lazım.

diye Allah onların günahlarını yok ediyor. Öyleyse böyle bir olayda Allah-u Teala'nın onların günahlarını affettiğini, örttüğünü görüyoruz. Günahları örtülürse kazandığı dereceler elbette günahlarından %100 mutlaka fazla olacak. O zaman gidecekleri yerde elbet Allah'ın cenneti olacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven kişi Allah'a ulaşmayı diler. Seven, sevdiğine koşar. Nefret eden, nefret ettiğinden kaçar. İşte Allah'ın düşmanları, şeytan ve onun takımı Allah'ı sevmezler. Onların gideceği yer cehennemdir. Biliyorsunuz ki zamanımızda bırakınız şeytanı sevmeyi, şeytana tapanlar var. O insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, cehennemden kurtulamazlar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit mi bir insanın dünya saadetini yaşaması ve mutlaka cennete girmesi? Evet. Bu kadar basit. Sadece bir dilek. Daha şöyle bir misal de verebilirsiniz. Konunun vahametini belirtmek sadedinde. Diyelim ki bir adam 80 yaşında ölüyor. 15 yaşında görevlerini anlatmışlar ona. Namaz kılacaksın demişler, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin. Kelime-i şehadete getireceksin. Ve kişi 15 yaşından itibaren İslam'ın 5 şartını 80 yaşına kadar aralıksız sürdürmüş. İslam'ın 5 şartını da tatbik etmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için bu kişinin kazandığı bütün ameller, bütün dereceler örtülüyor. Geriye sadece günahları kalıyor. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seven sevdiğine koşacaktır. Koşacağı yer Allah olan kişi Allah'a koşacaktır. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracaktır. Belki ruhunu demek de tam oturmuyor yerine. Herkes öyle konuşur. Benim ruhum var, senin ruhun var der ama aslında o ruh bizlere ait değil sevgili kardeşlerim. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse içimizde bir ruh var idi diyelim bizim için. O ruh Allah'a ait. Eğer onu Allah'a ulaştırmadıysak hemen harekete geçmeliyiz. Ya Rabbi demeliyiz, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ya da senin ruhunu, sen onun sahibi olduğun cihetle sana ulaştırmak istiyorum. Neden o 80 yaşında ölen kişi
65 yıl

ibadet etmesine rağmen İslam'ın beş şartıyla cehenneme gidiyor. Çünkü amelleri boşa gidiyor. Kişi Allah'a hamile olmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Peki o diğeri Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ibadeti yok. Ertesi günde ölmüş. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, hiç ibadeti yoktur. Allah'a sağlam bir inançla inandığı için ve Allah Teala'nın ayetini görünce ben mutlaka bunu gerçekleştirmeliyim diye düşünerek Allah Teala'ya kalpten bir dilekte bulunmuştur. Ruhunu gerçekten Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Elbette Allah Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilendir. Bu sebeple kalpten bir dilek diyor Allah Teala. Şimdi böyle bir dizayn söz konusuysa bu nasıl bu adam Allah'ın cennetine gider ki? Hiç ibadeti yok. Sadece bir tek dileği var, girer. Çünkü Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah onun günahlarını örter. İşte cennete girmenin bu kadar kolay, bu kadar basit bir standardı var sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda hepiniz için Allah Teala'nın yardımcı olmasını dileriz. Biliyoruz ki siz sevgili kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ama ya dilemeyen milyarlarca insan sadece böyle bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğunu ve bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceğinden haberleri olmadığı için o insanlar ne yazık ki kurtuluşa ulaşamazlar. Onlar İslam'ın beş şartını öğrenmişler. İslam'ın beş şartını yaşayan cennete girer, yaşayamayan cennete giremez derler. Aslında öyle de demezler. Daha da değişik bir ifadeleri var. İslam'ın beş şartını yerine getiren de günahları sebebiyle önce cehenneme gidecektir. Allah Teala onu birazcık orada hafifçe kavurduktan sonra, biraz azap ettikten sonra oradan çıkarıp cennetini alacaktır zannederler. Bu hayallerle yaşayanlar varsa şu anda bizi dinleyenler arasında onlar da bilsinler ki bir insan cehenneme girdikten sonra hiçbir şekilde cehennemden çıkması mümkün değildir. O kişinin cennete girmesi de mümkün değildir. Çünkü cennet o öyle bir insanlar için, cehenneme gidecek herkes için sadece bir görüntüdür. Allah Teala insanoğlunu öyle bir hüviyette, öyle bir vasıfta yaratmıştır ki, öyle bir özellikle yaratmıştır ki kimin günahları sevaplarından fazlaysa Allah Teala'nın sisteminde o kişinin vücudu sadece cehennem için fizik vücuttur. Ve ezelden ebede kadar cehennemde kalacaktır. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuz zamanlarında cehennemde kalacaktır. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa Allah insan vücudunu o özellikle yaratmıştır ki o kişiye de
Sadece cennet kendi hüviyetindedir. Cehennem o kişi için bir görüntüdür sadece. Öyle bir insan bu sebeple cehennemin içine girer, uçarak bütün cehennem katlarını dolaşır ama ne sıcağı hisseder ne de herhangi bir şeye dokunabilir. Bu sebeple cehennemin duvarları şeffaf duvarlarından o uçarak girer içeri. Ona hiçbir şey, o bir görüntü olduğu için bir engel teşkil etmez. Bütün cehennemi dolaşır ve de çıktığı zaman da oradaki sıcak, alevler, zebaniler onun için sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sizler bu hakikatleri bilenlersiniz. Hepinizin en güzele ulaşmasını diliyoruz Allah Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun, Allah için yaşayın ve de her şeyinizi en güzel standartlarda böylece dizayn edin. Biliyoruz ki sizler Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci engeli bütünüyle ortadan kaldıranlarsınız. Ama dünya bilmiyor ki. İşte ağır göreviniz burada başlıyor. Herkese bu hakikatleri söylemekle hepiniz yükümlüsünüz. Ama söylemekten söylemeye fark var. Kardeşlerimizin küçük bir kısmı da olsa yanlış bir şekilde insanlara yaklaşıyorlar. Siz dininizi bilmezsiniz. Dini biz biliriz. Biz size dininizi öğretmeye geldik gibi kelimelerle böyle söylemeseler de tavırlarından, hallerinden bu neticeler çıkan kardeşlerimiz var. Tebliğ yapıyorlar. Tebliğleri insanları sadece bizden uzaklaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, öyle olur mu? Nerede kaldı sizin tevazuunuz? Alçak gönüllülüğünüz? Allah için olmanın temelinde bu yok mu sevgili kardeşlerim? Tevazu. İnsanlarla konuşurken onlara kendinizi sevdirmek gereğini duymuyorsanız o zaman nasıl olur da bizim saflarımızda zannedebilirsiniz kendinizi? Biz size öyle mi öğretiyoruz? İnsanları seviniz diyoruz. Nefret ettirmeyiniz diyoruz. Sevdiriniz diyoruz. Bütün güzellikleri o insanlara anlatın diyoruz. Bir insanları anlatmak ve tevazu içerisinde anlatarak onlara anlattığı hususları sevdirerek kabul ettirmek var. Bir de insanlara onların cehlini yüzlerine vurarak sen alimsin ama bak Kur'an'ın hakikatlerinden haberin yok tavırları içerisinde insanlara hadlerini bildirerek
tebliğ yapan kardeşlerimiz var. O zaman başarı kazanamazsınız ki sevgili kardeşlerim. İnsanları cennete çağırmanız, tavrınız ve haliniz sebebiyle onların sizi reddetmelerine sebebiyet verir. Ve onlar da şöyle düşünürler. Gerçekten bu insanlar cenneti hak etmiş olsalardı herhalde bu kadar insana tepeden bakmazlardı. Allah onlara tevazuyu mutlaka öğretirdi diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nerede mütekebbir bir insan görürseniz orada problem vardır. Siz tevazu içinde olacaksınız. İnsanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi söyleyeceksiniz ve onları bunu sevdirmeye çalışacaksınız. Onları bir hedefe yönlendirirken zorlamayacaksınız. Ukalalık etmeyeceksiniz. Bilgiçlik taslamayacaksınız. İnsanlara öyle bir görüntüyü asla vermemelisiniz. Niçin yapıyorsunuz bu tebliği sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Allah için değil mi? Onlara Allah'ı sevdirmek için değil mi? Allah'ı sevdiğini ve Allah'a ulaşmayı dilediğini iddia eden birisinin davranışları hiç de sevecen değilse bu nasıl Allah'ı sevmek diye düşünmeyecekler midir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, son sözümüz odur ki insanlara güzellikle yaklaşın. Onları sevdiğinizi belli edin. O sevgi halesi içinde onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin bir kurtarıcı faktör olduğunu anlatmaya çalışın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni sohbette, bir mutluluk sohbetinde sizlere sesleniyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala kainatta en üstün mahluklar olarak bizleri, insanları yarattı. İnsan neden üstündür? İlk insan olan, topraktan yaratılan Adem Aleyhisselam'a secde edildiği için Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Eğer insanın da var olduğu bir ortamda başka bir mahluka secde edilseydi Allah'ın emriyle, o varlık insandan üstün olacaktı. Ama Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Bu sebeple biz insanlar cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da Allah-u Teala'nın indinde üstün mahluklarız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepsi bu kadar mı? Hayır, değil. Muhtevasında vücutlarından birisi ruh olan, Allah'tan gelen ve Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruh taşıyan kainattaki tek varlık insandır. Allah'tan bir emanetin sahibi ve Allah'a dönecek olan bir emanetin sahibi insan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmadan evvel bir emanet vardı sizde, ruhunuz. Ama tabi olduğunuz zaman sizlerden ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Başınızın üzerinde ise devrin imamının ruhu oluştu. Gene bir ruh var sizinle beraber ama içinizde değil, dışınızda. Bu sebeple dışarıdan kontrol ediyor nefsinizin afetlerini ve nefsinize azap veren odur. Nefsinize huzur veren de odur. Öyleyse üstün olan insandır. Neden insandır üstün olan? Sizler için söylüyorum sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Allah'ın yarattığı bütün başka mahluklardan üstün olduğunuzu bilmenizi istiyorum. İnsan bütün bitkilerden üstündür. Herkes tamam der tabii. Bütün hayvanlardan üstündür. Kuşlardan, balıklardan üstündür. Tamam, tamam. Ama insan cinlerden de meleklerden de üstündür. Allah'ın yeryüzündeki varisidir. Bunun için üstündür. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Bunun için üstündür. Yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk insandır.
bütün kainat her şeyiyle, bütün yerler, gökler, ikisinin arasındakiler hepsi insan için yaratılmıştır. Yerler, gökler, ikisinin arasındakiler ve o yerlerde ve göklerde ve onların ikisinin arasındakilerde yaşayan bütün mahlukat insan için yaratılmıştır. Öyleyse çok hamd edin, şükredin Allah-u Teala'yı ki sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bizler bir bitki olabilirdik. Allah-u Teala bizleri bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir kuş olarak, bir balık olarak, bir hayvan olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yarattı. Öyleyse Allah-u Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için ne kadar çok şükretmemiz, hamd etmemiz lazım. Ne diyor Câziye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla cansızıyla her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah'ın zatına geri dönmesi lazım gelen bir emanet taşıyoruz. Ruh. Sadece biz insanlar. İnsandan başka hiçbir mahlukta bu ruh mevcut değil. Öyleyse bizim vücudumuzun mekan olduğu bir varlık, ruhumuz, onu Allah'a gönderdiğimiz zaman bizden ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'ın zatı aynı ruha mekan oluyor. Zaten o ruh bize gelmeden evvel, Allah Teala tarafından üfürülmeden evvel Allah'taydı. Ve döneceği yer gene Allah. Allah sonsuz hayatın sahibidir. Biz insanlarsa hudutlu bir hayatın, mahdut bir hayatın sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki öyleyiz. Allah Teala neyi yapmışsa, nasıl yapmışsa, her yaptığı mutlaka en güzelidir. Öyleyse hepiniz kendi prototipinizin en güzel örneğisiniz. İnsan olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Dünyanın varisi olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olmak, Allah'a şükretmek için büyük bir vesile. Ruh sahibi olmak, her biri ayrı ayrı bir kıymet. Sevgili kardeşlerim, Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız, insan. Allah'ın en büyük mükafatlarına layık bir yaratık. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. En üstün, biz insanları yaratmış Allah-u Teala. Ve kainattaki ibadet eden her türlü varlığa ibadetinin gerçek hudutlarını gösteren, öğreten netice itibariyle bir insandır. Öyleyse Allah-u Teala insan olarak yarattığı bu mahlukunu
en çok sevdiği mahluk olarak yaratıyor. Eğer biz insanlardan daha fazla sevdiği bir mahluk olsaydı Allah-u Teala'nın, biz o mahluku için yaratılmış olacaktık. Öyleyse bütün mahlukatı bizim için yarattığını söylüyor. Öyleyse şeksiz şüphesiz Allah'ın en çok sevdiği, en üstün tuttuğu mahluk biz insanlarız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bazdan gelin beraberce yola çıkalım. El ele tutuşalım. Önümüzdeki şu yeşilliğe doğru, deryaya doğru yürüyelim. Güneşin altında Allah'ı düşünerek. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Her şey sizlerle öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde eriyorum, yok oluyorum. Hamdolsun ki sizler varsınız. Hamdolsun ki Allah bizleri yarattı, hepimizi. Ve zamanın bu parçasında, bu dünya adı verilen gezegende hayata geldik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, hidayet çağında Allah-u Teala bizi hayatta kıldı. Asrı hidayette yaşıyoruz. Bütün dünyaya ve kainata hidayetin öğretileceği yer, merkez burası. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd ve şükretmemiz lazım ki onun dostları olmaya layık görülmüşüz. Çok hamd etmek ve şükretmek için geçerli sebep değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a ulaşmış. Allah'ın evliyası olmuşsunuz. Mutlulukları yaşamak için en güzel sebebe sahip olmuşsunuz. Sonra mı çoğunuz böyle bir olaydan sonra, vuslattan sonra Allah'a tevekkül etmeyi başarmışsınız. Bir kısmınız tevekkül etmeyi başaramamışsınız. Eğer irşat makamından ve Allah'tan ve Allah'ın ayetlerinden bir şüpheniz yoksa fıska düşmezsiniz. Ama mutluluğunuz yavaş yavaş azalır. Kimler için söylüyorum bunu? Allah'a ulaştıktan sonra zikirlerini aksatanlar, namazlarını aksatanlar, Allah ile ilişkilerinde zayıflayanlara söylüyorum. O kardeşlerimiz, eğer irşat makamından bir, Allah'ın ayetlerinden iki, Allah'tan üç, şüphede değillerse, böyle bir şüpheleri yoksa, o zaman fıska düşmeleri söz konusu olmaz. Allah-u Teala fıska düşenlerin özelliklerini böyle veriyor. Allah'tan şüpheye düşenler, Resullerinden şüpheye düşenler ve Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşenler. Şüphe söz konusuysa velayet kalmaz. Evliyalık makamı elinizden derhal alınır. Her şey aslına rücu eder. Ne olur?
açılmış olan gözlerinizdeki hicab-ı mestüre geri gelir. Kulaklarınızdaki vakra yeniden konulur. Kalbinizdeki ekinet yeniden yerine konur. Allah'ın nur kapısı Allah'a döndürülmüşken tekrar aşağı döndürülür. Kalbinizin mührü açık olan mührünün açılmasıyla kalbinizdeki iman kelimesi alınır, yerine küfür kelimesi yazılır. Başınızın üzerinden devrin imamının ruhu alınır ve sizin ruhunuz vücudunuza geri döndürülür. Sevaba döndürmüş olan bütün dereceleriniz tekrar günaha döner. Allah Teala size 1'e 100 vermeye başlamıştı. 1'e 700'e kadar da çıkarmıştı bunu. Tekrar 1'e 10'a geri dönersiniz. Göğsünüzden kalbinize açılan yol kapatılır. Her şey aslına rücu eder. Allah'a açılması lazım gelen, kapalı olan ama açılmış olan sistemler tekrar kapatılır. Her şey başa döner. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim ki insan olarak yaratıldık ve bundan daha çok hamd ve şükür ederim ki herhangi bir insan değiliz. Allah'ın öğretisine muhatap olmuş bir toplulukuz. Allah'ın öğretim yaptığı, Allah'ın öğrettiği bir ilmin sahibiyiz. Öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Allah'ı biliyoruz. Ona iman ediyoruz ve onu görmek şerefine nail olduk. Siz de olacaksınız. O zaman daha çok hamd ve şükredeceksiniz. Gök katlarını görmeye başladığınız zaman zevkinizi şimdiden yaşıyor gibiyim. Allah'a ne kadar şükredeceksiniz gözyaşlarıyla. Kalp gözünüzü açtı da size bütün gök katlarını gösterdi diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, siz Allah'ın dostusunuz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olduğunuz an, kısa bir zaman sonra Allah'ın dostu yani velisi olmak şerefine erdiniz. Birkaç aylık, 5-6 aylık bir zaman parçası içerisinde 33 bin zikirle 7 gök katını açtınız ve Allah-u Teala'ya ulaştınız. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yapmanın o büyük hazzını yaşıyorsunuz. Alelade bir insan değilsiniz. Allah'ın evliyası olduğunuz anda Allah'ın artık bir sevgilisisiniz. Allah sizi seviyor. Nasıl oldu? Seviyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın bir sevgilisi olmak, Allah-u Teala tarafından sevilmek bir büyük olay değil mi? Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliğin dizaynı içerisinde Allah'ın size karşı bir de özel bir sevgisi varsa, onun bir sevgilisiyseniz, Allah'ın bütün evliyaları Allah'ın sevgilisidir. Siz Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Onun sizleri seviyor olması, onun açısından
size verilen bir şereftir. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ve sevmesi de, Allah tarafından sevilmesi de bir ayrıcalıktır. Bir onurdur. Bir şereftir. Öyleyse gelin Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, şükredelim sevgili kardeşlerim. Bu çatının altındayız. Mihr çatısının. Mihr biliyorsunuz, Acemce güneş demek. Hidayet güneşinin çatısı altındayız. Hidayet çağının sahibiyiz. Bizler, sevgili kardeşlerim, hepimiz, bize emanet edildi hidayet müessesesi. Öyleyse sevinmez miyiz? Allah-u Teala'nın bu şerefe layık gördüğü bizler, hidayet çağının mimarları, tayin kimseye ait değildir, sadece Allah'a aittir. Mührü dilediğine verir. Öyleyse bu çağa hidayet çağı buyurmuşsa, hidayetin öğretilmesi görevini bize vermişse, hidayet çağının sahibi kılınmışsak, sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyorsak, bizler birer güneşsek, meşaleysek, ışıksak, öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Görmüyor musunuz ışığı? Gözlerinizi kapatın ve ışığı görmeye çalışın. Oradan uzaktan iki gözünüze ayrılarak iki tane ışık geldiğini göreceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz. İki ışığın birleştiği yeri göreceksiniz. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? İki ışık huzmesini görenler, sizlere sesleniyorum. Kalp gözünün sahipleri. Gözlerinizi kapattığınız zaman, biraz sıktığınız zaman gözlerinizi, gözlerinizin içinde aydınlık oluşmaya başlamışsa tamamdır. Nurlar sizindir. Nurların sahibi kılındınız. İki parmağınızla gözlerinizi bastırdığınız zaman bir ışık doluyorsa, karanlık ortamı bir ışık yok ediyorsa bir nur, işte o Allah'ın nurudur. Gözlerinizin Allah tarafından verilen nurudur. O benim gözümün nuru kardeşlerim. Size böyle hitap etmek ne kadar büyük bir zevk biliyor musunuz? O benim gözümün nuru kardeşlerim. Allah'ın sevgilileri, dostları, geleceğin ışıltılı mimarları. Gelecekte Türkiye bu kötü şartlarını devam ettirmeyecek. Ait olduğu yerde olacak. O zaman daha mutlu olacaksınız. Daha bir yakın olacaksınız Allah'a. Allah'ın nurunda daha bir huzurla, daha bir mutlulukla var olacaksınız. Yerler, gökler sizin olacak.
Sevgili kardeşlerim, insanlar birçok konuyu erişilmez olarak mütalaa ederler. Öyle olmakta haklıdırlar, öyle mütalaa etmekte, çünkü bilmiyorlar. Öğretileri Allah tarafından değil, kitaplar onların ilmi öğrendiği yer, Allah değil, kitaplar. Öyleyse o kitaplardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim, şu kainattaki en büyük hazinedir. Ve insanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmak için, başka kitapları baş tacı etmeleri için İblis 14 asırdan beri olağanüstü bir gayretin sahibi. Bu mahluk sinsi ve çok zeki. Muhakeme kabiliyeti çok yüksek. İkna etmek kabiliyeti çok yüksek. Taklit kabiliyeti çok yüksek. İçinizdeki o size ait olan sesi, iç sesinizi taklit etmekte büyük bir maharetin sahibi. Sizi aldatabilmek için her zaman hazır. Bir tek gayesi var, sizi ve etrafınızdaki insanları sizin varlığınızla mutsuz etmek. Etrafınızdaki insanları mutsuz etmek, her biri vasıtasıyla sizi mutsuz etmek. Nasıl Allah Teala mutlu olmanızı istiyorsa, mutluluğunuz için varsa, sizi mutlu olmanız için yaratmışsa, İblis de bir yaratık ama sizi mutsuz etmek için var. Allah sizi mutlu etmek için yarattığı için, yarattığı cihetle o sizi mutsuz kılmak ister. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler bir bütünüz. Siz, biz ve Allah. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki hep onun gösterdiklerini hayranlıkla izlemekteyim. Onu da. Sevgili kardeşlerim, bir gün gökleri göreceksiniz. Size anlattığım bütün gök katlarını birer birer size de gösterecek. O zamanki halinizi görmek istiyorum. Mutluluktan uçacaksınız. Allah'ın bu büyük lütfuna mazhar olduğunuz için. Kalp gözünüzün açılması ve size yedi gök katını Allah-u Teala'nın teker teker göstermesi Allah'ın bir lütfudur. Önce devrin imamının dergahını gösterir. Bir altın para kümesi gösterecek. Onarlık sıralar halinde oturmuş, önlerinde rahleler olan, üzerlerinde de Kur'an-ı Kerimler olan insan ruhları sırasını gösterecek. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı de göreceksiniz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı da göreceksiniz. Orada devrin imamını da göreceksiniz. Yedinci kata çıkan ruhlarla birlikte. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi
bir büyük zevkler kumkumasıdır, şelalesidir, gökkuşağıdır. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri yaşamanızı ne kadar çok istiyorum biliyor musunuz? Gördüğünüz zaman daha bir sağlam basacaksınız yere. Ben Allah'ın güvendiği biriyim diyeceksiniz. Ki benim kalp gözümü açtı, bana gökleri gösterdi. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, onun güvenine mazhar olmak, bir vazifeyle yükümlenmek ve yavaş yavaş onu severken aşık olmak, ondan sonra da ona hayran olmak ve neticede onun kölesi olmak ve kainatın en büyük şerefinin bu olduğunu idrak etmek, Allah'ın azatsız kölesi olmak, imamet görevinin sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Ne kadar çok insan var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ı hiç tanımayan, yokmuşsa neden ve şu dünyadaki kısır taleplerle hayatını geçiren, üstelik de kendine zindan ederek geçiren milyonlarca insan yaşıyor. Hayır, milyarlarca. Milyonlarca insan bizim ülkemizde yaşıyor. Dünyada ise 7 milyar insan. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyor insanlar. Şair ne demiş? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Biz de diyoruz ki ol insanlar ki dünya içredir, dünyayı bilmezler. Bu dünyayı fizikten ibaret bir hüviyet içerisinde görenler, idrakleri o kadar olanlardır. Allah Teala öğretmemiş ki öğrensinler. Allah Teala kalp gözlerini açmamış ki görsünler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. İhtiyacınız, gayretinizi arttırır. Artan gayretiniz himmeti davet eder. Himmet nusreti davet eder. Nusret iştiyakinizi arttırır. Artan iştiyak liyakatinizi arttırır. Artan liyakatiniz mükafatınızı arttırır. Bu dizi içerisinde her safhada siz varsınız. Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok tanıyan sizler. Bütün gök katlarını birer birer sizlere de gösterecek. Her katta neler yapıldığını göreceksiniz. Renkli filmlerin renklerinden çok daha güzel, bu dünyada ulaşamayacağınız güzel renkler içerisinde bir kainat dizaynı göreceksiniz. Sonra Adem'den, yokluktan geriye baktıracak ve kainatı göreceksiniz. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde.
ve ilim ilim dedikleri şeyin Allah'ın size verdikleri yanında çok güdük kaldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi gene O'dur, Allah'tır. İşte buradan öyle görünüyor, her şey çok güzel görünüyor. Allah'ın nurunda, O'nun aydınlığında, O'nun dostu olmanın şerefine sahip olmak, Ebu'nun sağladığı mutluluğun sahibi olmak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bunca mukaddes kitap indirmiş. Her nebisine mutlaka kitap vermiş Allah-u Teala. Ne kadar nebi geçmişse, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup, Hazreti Davud, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepsine şeriat kitapları vermiş. Onlar nebi, yani Acemce adıyla peygamber. Hepsi aynı zamanda Resul. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller aynı zamanda peygamber değildir. Allah-u Teala'nın ilmini öğrenmeden insanlara ahkam kesen bir sürü alim olduğunu iddia eden insan yaşıyor. Yaşamış her devirde. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala öylesine güzel yaratmış ki her şeyi, o güzelliğin içinde kendinizi hep kaybedeceksiniz. Gelecek, yokluk, göreceksiniz onları. O güzelliklerin hepsini yaşayacaksınız. Kader hücrelerinizi göreceksiniz. Böyle bir dizayn içerisinde en kıymetli duyunun sevmek olduğunu öğreneceksiniz. Her şeyin sevgiye dayalı olduğunu öğreneceksiniz. Sevgiyi yaşayacaksınız. Çağlayanlarca sevgi, yumak yumak, kucak kucak sevgiyi yaşayacaksınız. Onu çok seveceksiniz, ona aşık olacaksınız ama sonunda hayran olacaksınız. Hep hayranlığınız devam edecek. Ölene kadar mı? Hayır, değil. Ondan sonra da devam edecek. Allah'ın cennetinde de hep devam edecek sonsuza kadar. Sevgili kardeşlerim, zaten ölmek diye bir şeyden korkarlar insanlar ama aslında kıyamet günü herkes bu bedenleriyle, fizik bedenleriyle yeniden var olacak. Gerçi fizik bedenleri bu var olmadan sonra enerji beden haline dönüşecek ama var olacaklar. Yani ölüm bir son değil sevgili kardeşlerim. Ölümü düşünerek korkan insanlara sesleniyorum. Hayır, ölüm bir son değil. Öldüğünüz zaman göreceksiniz ki fizik vücudunuz öldü. Ama siz nefs olarak yaşamakta devam ediyorsunuz. Berzah alemine gideceksiniz. Ama fizik vücudunuza o vücuttan ayrılarak dışarıdan bakacaksınız.
onun ölmesi sizin yaşamanıza engel teşkil etmeyecek. Kaldı ki onun için de ölüm bir son değil. Çünkü zaman ölmeden evvel mevcut olduğunuz noktaya, ölmeden evvelki noktaya tekrar geri dönecek. Geri döndüğü zaman gene canlanacaksınız. Hiç ölmemişsiniz gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayranlık duymazsınız Allah'a?

ve Kiramen Katib'in meleklerinin ellerinde bulunan mizan, hayatınızın her saniyesinde sizin amel defterinize bir şeyler yazar. Kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri. Bu mizan şaşmaz bir dizayn taşır. Dünyada ve kainatta mevcut olan veya olabilecek bütün sistemleri bu mizan ihtiva eder ve bütün alternatifleriyle her olayınızda ne kadar taammüt var? Yani neyi kastettiniz? Hedefiniz neydi? Düşünce platformunuzda bu belli. Neyi vücuda getirdiniz? O da belli. Bir insan başka birini taammüden öldürmeyi planlayarak öldürmüş mü? Bütün boyutlarıyla belli. Çünkü düşünce platformunda evvela o düşünce şekilleniyor. Sonra da düşüncenin neticesi olarak başka birisinin ölümü. İnsanların sizi suçlu zannettiği ama hiç suçunuz olmayan bütün olaylar orada açık ve kesin olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü düşünceniz de filme alındığı cihetle insanların sanısı değil, düşünceniz ve fiiliyatınız orada hükümrandır. O düşüncenin sahibi olarak siz ne yaptınız? Sevgili kardeşlerim, adaletin ne olduğunu o gün öğreneceksiniz. Orada. İşte Mahkeme-i Kübra dediğimiz zaman bir mahkeme, hakim, avukat, müddei umumi, yani yargıç ve savcı, böyle şeyler yok Mahkeme-i Kübra'da. Sadece siz varsınız ve bir seyircisiniz. Hayat filminizi seyrediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayat filmini seyreden bir seyirci. Ama o hayat filminizde geleceğiniz var. Yani cennet mi söz konusu, cehennem mi söz konusu, orada göreceksiniz. Hayat filminizin her saniyesi kazandığınız veya kaybettiğiniz derecelerden oluşur. Ve sağ taraftaki rakamlar yeşil rakamlardır ve pozitiftir, artıdır, zaittir. Bunlar kazandığınız derecelerdir. Allah'ın emrettiklerini yaptığınız zaman, yasak ettiklerini yapmadığınız zaman devamlı derece kazanırsınız. Sol tarafınızdaki rakamlar negatif rakamlardır. Allah'ın emirlerini yapmadığınız zaman, yasaklarını işlediğiniz zaman derece kaybedersiniz. Yani negatif, yani nakıs, yani eksi dereceler kazanırsınız. İşte böyle bir dizayn içinde kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Göreceksiniz ki size kıl kadar haksızlık edilmemiş, zulmedilmemiş. Hiçbir derecat kaybınız hak etmeden oluşmamış. Öyleyse bütün güzellikler sevgili kardeşlerim, hepsi sizin için. Her şeyi en güzel standartlarda düşünün. Hiç kimseye en ufak bir adaletsizlik

yapılmasının mümkün olmadığı bir ilahi adalet mekanizması. Hangi olayda ne kadar taammüt var, ne kadar tasarlamışsınız ve ne kadar yanlış şeyler tatbik etmişsiniz, hepsi belli. Hiçbir günahınız olmadan, tasarlamadan başka birine farkına bile varmadığınız bir kötülüğünüz dokunmuşsa bundan düşünce sisteminiz haberdar olmadığı cihetle size negatif derecelerin yazılmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi suçlu görmek için mutlak olarak iradenizin devreye girmesini temel şart kabul eder. Bir basit misal verelim. Bir adam silahını temizlerken silah elinden düşüyor. Namludan çıkan kurşun, bir kurşun varmış namlu zaten tabancada. Tetik bir yere takılıyor. Namludan çıkan kurşun bir kişiyi öldürüyor. Bu kişi o adamı öldürmemiştir. Öldürmek diye bir kastı yoktur. Düşüncesi orada açık bir şekilde göründüğü için böyle bir kastının olmadığı açık ve kesin bir şekilde anlaşılacaktır. Peki bu adam birinin ölümüne sebebiyet vermiş, derecat kaybetmeyemeyecek midir? Dikkatsizliği sebebiyle kaybedecektir. O kadar. Adam öldürmesi sebebiyle değil. Kasten adam öldüren birisinin kaybettiği derecatla dikkatsizlik sebebiyle kasıt olmaksızın birinin ölümüne sebebiyet veren kişi arasında Allah-u Teala'nın indinde büyük fark var. Ama dünyada hiçbir hakim bir insanın ne ölçüde suçlu olduğu konusunda hakikati tam olarak bilemez. Hep karinelere göre hareket edip karar vermek mecburiyetindedir. Şahitleri dinleyecektir, olayı şekillendirecektir, ona göre hüküm verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah el-Adl esmasının sahibidir. Adaletin kainat temsilcisidir. Allah Teala el-Hak esmasının sahibidir. Hakkın gerçek temsilcisidir. Biliyorsunuz ki hak enfüsi bir statüyü içerir. Herkesin şahsi hakkı vardır. Ama adalet, hakkın çiğnendiği yerde, haksızlığın var olduğu yerde, iki tarafın haklarını tespit etmek üzere mutlaka vücut bulması lazım gelen bir sonuç fonksiyonudur. Öyleyse sonucu adalet verecektir. Bu sebeple kısıtla yani adaletle davranmak hakimlerin temel görevidir. Uzunca bir süre kadılık yapan Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanefi Hazretleri hakimlik mi diyor, kadılık mı? Ateşten bir gömlekmiş diyor. Sevgili kardeşlerim, her kararında mutlaka Allah'a sorarak karar vermesine rağmen gene de o sorumluluk hissini bütün boyutlarıyla yaşamış. Ateşten gömlek diyor. Ve şimdi bakıyorsunuz adalet müessesesine. Her şey ne kadar değişmiş zaman içinde sevgili kardeşlerim.
Ama her şey unutmayın. Can dostlarım, gönül dostlarım, her şey sizlerle güzel. Siz varsınız. Hamdolsun ki beraberiz. Gene Allah'a sonsuz hamdolsun ki biz de varız. Şu dünya hayatını yaşıyoruz beraberce. Paylaşacağımız o kadar güzel anılarımız var ki sevgili kardeşlerim. İşte burada bu kasette bizi seyrediyorsunuz, dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Sizler ve biz ve Allah hepimiz bir aradayız ve onun bir müstesna güzelliğini yaşıyoruz beraberce. Mutluluk denilen şey iç dünyanızda huzur, işte bu sulh ve sükun hali olmalı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, yani nefsinizin bütün afetleri yok olmuş, ruhunuzun bütün hasletlerinin eşitleri nefsinizin kalbini doldurmuş, nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmışlar. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış aleminizde başka insanlarla kavgayı bitirmişsiniz. Siz onlara düşman değilsiniz. Düşman olmanız artık mümkün değil. Ama onlar size düşman olabilirler. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için hiç kimseye kötü davranamazsınız. Onların huzursuzluk duyacakları davranış biçimlerinde bulunamazsınız. Allah Teala'nın bütün güzellikleri sizin olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dış aleminizde de bir gün kavgayı bitireceksiniz. Bu başkalarının size düşman olmaması manasına gelmez. Ama sizin dış dünyanızda sizin düşman olabileceğiniz kimse kalmamıştır. Düşmanlık diye bir his iç dünyanızda mevcut değildir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık, bunlar sizde hiç kalmayacaktır daimi zikre ulaştığınız zaman. Böylece dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşacaksınız. Sonra da Allah'ın emirler cephesi mi, bütün emirleri gerçekleştiren bir insansınız, daimi zikre ulaşmışsınız. Yasaklar cephesi mi, bütün yasaklara riayet ediyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz tam bir uyum halinde, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte el birliği ediyorlar. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah'ın emirlerinde de, nehilerinde de. Eğer bütün bunlar birer vakaysa, işte o zaman siz iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir akşam daha beraber olduk. Bir öğlen daha beraber olduk demek daha doğru. Bir defa daha bir beraberlik, bir defa daha mutluluğun beraberce yaşanması. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz İslam'dan koparılan farzlar. Bunlardan birincisine başlıyoruz inşallah. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhun ulaşması, yani teslim olması. Bu iki konu birbirinin içindedir ve üzerimize farz kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Ne yazık ki bu farz, buradaki farzlar, Allah'a ulaşmayı dilemek de, ruhun Allah'a ulaşması da, artık zamanımızda ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almıyor. Artık farz sayılmıyor. Bilinmeyen eller, bilinmeyen bir dizayn içerisinde asırlarca süren bir gayretten sonra İslam'dan Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma farzlarını çıkarmayı başarmışlar. İblis bütün dinleri nasıl soyup soğana çevirmişse, kuşa çevirmişse, İslam'dan evvel gelen dinleri nasıl din olmaktan çıkartmışsa, o dinlerin bugünkü öğretisini tatbik edenlerin hiçbirisinin cehennemden kurtulması mümkün değilse, İslam içinde aynı olay tahakkuk etmiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak. İkisi de farz olmasına rağmen bu farz müesseseleri bütünüyle Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen ne yazık ki İslam'dan kopmuştur. Artık farzlar arasında bunlar yer almıyor. Hiçbir üniversitede, din öğreten üniversitede farzlar arasında Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhun Allah'a ulaşması yer almıyor. Kimseye artık öğretilmiyor böyle bir bilgi, öğretim standartları içinde mevcut değil. Peki farz mı gerçekten? Evet. Hem Allah'a ulaşmayı dilemek farz, hem de ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak farz. Birisi üçüncü basamaktaki olay, ikincisi 21. basamaktaki olay. İkisi de devreden çıkmış durumda. Artık farz hükümleri arasında 32 farzda da 54 farzda da yer almadığı gibi tatbikattan da bütünüyle koparılmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın insanları cennet saadetine götürecek farzları koparılarak İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan farzları da koparılarak
kolları da kesilmiş ve İslam bir bitkisel hayata itilmiş durumda. Başka bir din var mı? Hiç olmamış. Sadece Allah'a teslim olma dini var. Bu Hazreti İbrahim'in de dini olan Hanif dinidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a mutlaka teslimini içerir. Yedi sabanın her biri de bir nevi teslim kabul ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önce sahabeye bakalım. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemişler. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِينَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar sahabe tağuta kul olmaktan kurtuldular ve iştinavetle kaçındılar, kurtuldular ve onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken sahabe Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar da kul olmuşlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah'a kul olmuşlar. Müjdeye de kavuşmuşlar. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti onların olmuş. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki bunun tabii neticesi olarak bir mürşide ulaşmak, tabi olmak gerekiyor. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Hepsi. Allah-u Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Araf 157'de de Allah-u Teala diyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor, kurtuluşa erdiler diyor. Kurtuluşa erenler, felaha erenler, sahabe. O ümmi resul, nebi resule tabi olmuşlar. Peki sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına uyarlar ve onlar hidayete erdiler diyor. Hidayet nedir peki? Hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte tarif Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe irşat makamına ulaşıp tabi olmuş. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermiş. Öyleyse Kur'an bunu söylüyor. Şimdi bunun farziyeti konusuna geliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek de, Allah'a ulaşmak da Kur'an'ımızda, Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmıştır. Allah'ın insanları indirdiği son çağların en büyük nimeti Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim son peygambere indirilen son şeriat kitabıdır. Bütün dünya kıyamete kadar bu Kur'an'ın şeriatıyla
idare olmakla sorumludur. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Hem Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, hem de Allah'a ulaşmayı ve daha ötesindeki teslimleri Allah üzerimize farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Farz mı? Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. İşte Allah Teala emrediyor. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumun azabe. Sümme la tünsarun. Üzerinize azap gelmeden önce burada duralım. Hangi azap? Kabir azabıysa bu dünya hayatından sonra geldiğine göre, bu dünya hayatından bahsediyor, o azaptan önce dendiğine göre. Cehennem azabı, cehennem azabı da gelecekte ölümümüzden çok sonra gerçekleşecek bir olay. Öyleyse her halükarda bu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmayı dilemek ya münip kelimesiyle, enabe kelimesiyle ifade ediliyor ya da aminu olma kelimesiyle ifade ediliyor. Her ikisi de Allah'a yönelmedir. Evvela Allah'a yönelmeden, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Ve enibu ila rabbikum. Ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ondan sonra diyor ki ve ona teslim ol, üzerine azap gelmeden önce. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Allah'a ulaşmayı dile demekle bırakmamış Allah Teala ve Allah'a teslim ol diyor ve ona ve eslimu lehu ve ona teslim ol. Yani bu teslim sadece ruhun teslimi değil. Ruhuna da teslim et. Fizik vücudunu da teslim et. Nefsini de teslim et. İradeni de teslim et. Burada hem Allah'a yönelmeyi hem teslimlerin bütününü içeren bir tek ayette hepsinin toplandığı bir bütünlük görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah onun üzerine furkanlar getiriyor. Dilediği anda Allah o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyor, işitiyor, biliyor. Ve derhal harekete geçiyor, Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberruhu nefsi inne nefsi le emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben ve nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın, ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin üzerinde furkanlar oluşturur. Allah'a ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Böylece takva sahibi ol ki biz senin üzerine furkanlar kılalım ve günahlarını örtelim diyor. Allah Teala furkanları da kılıyor kulunun üzerine. O kişiyi gören, işiten ve bilen bir hüviyete sokuyor. Ama yedi tane furkanı verirken her birinde onun günahlarının yedide bir kadar sevabı o kişinin amel defterindeki sevap hanesine yazıyor. Günahların hepsini örtüyor. Sevapları o kişinin aldığı her furkanla örtülüyor. Tamamen günahları örtülüyor. Geriye sadece kazandığı sevaplar kalıyor. Yani o kişinin günahların sevaplarından fazla olan birisi oluyor ve cenneti o anda hak ediyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Öyleyse düşünün ki dilemeyenin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu felaha ererler.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ne oluyor? Allah Teala'nın o kişiye Rahim Esma'sıyla tecelli edip de 7 tane Furkan vermesinden sonra Allah'ın o kişiye ulaştığını, kalbini Allah'a çevirdiğini, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtığını görüyoruz. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor, kalbine rahmet giriyor ve kişi huşuya ulaşıyor. Hacet namazını kılarak irşat makamını soruyor Allah Teala'dan. Allah mutlaka ona irşat makamını gösteriyor. İrşat makamına ulaştıktan sonra bu kişi 14. basamakta ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Burada kişi Allah'tan 12 tane ihsan olarak mürşidine ulaşmıştır. 12 tane ihsan almasının sebebi sadece Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Ve bu kişi zikir yapmaya başlıyor. Nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikimine karşılık vücudundan mürşidine ulaştığı zaman vücudundan ayrılmış olan ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükseliyor. 7 defa %7 fazıl birikimi ve ruhun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında yok oluşu. İşte konumuz, bugünkü konumuz buraya kadar, bu akşamki konumuz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma farz olmaktan çıkarılmış bugünkü din öğretisinde. Oysa ki ikisi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, Allah'a ulaşmak da farz. Zümer suresinin bu 54. ayet-i kerimesine gelince sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Allah'a yönelmeyi ifade eden kesimi değil, sadece bundan sonra oluşan ruhun Allah'a ulaşmasını da değil, onların ötesini de ihata ediyor. Fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de, iradenin teslimini de ihata eden bir farzlar dizisi var. Biz şimdi sadece birinci kesimi alıyoruz. Allah'ın hepimize garanti ettiği kesimi alıyoruz. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu farzları bu kadar önemli hale getiren nedir? Çünkü eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o insan dalalettedir. O insanın gideceği yer cehennemdir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi küfürdedir. Tağutun kuludur, tağutun dostudur. Bütün negatif faktörler onun üzerindedir. Öyleyse konunun önemine gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 6 ve 7. 7 ve 8. ayetlerinde? Diyor ki: İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki onlar muhakkak ki, şüphesiz ki, kesin şekilde Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Birinci özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Sonra sonuç, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Birinci negatif sonuç. İkinci sonuç, onların gidecekleri yer
kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah'ın ayetlerinden gafiller, gidecekleri yer cehennem. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek son derece önemli bir kavram. Ve Allah-u Teala bunun için Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini, Allah'a ulaşmanın da farziyetini defaatle koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Lokman suresi 15. ayet-i kerime Vettebi sebila men enabe ileyye diyor. Ve kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna, onun sebiline, sen de tabi ol diyor. Sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de Allah'a ulaşmayı dile, sen de sırat-ı müstakim üzerinde ol. İşte bir defa daha Allah'a yönelmenin farziyetini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize bir defa daha farz oldu. İkinci defa farz oldu. Sen de kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Emir, farz. İkinci farz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Öyleyse üçüncü farza bakalım. Ne diyor Allah Teala? Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Rum 31'de Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki, Rum 32, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip, her bir grup kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu emir açık ve kesin. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler takva sahibidir. Allah'a yönelmeyenler takva sahibi değillerdir. Ve Allah'a sadece takva sahiplerinin yöneldiğini görüyoruz. Demek ki Allah'a yönelen takva sahibi olur. Yönelmeyen takva sahibi değildir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi fırkalara ayrılmış konumdadır, şirktedir. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerse mutlak olarak tek bir fırkayı oluştururlar. Tek bir fırka. Onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırkayı oluştururlar. Onlar müminlerdir. Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Sebe 20'de. Şeytan
insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan tek bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bütün fırkalar, fırkalara ayrılanlar, şirkte olanlar, şeytana kul olanlar. Öyleyse Allah'a ezelde verilen yemini yerine getirerek, Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi takva sahibi kılıyor, kişiyi şirkten kurtarıyor, kişiyi o tek fırkada olması hasebiyle küfürden de kurtarıyor. Mümin standartlarına ulaştırıyor. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime, Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümet tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur ki onlar amin oldukları an mümin olmuşlardır. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince kimlerdir kafir? Mümin olmayanlar. Bir insan ya mümindir ya kafirdir. Mümin olmayanlara gelince, kafirlere gelince onlar tağutun dostudur. Tağut tarafından nurdan zulmete götürürler diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir öyle bir muhteva ki kişiyi Allah'ın dostu yapıyor, kafirlerse tağutun dostu olarak kalıyorlar. Ve Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse her şeyden kesilerek ruhumuzun Allah'a ulaştırılması emrediliyor bize. Bu Allah'a ulaşmayı dinlemeden sonraki ikinci kademede irşat makamına ulaşılıyor, ruh vücuttan ayrılıyor. Üçüncü safhada da ruh Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'a ruhumuzun ulaşması zikir adı verilen bir işlemle gerçekleşeceği kesin bir şekilde bu ayet-i kerimede anlatılıyor. Zikir olmazsa vuslat olmaz. Zikir olmazsa nefs tezkiyesi olmaz. Nefs tezkiyesi olmazsa vuslat olmaz. Ruh Allah'a ulaşmaz. Ama bu dördüncü emir ruhun Allah'a ulaşması konusundaki emirdir. Gerçekten bu bir emir midir? Ruhun Allah'a ulaşması emir midir? Gerçekten emir olarak da geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Evet, geçiyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Rad 20'den başlayalım. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve böylece misaklarını bozmazlar. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ. Aynı zamanda misaklarını bozmayanlar kimlermiş? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a vasıl ederler. Ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a, ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bu bir emir. Beşinci farzı da söyledik. Allah Teala'nın bir emir olduğunu söylüyor. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılmasının bir emir olduğunu söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de.
Beşinci defa farz. İslam teslim demektir sevgili kardeşlerim. Allah Teala Yusuf suresinin Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin." Sin, İslam kelimesinin de, selam kelimesinin de, teslim kelimesinin de, Müslim kelimesinin de, Müslüman kelimesinin de köküdür. Sin, lam ve mim. Hepiniz birden silme girin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala 6. defa üzerimize Allah'a teslim olmayı, ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah Teala'ya teslim etmemizi bir defa daha emrediyor. Bu emirlerden iki tanesi bütün vücutlarımızı Allah'a teslim etme emridir. Birisi Zümer 54 ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiküm azâbe sümmelâtun sorun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Bu teslim bütün teslimleri içerir. Ve bu Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Hepiniz birden silme girin diyor. Allah'a teslim olma standartlarının içine hepiniz birden girin diyor. Öyleyse dört teslim gene ifade ediliyor. İkinci defa ifade ediliyor. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin." Allah'ın daveti zatına davet. Bu davete baktığımız zaman davetin muhtevasına giriyoruz. Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Allahu yedu darüsselamı." Allah selam yurduna davet eder. Bu selam yurdu teslim yurdu anlamına kullanılıyor. Nereden çıkartıyoruz? Çünkü diyor ki: "Yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı mustakîm." O selam yurduna davet eden Allah dilediği kişiyi, oraya ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse selam yurdu, teslim yurdu manasını tazamın ediyor. Nereden çıkartıyoruz bunu? Allah-u Teala Nisa 175'te şöyle buyuruyor: "Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir." Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Bir sırat-ı müstakim var. O sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırıyor.
Eğer sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırıyorsa, o zaman Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği selam yurduna Darüsselam dediği yer, selam yurdu aslında teslim yurdudur ve Allah'ın zatıdır. Yetmez. Bir sonraki ayet-i kerime, 26. ayet-i kerime Allah-u Teala'nın Allah'ın zatını kastettiğini kesinleştiriyor. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlar için güzellerin en güzeli vardır ve ziyadesi de vardır diyor Allah-u Teala. Ondan daha ötesi de vardır. Davet ettiği yer için, davet eden kişilerin ulaşacağı yer için ahsenül hüsna'yı diyor, kullanıyor Allah-u Teala. Ahsenül hüsna, güzellerin en güzeli Allah'ın zatıdır. Hüsn kelimesi Allah'ın kendi zatı için kullanılıyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala orada buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül me'am. Andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İkisi de aynı ayet-i kerime, Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerime, hüsnül me'ab kullanıyor, hüsn kelimesini kullanıyor. Ahsenül hüsnadaki hüsn burada geçiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ve Allah-u Teala bütün insanları o sığınağa davet ediyor. Sığınmaya davet ediyor.

İşte davet ettiği Allah'ın zatı olduğuna göre Şura suresinin 47. ayet-i kerimesindeki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin ifadesi açık ve kesin bir hüviyet alıyor. Allah'ın daveti Allah'ın zatına davettir. Ve Şura 47 ile bir defa daha farz kılıyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabeti farz kılmakla Allah'ın davetinin kendi zatına olan davetinin gerçekleşmesi bir defa daha farz kılınıyor. Allah Teala diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve ona sığın. Firar, bir yerden kaçmak, başka bir yere sığınmak anlamına geliyor. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Nereden kaçacak? Fizik vücudumuzdan kaçacak ruhumuz. Nefs tezkiyesi yapacağız. Nefsimizin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde ruhumuz gök katlarında bir kat yükselecek. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7, %7 nurla dolan, fazıllarla dolan kalbimiz %49 nur birikimine, fazıl birikimine sahip olacaktır. Daha önce de %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş olur muhakkak. Böylece %51 nefsimizin kalbinde biriken nurla ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah Teala buyuruyor En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslim içeren üçüncü ayet-i kerime bu. Birincisi Zümer 54, ikincisi Bakara 108. Hepiniz birden silme girin. Bakara 208. Üçüncüsü de En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Sonra ne diyor Allah Teala? Haza sıratı müstakimu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebiuhu. Öyleyse ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan birine, herhangi birine tabi olmayın ki o yollar sizi fırkalara ayrılanlardan kılar. O zaman takva sahibi olamazsınız. Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz diyor Allah Teala. Görüyoruz ki Allah'ın ahdini yerine getirmek ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Dördüncü bir ayet-i kerime daha bütün emanetlerin Allah'a teslimi konusunda Nisa 58'dir. Diyor ki Allah Teala innallâhe ye'murkum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri
onların sahibine, sahibi olan Allah'a manası çıkıyor. Emanetler çoğul, emanetler ama sahibi tekil, sahibine, ehline. Tevdi edin, verin, teslim edin diyor Allah Teala. Ulaştırın diyor. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah

da, bedenimizi de, nefsimizi de, vücut olmamakla beraber irademizi de Allah'a teslim etmemiz gereken her şeyi Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Geri kalanlar da ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emrediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek hepimizin üzerine farz olduğu gibi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da hepimizin üzerine farz kılınmış. Allah Teala herkesin bu hedefe mutlaka ulaşmasını emrediyor. Bu bizim Allah'a verdiğimiz misakimiz. Allah Teala o misakle bizi bağladığını ifade ediyor. Bu misak

dört teslimi de işaret ediyor. Allah Teala diyor ki o zaman ki işittik ve itaat ettik demiştiniz. Ve Allah size misakinizi o günü hatırlayın ki Allah size sizden misak almıştı. Üzerinizdeki Allah'ın üzerinizdeki misakini hatırlayın. Misakinizi hatırlayın diyor. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Elestü bir Rabbiküm günü Allah Teala soruyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz bela diyoruz. Evet, Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala öyleyse diyor. Ey ruhlar, bana misak verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin, bana teslim olacağınıza dair. Ey nefsler, bana yemin verin, bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz, işittik. Öyleyse emrime itaat edin diyor Allah Teala. Ruhlar yemin veriyor. Fizik vücutlar ahd veriyor. Ruhlar misak veriyor. Fizik vücutlar ahd veriyor. Nefsler yemin veriyor. Ve Allah Teala emrime itaat ettiniz mi diyor. Bu emir, yemin, misak ve ahd verildikten sonra onlar da diyorlar ki itaat ettik ahdana. Yani yemin de verdik, misak da verdik, ahd da verdik. Ondan sonra Allah Teala'nın ilahi iradesi devreye giriyor ve diyor ki bizim irademize hitap ediyor. Cüz'i iradeye. Ruh, fizik, vücut ve nefs bana gereken yeminleri, mizaki ve ahdi verdiler. Ama şimdi benim ahdim senin de bana teslim olmanı ifade ediyor. Bu ahdime uymanı istiyorum. Ve bana bu konuda misak vermeni istiyorum diyor Allah Teala. Ve ruhumuz da veçimiz de nefsimiz de Allah'a yemin misak verdikten sonra, yemin misak ve ahd verdikten sonra Allah Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden, kişisel irademizden onun da teslimini istiyor.

Allah'ın ahdi irademizin de teslimini ifade eder. Ve irademizin teslimi ise bizim Allah'a verdiğimiz misaktır. İşte Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bu misaki anlatır. Allah'ın da ahdini anlatır. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَقِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Neydi Allah'ın ahdi? Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَقِ ve misaklerini böylece bozmazlar diyor Allah-u Teala. Misaklerini böylece yerine getirirler diyor. Demek ki irademizin Allah'a verdiği misak bunu içeriyor. Ve sonunda Allah Teala diyor ki vellezine sabir ibtigaye ve çerabbehum onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İrademizin dileğine Allah'ın zatını dilemekten maksadı Allah'ın zatına irademizin teslim olması bunun neticesinde Allah'ın zatının görülmesi. Onlar sabırla Allah'ın zatını dilerler, tiga ederler, isterler, oraya onu Allah'ın zatını dilerler, Allah'ın zatını isterler ifadesi. Burada eğer irademizle alakalıysa Allah'ın zatını görmektir. Eğer ruhumuzun misakiyle alakalıysa Allah'ın zatına ulaşmaktır. Nitekim Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Misaklarını bozmazlar dedikten sonra aynı kelimenin misak kelimesinin ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla da alakalı olduğunu bir sonraki ayette görüyoruz. Onlar misaklarını bozmazlar. Yani ruhlarının verdiği misaki de bozmazlar. Nasıl? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bu da misak. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun Allah'a ulaşması. Diğer de misak, ahdallahi, Allah'ın ahdini yerine getirmekte misak. Ama o irademizin misaki. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki hem Allah'a ulaşmayı dilememiz, Allah'a yönelmemiz üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış, hem de ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması Allah Teala tarafından farz kılınmış, hem de ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmek, yani Allah'ın ahdini yerine getirmek veya irademizin misakini yerine getirmek, o da üzerimize farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek üç defa, irademizi Allah'a teslim etmek dört defa üzerimize farz kılınmış ve beş tane de emir ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Yalnız bunlardan Yunus suresinin 21 ve 22. ayetleri, 25 ve 26. ayetleri ikisine birden işaret ediyor. 25. ayet-i kerime Allah'ın zatına davettir. Ama 26. ayet-i kerime onun ötesine de geçiyor. Allah'ın zatına ulaşmayı da Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor. Asenülüsna ve onun ziyadesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'dan kopan farzlardan Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma ve Allah'a ruhumuzdan başka fizik vücudumuzu, nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etme konusundaki farzları
beraberce gözden geçirdik. Görüyorsunuz ki hepsi farz ama bugün üniversitelerimizde öğretilen farzlar arasında bunların hiçbirisi mevcut değil. Kur'an-ı Kerim kavramları bütünüyle zamanımız İslam öğretisinde yok edilmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, sizlere bu hakikatleri öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederim beraberce ki sizlere bunlardan bahsetmek imkanını Allah-u Teala bizlere bahşetti. Ve beraberce Allah'ın nurlu yolunda inşallah geleceğe doğru el ele gönlüne ilerliyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevinin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki, nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle. Her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem,
her şey onunla güzel. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim orasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırkları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını, ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin mavili arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz.
mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına hasrettiğiniz zaman, her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman, her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman, sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman, Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an sizinle olacak. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak O yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa
etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi, ona duyduğunuz sevgidir. Sevgili kardeşlerim, o size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Kalp gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzde ne dersiniz? Ona her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa, düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır. Sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: yüzle bir sağa sınırsıyorum. Allah mı düşünürsün, neyi düşünürsünüz? Biliyorum dedi hocam, tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünürse onun sevgiden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz, o zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Dışat Mutlu'nu size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistemişiniz olsa size bir emir verirsek o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey saklayın. Sakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilmez. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cezbederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsanız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor. Yok diyor. Ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş bu arada biter. Sizin söylediğiniz imkansız bir adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ben size diyorum ki ben onlara evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz ve o yaptığımız elektrik üreticiliği jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tetkişe gidiyoruz. Sadece iki kişi görelim orada. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendisine, kendinize ait kişiler tanıştırmadan ayını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görünmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yaşıyor. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, müsteyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
1: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
0: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Rabbi nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olaylara götürür.
1: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta siz o hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlık göstermeye hazır olursanız.
0: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyreyle tutan başka bir insan reyif değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sekin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
2: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Öyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Bismillahirrahmanirrahim. O saatin, kıyametin ilmi ona döndürülür, ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz. Onlara, benim ortaklarım nerede diye seslenileceği gün, sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Ve daha önce tapmış oldukları şeyler onlardan uzaklaşıp gittiler, giderler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar. İnsan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur. Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak mutlaka bu benimdir, hakkımdır. Ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun Allah'ın yanında mutlaka güzellikler vardır der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz. Ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız. Ve insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. De ki, gördünüz mü? Eğer o Kur'an Allah'ın indinden ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette kim vardır? Ayetlerimizi afakta, ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste, nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindeler, öyle değil mi? O Allah, her şeyi ihata edendir, ilmiyle kuşatmıştır. Öyle değil mi? Şura Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim Ayn Sin, Kaf. Aziz ve Hakim olan Allah, işte böyle sana ve senden öncekilere vahyeder. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ve O, alidir, yücedir, azimdir, büyüktür. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak. Ve melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah gerçekten gafur, mağfiret eden ve rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyle değil mi? Ve onlar ondan Allah'tan başka dostlar edindiler. Allah onların üzerine hafizdir. Yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder. Ve sen onlara vekil değilsin. İşte böylece sana Arapça Kur'an'ı vahyettik. Şehirlerin anasını, Mekke halkını ve onun etrafındakileri hakkında şüphe olmayan toplanma günü, kıyamet günü ile uyarman için. Onların bir kısmı cennette ve bir kısmı alevli ateştedir, cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi, onları mutlaka tek bir ümmet kılardı. Ve lakin dilediği kimseyi, rahmetinin içine koyar ve zalimler için bir veli, dost ve yardımcı yoktur. Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah, o dosttur ve o ölüleri diriltir ve o her şeye kadirdir. Bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim ve ona yönelirim.
Gökleri ve yeri yaratan sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey onun gibi değildir. Ve o en iyi işiten, en iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak ki O, her şeyi en iyi bilendir. Allah dinde, onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi şerati, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır, ruhunu hayatta iken kendisine ulaştırır. Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Eğer Rabbinden belirlenmiş bir zamana kadar bekletme sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler. İşte bunun için artık sen onları davet et ve emrolunduğun gibi istikamet üzere Allah'a doğru ol ve onların heveslerine tabi olma. Ve onlara de ki, Allah'ın kitaptan indirdiği şeye iman ettim ve sizin aranızda adil, adaletli olmakla emrolundum. Allah, sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Sizinle bizim aramızda bir hüccet, çekişme yoktur. Allah bizi bir araya toplayacak ve dönüş O'nadır, Allah'adır. O'na, Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların hüccetleri, delilleri Rablerinin indinde batıldır. Onların üzerinde Allah'ın gazabı ve şiddetli azap vardır. Allah kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Ve sen idrak edemezsin, bilemezsin. Belki de o saat yakındır. Ona kıyamet saatine inanmayanlar onu acele istiyorlar. Âmenu olanlar ise ondan korkanlardır. Ve onun hak olduğunu bilirler. Muhakkak ki o saat kıyamet hakkında şüphe edip mücadele edenler gerçekten uzak bir delalet içindedirler. Öyle değil mi? Allah kullarına latiftir, lütufkardır. Dilediği kimseyi rızıklandırır ve O kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yüce ve şereflidir. Kim ahiret hasatını, mahsulünü, kazancını isterse biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da ondan dünya kazancından artırırız, veririz. Ve onun ahirette nasibi yoktur. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Ve fasıl ayırma sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki zalimler, onlar için elim azap vardır. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır, başlarına gelecektir. Ve âmenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu fazlul kebirdir, büyük fazıldır. İşte Allah'ın âmenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki, ben ona tebliğe karşı bir ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Ve kim hasene işlerse, onun için güzellikleri artırırız.
Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, şükredilendir. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki O sinelerdekini en iyi bilendir. Ve O kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyielerini, günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir. Allah, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder. Ve onlara fazlından artırır. Ve kafirler, onlar için şiddetli azap vardır. Ve eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır, onları görendir. Onların ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Ve O, velidir, dosttur, hamiddir, hamd edilendir. Gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması, O'nun ayetlerindendir. Ve O, dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Size bir musibet isabet ettiği zaman işte O, ellerinizin kazandığı yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. Ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler, onun Allah'ın ayetlerindendir. Eğer o Allah dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Veya kazandıkları yaptıkları sebebiyle onları helake sürükler ve onların çoğunu da affeder. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler. İşte böylece size verilen her şey, dünya hayatının metaıdır. Ve amenu olanlar için, Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Ve onlar, Rablerine tevekkül ederler. Ve onlar, günahların büyüğünden ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve onlar kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri, mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o Allah zalimleri sevmez. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, işte onlar, onların üzerine aleyhlerine bir yol, ceza yoktur. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine aleyhlerine yol, ceza vardır. İşte onlar için elim bir azap vardır. Ve elbette kim sabreder ve

kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler mukim, devamlı azabın içindedirler. Öyle değil mi? Ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir yol, kurtuluş yoktur. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü sizin için bir sığınak yoktur ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, İşte o zaman insan mutlaka kafur olur, inkar eder, nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar. Veya hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahy ile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul melek göndererek. Muhakkak ki o Allah yücedir ve hikmet sahibidir. Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen kitap nedir ve iman nedir bilmiyordun. Ve lakin onu nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı mustakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. O Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa kendisinindir. Bütün emirler, işler Allah'a seyreder, döner. Öyle değil mi? Zuhruf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 89 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Kitab-ı Mübin apaçık kitaba andolsun ki muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz. Ve muhakkak ki o Kur'an katımızda Ümmül Kitap'tadır. Gerçekten âlidir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik. Ve onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki, onunla alay etmiş olmasınlar. Bu sebeple Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Ve muhakkak ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O'dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Suyu semadan bir kader ile, takdir edilmiş bir ölçü ile indiren O'dur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik, kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Onların bitkilerin hepsinden çiftler, dişi ve erkek olarak yaratan O'dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı. Onların sırtlarına yerleşmeniz için.
Sonra onun üzerine yerleşti.

geçtiğiniz zaman Rabbinizin nimetini zikredin. Ve bunu bize musahhar, emrimize amade kılan Allah Sübhan'dır. Ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik deyin. Muhakkak ki biz Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız. Ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı? Onlardan birisi Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Zinet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona, o kitaba mı sarıldılar? Hayır, onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk. Ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki, onun o ülkenin refah içinde olanları, muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı dediler. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve Hazreti İbrahim babasına ve kavmine, muhakkak ki ben sizin taptığınız şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan hariç, muhakkak ki o beni hidayete erdirecektir. Ve onu zürriyeti içinde baki, kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar putlardan dönerler. Hayır, ben onları ve babalarını onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım. Ve onlara hak, Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir ve şüphesiz biz onu inkar edenleriz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an'ın iki beldeden bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik, üstün kıldık. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Ve onların evlerine kapılar ve de üzerine yaslandıkları koltuklar, onları da gümüşten yapardık. Ve üstlerine süsler, mücevherler yapardık. Ve bunların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ve ahiret ise Rabbinin katındadır ve takva sahiplerinindir. Ve kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o şeytan onun yakın arkadaşı olur. Ve muhakkak ki onlar, şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar.
O onlardan biri sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi der. İşte bu kötü bir yakınlık. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz, hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Ya da onlara vaat ettiğimizi azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Ve senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım, Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara, muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Fakat Musa aleyhisselam onlara ayetlerimizle, mucizelerimizle gelince, onlar o zaman onlara mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Ve onlar, ey sihirbaz, senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et, bu azabı kaldırsın. O takdirde gerçekten biz mutlaka hidayet üzere oluruz dediler. Fakat onlardan azabı kaldırınca o zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar. Ve Firavun kavmi içinde seslendi. Ey kavmim! Bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler? Hala görmüyor musunuz? Dedi. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, normal konuşamıyor. Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli değil miydi? Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Bunun üzerine bizi eseflendirdiler, üzdüler. Biz de onlardan intikam aldık. Bu sebeple onların hepsini boğduk. Böylece onları sonraki ümmetler için bir selef, gelip geçmiş bir kavim ve örnek, ibret kıldık. Meryem oğlu Hazreti İsa misal verilince, o zaman senin kavmin alay ederek bağırıyorlardı. Ve bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır, onlar düşman bir kavimdir. O Hazreti İsa sadece nimetlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrailoğullarına örnek, ibret kıldık. Eğer biz dileseydik mutlaka sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık, yaratırdık. Ve muhakkak ki o, gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir, bilgidir. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ve şeytan sakın sizi sırat-ı müstakimden men etmesin. Muhakkak ki o sizin için apaçık düşmandır. Ve Hazreti İsa beyineler, mucizeler, deliller ile geldiği zaman ve hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını
size açıklamak için size hikmeti getirdim. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin, dedi. Muhakkak ki Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sonra gruplar kendi aralarında ihtilaf etti. Artık elim günün azabından zulmedenlerin vay haline. O saatin, kıyametin onlar farkında değilken, ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? İzin günü takva sahipleri hariç, samimi dostlar birbirine düşmandır. Ey kullarım! O gün size korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Onlar ki ayetlerimizle amenu olmuşlardır ve Allah'a teslim olmuşlardır. Siz ve zevceleriniz, eşleriniz cennete girin. Orada ferahlatılacaksınız. Onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle, bardaklarla dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacak olanlarsınız. İşte bu, amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Azap onlardan hafifletilmez. Ve onlar orada Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar zalimler oldular. Ve mücrimler, ey Malik, ey cehennem bekçisi, Rabbin bizim üzerimize hüküm versin, bizi öldürsün diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz bu azabın içinde kalacak olanlarsınız, dedi. Andolsun ki size hakkı getirdik ve lakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resullerimiz, elçilerimiz her şeyi yazıyorlar. De ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı, o zaman ona kul olanların ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin de Rabbi olan arşın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Artık onları bırak. Vaad olundukları güne mülaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Ve o, gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. O, öyle yüce ve mübarektir ki, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O'nundur. O saatin, kıyamet vaktinin ilmi O'nun indindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz. Ve onların O'ndan Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakka şahit olanlar hariç. Ve onlar hakkı bilirler. Ve eğer gerçekten onlara kendilerini kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen haktan nasıl döndürülüyorlar? Onun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin "Ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir" demesine andolsun. Bundan sonra onlardan vazgeç ve selam olsun de. Artık yakında bilecekler. Duhan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 59 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab-ı Mübine, apaçık kitaba andolsun. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyaranlarız.
hikmetli, hükmedilmiş emirlerin, işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir, belirlenir. Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz, ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki, sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Artık göğün apaçık duman, fitne getireceği günü gözle. O fitne ki insanları, insanların büyük kısmını sarar. İşte bu elim bir azaptır. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş ve deli dediler. Ve sonra ondan yüz çevirdiler. Muhakkak ki biz azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Büyük bir şiddetle onları yakalayacağımız gün biz mutlaka intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul Hazreti Musa gelmişti. Hazreti Musa, Allah'ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm demişti. Allah'a karşı ululuk, büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan, delil ile geliyorum. Ve muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavimdir diye Rabbine dua etti. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Ve denizi açık olarak bırak. Muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur. Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terk ettiler. Ve ekinler ve kerim mekanlar, güzel köşkler. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler terk ettiler. İşte böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi. Ve andolsun ki biz İsrail oğullarını Firavun'un zelil azabından kurtardık. O Firavun ki şüphesiz o haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı. Ve andolsun ki biz onları, İsrail oğullarını ilim üzerine alemlere seçtik, üstün kıldık. Ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden, mucizelerden verdik. Gerçekten onlar mutlaka diyecekler ki, bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşrolunacak, tekrar diriltilecek değiliz. Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı geri getirin. Onlar mı, yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık. İkisini de hak ile yarattık. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki fasıl günü onların hepsinin belirlenmiş vaktidir. O gün dosttan dosta hiçbir şey fayda vermez. Ve onlara yardım olunmaz. Ancak Allah'ın rahmet, rahim esmasıyla tecelli ettiği kimse hariç. Muhakkak ki o azizdir, rahimdir. Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yemeğidir.
erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Kaynar suyun kaynaması gibi. Onu tutun, yakalayın. Hemen cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün. Azabı tat. Hani sen gerçekten azizdin ve kerimdin, kendini öyle zannediyordun. Muhakkak ki bu azap sizin şüphe ettiğiniz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri emin makamlardadır. Cennetlerde ve pınarlarda. Karşılıklı otururlar, ipekten ve atlastan giysiler giyerler. İşte böyle. Ve onları iri gözlü huriler ile evlendirdik, evlendiririz. Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah böylece onları cehennem azabından korumuştur. Senin Rabbinden fazıl, lütuf olarak işte bu en büyük kurtuluş, fevzül azimdir. İşte böylece onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Artık gözle, bekle. Muhakkak ki onlar da gözleyenlerdir, bekleyenler, gözleyenlerdir. Câsiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 37 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Mukatta harfleri. Allah'ın sır anlamlı harfleri. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki müminler için göklerde ve yerde mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve sizin yaratılışınızda ve Allah'ın hayvanlardan üretip yaydıklarında yakın sahibi kavim için ayetler, deliller vardır. Ve gece ve gündüzün ihtilafı birbirini takip etmesi ve Allah'ın rızık olarak semadan yağmur, kar gibi şeyleri indirmesi, böylece arzı ölümünden sonra diriltmesi ve rüzgarları çevirip estirmesi, akıl eden kavim için ayetlerdir, delillerdir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Bütün yalancı günahkarların vay haline! Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azap ile müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Cehennem onların arkalarındadır. Ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de. Ve onlar için büyük azap vardır. İşte bu hidayettir. Ve Rablerinin ayetlerini inkar edenler, onlar için azap üstüne elim azap vardır. O Allah ki, içinde gemileri onun emriyle yüzdürmeniz için, denizi size musahhar, emre amade kıldı. Ve onun fazlından istemeniz için. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar, emre amade kıldı. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Amenu olanlara de ki, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan, kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, kendi nefsi içindir, lehinedir. Ve kim kötülük yaparsa, o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve andolsun ki İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik.
ve onları temiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve onları alimlere üstün kıldık. Ve onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler, deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar, aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde onların arasında hüküm verecektir. Sonra seni emirde, Allah'ın emrinde şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona, o şeriate tabi ol ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Muhakkak ki onlar, Allah'tan bir şey emir konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler birbirinin dostudurlar ve Allah takva sahiplerinin dostudur. İşte bu Kur'an insanlar için basirettir ve yakin hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler zannediyorlar mı ki onları amenü olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih ameller nefs tezkiyesi yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak. Hüküm verdikleri şey ne kötü. Ve Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı ceza veya mükafat verilsin diye. Ve onlara zulmedilmez. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere dalalette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar, görme hassasının üzerine gışavet kıldı, perde çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve o hayat, dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehirden, zamandan başka bir şey helak edemez, dediler. Ve onların bu konuda ilimden nasipleri yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar. Onlara ayetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman, onların delilleri, iddiaları, eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, babalarımızı getirin, demekten başka bir şey olmadı. De ki, Allah sizi yaşatır, sonra öldürür. Sonra sizi, hakkında şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve o saatin, kıyametin vuku bulacağı izin günü, batıl olanlar hüsranda olacaklardır. Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı ceza ve mükafat verilir. İşte bu bizim kitabımız ki size hakkı söyler. Muhakkak ki biz yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk, hayat filmine kaydettiriyorduk. Fakat amenü olanlara ve salih ameller yapanlara, Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu fevzül mübindir, apaçık kurtuluştur. Ve fakat inkar edenlere denir ki, ayetlerim size okunduğu zaman kibirlenenler siz değil miydiniz? Ve siz, mücrim bir kavim oldunuz. Ve Allah'ın vaadi ve hakkında şüphe olmayan o saat kıyamet haktır denildiği zaman siz, biz o saat kıyamet nedir bilmeyiz. Sadece bir zan olduğunu sanıyoruz. Ve biz yakın sahibi değiliz dediniz.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah-u Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah-u Teala hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah-u Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz. Nursunuz. Nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Nahl Suresinin inşallah 80. ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ceale lekum min buyutikum sekenen ve ceale lekum min culudil en'ami buyuten testehifuneha yevme za'nikum ve yevme ikametikum ve min asvafiha ve evbariha ve eşariha esasen ve metaen ila hayin. Kelimeler vallahi ve Allah ceale kıldı, yaptı, lekum size, sizin için, min buyutikum sizin evlerinizden, sekenen huzur, sekinet, dinlenme yeri ve ceale ve kıldı, lekum size, sizin için, min cunu